senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Ameliyat sırasında uyaran hastaya ne yapıyorsunuz?
1: İlaç yapıp uyutuyoruz. Ne yapacağız?
0: Ben uyandım bu arada.
1: Bu da çok sık olan bir şey değil tabii.
2: Adem uyandığını iddia ediyor efendim. Ben uyandım dedi.
0: Evet
2: Adem.
0: Uyandım. Nasıl elimden uyandım? Ameliyat olduğum zaman uyandım. Doktor Türkiye dinliyordu.
2: Böyle bir şey mümkün mü hocam, böyle bir şey uyanıp Adem mesela hocam orayı birazcık şey yapar mısınız, şu bak kan akıyor hocam falan diye böyle
1: ya, yani o kadar değil, biraz bilinci açılmış muhtemelen hatırladığına göre.
0: Uyandım ama sonra bir daha uyudum.
2: Ama şimdi hocam öyle bir anlatıyor ki ben şimdi bilinçsiz halk bunun anlattığından şöyle anlıyorum ben, hani uyandım bir daha uyudum diyor, ben şöyle uyandı hocam bitmedi mi işiniz, evet tamam sarlarsınız beni bitince bir dürtün beni uyanayım ben.
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'de grup toplantısının kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Grup Başkanı Özgür Özel'den ise "Grup toplantısını ben yapacağım," açıklaması geldi. ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurmak konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledi. Trump ayrıca İran'a karşı iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını etkisiz hale getireceğini belirterek savaş ve müzakere seçeneklerinin zamanlamasına kendilerinin karar vereceğini söyledi. İstanbul'da bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava başlıyor. 15 yaşındaki katil zanlısı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. İstanbul Fatih'te dengesini kaybeden 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk raylara düştü. Tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Beyoğlu'da servis ücreti tahsil eden restorana 274 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek gerekli cezaların verileceğini açıkladı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: Bank soruyor. Ne var sırada diye.
1: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
5: Borusan Next.
6: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Baba bu ne bayramı?
13: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Dünya Kupası'na 2 gün kaldı. 2 gün kaldı. Alem FM milli takıma başarılar diler.
1: 182. Atmacalar pilotu olarak milli takım oyuncularını, teknik adamlarını ve idarecilerini gönülden tebrik ediyoruz. Yuvanıza hoş geldiniz.

0: Bey. Hanımlar beyler, günaydınlar, iyi sabahlar.
1: Hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Kendinizi, ailenizi ve ülkemizi sevindirdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Önemli olan neye sahip olduğumuz değil, sahip olduklarımızı kimlerle paylaştığımızdır. Sevgiler, başarılar.
0: Evet, Sefon'un uzun zamandır beklenen şarkısıyla giriş yapalım dedik. Hocamız da yoğun istekte bulundu. Lütfen onunla girelim ne olur, yalvarıyorum'a geldi konu. Biz de çaldık ve karşımızda Türkiye radyolarının en rahatsız insanı hocamız. Hocam günaydınlar.
2: Günaydın.
0: Benim kulaklar iptal.
2: Benim de.
0: Hiçbir şey duymuyorum.
2: Böyle değişik yani.
0: Tıkalı.
2: Bağırıyor muyum?
0: Yani,
2: normal mi konuşuyorum?
0: Stereo duymuyorum. Mono'ya yakın bir duyum var.
2: Cazır cuzur bir cuzur, şeyler.
0: Tizler yok. Kulaklar iptal yani, bitti gitti.
2: Yok, acayip. Dün gittim en sonunda ya. Hocam doktora gittim. Dedim ki ben duymuyorum. Kulaklar kapalı. Uğul diyor. Ondan sonra bir acayip bir değişik hallerdeyim dedim. Her yer tıkalı kapalı. Bakalım dedi. Kamerayla baktı. Kulaklar dedi güzel.
0: Ha iyi güzel. Öyle bir tonladınız ki.
2: Kulaklar dedi.
0: Kulaklar dedi bitmiş.
2: Çok güzel dedi. Kulakta bir şey yok dedi. Hocam dedim ama bir yerde bir şey var.
0: Ama bir yerde bir şey var.
2: Bir yerde bir tıkanıklık var.
0: Neymiş?
2: Dedim. Buruna da bir kamera soktu. Buruna soktuğu kamera beynime kadar.
0: Ama böyle her yere kamera sokuluyor
2: soktu.
0: Mu? Şey olur mu ya?
2: Soktu böyle. En son hocanın kolunu sıkıyordum hocam diye.
0: Bu beynine mi değdi?
2: Bayağı değdi yani. Lobum, sağ lobum şu an değdi.
0: Acıdı mı? Acı var
2: dedi
0: mı?
2: Dedi ki östeki borun morun her yer görüyor musun? Dedi bak aşağısı havuz gibi tıkalı dedi. Orada geniz meniz komple havuz mavuz kapanmış sevgili Yıldırım. Dedi tamam. Ki orası kapalı olduğu için kulaklar oksijen ve hava alamadığı için kulakları da tıkanmış gibi görünüyor. Kulaklar
0: saçmalama yapıyor, saçmalama yapıyor.
2: Geniz ve östaki dolu olduğu için şimdi sana dedi iki tane de şırdan otlu dedi maya yazıyorum dedi.
0: O ne ya?
2: Yok şaka yapıyorum. Sprey.
0: Tamam pardon.
2: Sprey yazıyorum
0: çorba
2: dedi.
0: Çorba yazıyorum sana, çorba iç.
2: Sprey yaz sevgili Yıldırım iki tane. Bir tane de alerjiyle alakalı suda erimeli bir şey verdi. Bakalım.
0: Deneyeceğim.
2: Bakalım göreceğiz.
0: İyi hadi ben de mi gitsem acaba ya?
2: Göreceğiz, bu spreyleri verdi. Bakalım inşallah iyi gelecek. Uğultudan sıkıldım ya, çın çın çın çın sürekli.
0: Peki bu kamerayı soktu ya, burnundan soktu.
2: Evet.
0: Acı yaptı mı?
2: Yani çok ileri gittiği için birazcık.
0: Hocam çok ileri gitmiyor musunuz? Nasıl
2: hocam,
0: bir acıydı
2: dur
0: bu?
2: Dur dediğim yerde duralım dedim. Öyle olmuyor dedi.
0: Ağladı.
2: Yani kişiye bağlı değil dedi. Benim bir yerim var, oraya dokunmam gerekiyor.
0: Sonuna
2: dedi.
0: Kadar gidelim.
2: Sonuna kadar gitmem sonra gerekiyor dedi.
0: Eyvallah.
2: Oraya dokundu, bir acı geldi. Oraya bir acı geldi.
0: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun, var olun.
0: Zaten alerjik bir dönem,
2: evet,
0: süreç.
2: Evet.
0: Bir tıkanmalar var.
2: Bunlar.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, radyoda hocamız duymuyorum, duymuyorum, duymuyorum deyip geziyordu iki gündür. Yok, iki gün değil ya, cuma da böyle diyordun.
2: Tabii,
0: cuma
2: tabii,
0: da
2: diyordun. Cuma'dan beri.
0: Bugün de böyle. Geçmiş olsun diyelim.
2: Teşekkürler. Size de geçmiş olsun. Sizin de aynı durum.
0: Peki burnuna da sok. Kulağa soktu. Buruna soktu. Bulamadı diyelim ki.
2: Evet. Evet. Sonra mı nereye?
0: Ne yapacaktı sonra? Ne yapacaktı hoca?
2: Sonra muhtemelen film sevgili Yıldırım. Çektirecek. Film çekecekti. MR'dır artık, röntgendir artık, neyi öngörüyorsa. Oradan ilerleyecek.
0: Gerek kalmadı ama. Yani
2: denize falan gir dedi. İyi gelir dedi.
0: Allah Allah.
2: Aynen.
0: Dedi, niye tamam. Tuzlu su?
2: Tuzlu su. O basınç basınç yıkar orayı, temizler diyor.
0: Temizler
2: diyor. Eyvallah hocam dedim. Sağ olun, var olun.
0: Ben de gideyim bir kamera alayım ben de. Bir kamerayla baksınlar.
2: Baktır. Bir baktır. Bir burnuna muruna soktur kamerayı, rahatlarsın.
0: Bakalım dinleyiciler uyandılar mı?
2: Haydi bakalım.
0: Senacığım günaydın.
3: Günaydın abicim. Geçmiş olsun.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, uyandıysanız bir günaydınınızı alırız. Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun.
2: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakan asistanı Sena olsun.
2: Abi.
0: O hayalindeki bahçeli eve kavuşsun.
2: Abi.

0: Efendim Dünya Kupası'na bu arada hiçbir şey kalmadı. Epi topu şurada 2 gün kaldı. Şimdi bu geri sayım Dünya Kupası'nın başlangıcı için sevgili dinleyenler. Yani Türk milli takımının ilk maçına geri sayım değil. Onu söyleyelim. Ülkenin birçok noktasında sabah namazı artı çorba artı maç organizasyonları var. Az önce yine bir belediyenin hangisi olduğunu bilmiyorum ama Bağcılar olabilir. Yine bir organizasyon.
1: Şehir kurulacak, sahne mi kuruluyor?
0: Valla
1: meydanda falan öyle bir şeyler olabilir.
0: Evet, meydanda yanlış görmediysem. Bunu ilk başlatan Almanya'daki bir cami galiba
1: i̇lk
0: değil mi?
1: Biz orada okuduk evet.
0: Evet. Tam sabah namazı vaktine denk geldiği için böyle bir organizasyon çok güzel.
1: Güzel organizasyon.
0: Şöyle paylaşılıyor. Millilerin fotoğrafı var arkada. Üstünde yazı namaz, çorba, maç. Bence bir hak etmen lazım.
1: Tabii ilk başta duaları alacağız.
0: Tabii.
1: Dua edeceğiz. Ondan sonra karnımızı doyuracağız.
0: Bakın
1: sonra da
0: bu kadar manevi huzurdan, manevi yalvarıştan sonra takımın Dünya Kupası'nı alması sürpriz değil.
1: Değil.
0: Yani bir bakmışsınız almışız.
1: Yani ilk maçı galibiyetle kapatırız falan bile demiyoruz. Bak Dünya
0: i̇nşallah
1: Kupası
0: diyelim final, yine inşallah, inşallah diyelim. İnşallah diyelim. Ha bunun tam tersi de olabilir. İlk maçta elenebilir. Elenilmez ama kaybedebiliriz
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet kaybedebiliriz o da olabilir.
0: İnşallah olmaz tabii.
1: Heyecanımız var bekliyoruz.
0: Evet ama bu heyecanlı bekleyiş beni çok mutlu ediyor. Bu organizasyonlar, şehirlerin meydanlarında kurulan bu alanlar.
1: Cüneyt Bey de yazmış. Günaydın diyor. Bursa'da Ulu Cami'de toplanıyoruz maç için yazmış.
0: Bak mesela.
1: Bak var gene.
2: Peki şey girişte kontroller olur mu? Şey çorba içecek. Sen namaz kılmış mıydın?
0: Namaz kıldın mı?
2: Oruçlu insanlar gelirdi ya oruçsuzlar davetlere. Bu oruçlu değil 7 öğlen gördüm diye.
0: Sen kıldın mı?
1: Kamerayla görün. Kaç dekat kıldın?
0: Fatiha'yı söyle.
1: Tamam geç.
0: Olur mu? Bu olur mu acaba?
1: Olmaz herhalde ya o kadar da bir çorba için.
0: Kandırmazlar. Vallahi heyecan zirvede. Şimdi bizim çocukluğumuzda izlediğimiz Dünya Kupası sırasında ben İzmit'teydim ve İzmit'teki fabrikalar üretimi durduruyordu. Böyle büyük büyük fabrikalar hem de öyle sıradan fabrikalar değil. Şimdi de konu şuraya geldi. O an ne lazımsa onu yapacağımız ana geldi. Yani şu maç sırasında fabrikalar açıktı. Fabrikalar kapatıldı. Şimdi uyanmak gerekiyorsa uyanılacak.
1: Şey de paylaşmış sevgili Yıldırım. Bağcılar Belediyesi'nin Instagram paylaşımı var.
0: Doğru mu? Doğru evet, görmüşüm o 4:45 zaman.
1: 4:45 sabah namazı, 05:30 çorba, çay, simit.
0: Heh.
1: 07 maç başlangıcı diye.
0: Çok güzel oldu.
1: Sabahın ilk ışıklarıyla millilerin yanındayız diye çok paylaşım güzel yapmış. Dinleyicimiz attı.
0: Vallahi bir şey kalmadı. Happy Topu şurada 2 gün sonra ilk organizasyon başlıyor. İlk maç başlıyor daha doğrusu organizasyonun ilk maçı. Peki. Abi bir polis var diyordu. Öğle namazı kaç rekat deyip suçlu ağlıyordu. He, onu dedik zaten az önce.
1: Aynı onun sahnesiydi işte.
0: Cemaatin arasına dalmıştı suçlular. Bilmeyenler için söyleyelim. Polis de böyle avlıyordu. Gel buraya gel. İkinin namazı kaç rekat?
1: Söyle.
0: Kaç söyle.
1: 4.
0: Alalım bunu al bu arkadaşı al.
1: Sen söyle kaç rekat sırayla.
0: Onu vereceğim vermeden olmaz. Onu vermemiz lazım.
1: Onu bir bul bakalım.
0: Ne diye aratacağız ki onu?
1: Şey yaz ya camiye dalan polis de o zaman da başka şeyler çıkabilir ya.
0: Dur bakayım buldum galiba.
1: Namazı soruyor falan gibi bir şey mi?
0: Bu değil ya. Heh buldum. Çıktı vallahi mı? Buldum. Hazır mısın?
1: Ver.
0: Geliyor.
3: Öğlen namazı bir saniye karış. Öğlen namazı kaç rekat?
4: 4 rekat. Allah kabul etsin bu arkadaşımızı gözaltına alalım.
3: Evet,
4: bıçak.
3: Al.
1: Karışma.
3: Sakin.
0: Sakin.
1: Allah kabul etsin.
0: Sen bir karışma. Sen karışma. Tabii bir de LGS var.
1: O da 13'ündeydi değil mi sevgili Yıldırım?
0: LGS'nin cumartesi günü
1: evet,
0: değil mi?
1: Cumartesi günü. 13'ünde.
0: Kardeşlere başarılar
1: sınava
0: diliyoruz.
1: Sınava girecekleri herkese başarılar.
0: Yolları açık olsun. ama öyle çok da dertlenmesinler. Ne olacak, ne bitecek filan.
1: İnşallah istedikleri gibi olur her şey.
0: Hayatı zehretmesinler kendilerine. Çocuklar çalışıyorlar. Yani çalışmayan bir senedir çalışıyor.
1: Herkes İnşallah kendine olur. Göre bir şey çaba sarf ediyor sevgili dostum.
0: İnşallah olur.
1: İnşallah.
0: Başarılar diliyoruz.

0: Çocuklar Meriç'in yanaklarını öpün. 8 yaşında Niğde'deymiş, dinliyormuş Meriç.
1: Günaydın Meriç, öptük. Şey var sevgili Yıldırım, dinleyicilerimiz atıyor şimdi birçok camide, İsviçre'den de geldi fotoğraflar. Orada da bir paylaşım yapılmış.
2: Her yerde var ya.
1: Evet, orada da 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Bayan kardeşlerimiz dahildir diye. Milli maç heyecanı. Yine aynı şekilde program paylaşmış. Sabah hanım oldu. Kahvaltı ikramı, maç saati diye.
2: Çok güzel oldu ya bu.
1: Aurao Bush Mimar Sinan Camii. Neredeyse artık. Orada İsviçre'de.
2: Allah kabul etsin.
1: Allah kabul etsin.

0: Abi ilk Dünya Kupası'nda ben Ankara'da öğrenciydim. Finalimiz vardı saat 10'da. İlk maç Brezilya maçı. Dışarıdan ses gelince arkadaş dedi ki gol oldu, kalk çıkalım. Final var ya dedim, boş ver dedi finali. Final seneye de var ama Dünya Kupası seneye
1: yok.
0: Bir daha katılamayabiliriz dedi.
1: Düşmeseydin kardeşim tuzağa.
0: Dediği gibi final seneye oldu, Dünya Kupası'na yeni katılıyoruz. En doğru kararmış diyor mesela.

0: Adil diye bir kardeşimiz var. Diyor ki cezaevinde dinlemeye başladım siz diyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz. Şimdi özgürüm diyor, özgürlüğüme kavuştum.
1: Günaydın kardeşim.
0: Hiç hatırlamıyorsunuz cezaevindekileri demiş.
1: Geçip gidiyor yani, öyle mi?
0: Vallahi orada başladım, şimdi özgürüm, özgürken de dinliyorum siz demiş.
1: Hadi bakalım.
0: Selam çakalım.
1: Hayırlısı Adile olsun, bir daha girmek nasip etmesin inşallah Allah.
0: Pazar sabahı da simitler benden diyor, Banuş ona yazmış. Pazar günü buradayız. Haberiniz olsun.
1: Herkes burada.
0: Radyonuzu açın. Herkes burada değil oğlum.
1: Burada ya, Banuş ona varsa tamam ya.
0: Sibel Hanım yok. Damla yok.
1: Sen varırsın.
0: Sen varısın.
1: Ben varım.
0: Ben varım. Sena yok. Sena var mısın?
2: Ben varım.
0: Ha, geliyor musun?
2: Gelirim tabii ki.
0: Şahane o. Herkes buradaymış. Tamam. Herkes burada.
1: Yine bir 4-5 kişi oluyoruz ya.
0: En az.
1: En az 4-5 kişi.
0: Kaç kişi? Sen, ben, Sena.
1: Evet.
0: Banuş.
1: O kadar herhalde.
0: Karım da geliyor.
1: 5.
0: Sevgili karıcığım da geliyor. 5 olduk. Erke.
1: Ondan Lig Radyo'da yayında.
0: Lig ekibini de söyleyelim.
1: Sarper galiba.
0: Sarper 7. Başka ne oldu?
1: Doruk'u da getireceğim.
0: Doruk da geliyor 8.
1: 8.
0: Çok iyi. Başka?
1: 7,5.
0: Ya bir 10 kişi oluruz ya.
1: İnşallah göreceğiz. Burada da eğlence.
0: Sosyal medya ekibi de gelir. 10 kişi. Bir 10 kişi burada

0: Maçı kutlarız izleyeceğiz. Be, kutlarız. Ay çok heyecanlı. Öf. Vallahi çok heyecanlı.
1: Aman aman aman aman aman.
0: Elim ayağım boşaldı. Evet, herkescikler geliyor. Şimdi efendim kısa bir ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Ama önce bir İstanbul yol durumu.
1: Hemen bakalım İstanbul trafiğine sevgili dinleyiciler. %44.
0: Yüksek.
1: %44 trafiğimiz var.
0: Hava durumu peki?
1: Hava durumu zaten, hava durumu belli artık ya. Bundan sonra, sıcağız
0: bundan
1: yani.
0: Sonra böyle.
1: Şu an 20 derece İstanbul. Birçok yerde aynı şekilde. Sıcaklıklar yüksek seviyede.
0: Ya bir yağış maaş olursa o da yaz yağmurları olur.
1: Şey yapmadık. Monttan çıkartıp bir hafta sonra tişörte geçtik. Ya kot montlar falan artık giyilmiyor. Anında bir sıcak. İnanılmaz bir sıcağın içine düştük.
0: Evet efendim. Peki. Hadi bir ara. Aradan sonra geliyoruz. Ayrılmayın efendim.
1: Haydi.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
11: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
12: Chery.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya

0: eksi olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart Lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısı.

0: erkeğe söyleyin de pazar günü boş boş koşmasın radyoda diyor. Dinleyici de artık erkeği tanıyor. Boş
1: i̇nşallah
0: boş koşuyor.
1: Gol sevincinden koşar bu sefer.
0: İnşallah inşallah ya, temennimiz
1: senin, o. Senin şarkı bundan güzel kardeşim. Senin şarkı bundan güzel. İki gün sonra çıkacak eli kulağında.
0: Ha bir şey kalmadı.
1: Bir şey kalmadı.
0: Ay heyecanlandım şu anda.
1: Vallahi billahi versene gene bir. Versene senin
0: şeyini. Veremem hayır ya lütfen.
1: Aa şey vardı
0: şey
1: ya.
0: Şey ne diyorsun?
1: Şey vardı ya.
0: Intro.
1: Küçük bir intro vardı
0: introsunu.
1: Ya. Hazırda değil miydi o? Hazırda değil miydi?
0: Hazır, dur şurada bir yerde olabilir.
1: Onu bir ver gene bir. Duygulanalım ya.
0: Şarkının adı neydi ya?
1: Şarkının. O kadar çok şarkı yapıyorsunuz ki Fatih Bey.
0: Çıkacak şarkının. Ha buldum. Sevgili dinleyiciler.
1: İki gün kaldı.
0: Nadidane diyorum. Nacizane. Nadide bir eserimiz. İki gün sonra ayın 11'inde.
1: Sizlere teslim edilecek. Ellerinizden öper.
0: Artık şarkı size emanet.
1: Artık şarkı size emanet.
0: İnşallah beğenirsiniz. Girişini vereyim mi?
1: Girişini ver.

0: bulurum yolum.
1: Yeter yeter bu kadar. Ha.
2: Yarın 3 saniye daha fazla ver.
1: Tabii yarın öyle yapalım. Şarkının tamamı 11'inde çıkıyor. 11 Haziran'da Saygılar isimli eserimiz artık sizlere yapmak. Klibi de hazır.
2: Bitti mi klip?
1: Klibi bitti.
2: Komple bitti.
1: Klibi bitti. YouTube'dan izlersiniz
2: çok
1: artık.
2: Güzel. Aynen, çok güzel. Çok güzel.
1: Şöyle bakıyorum, herkescikler uyanmış. Bu sabah çok iyi. Katılım muazzam. Çok teşekkür ederiz. Tam Muş'tan da dinleyicilerimiz var. Mesela Duygu Hanım, Duygu Yavuz.
2: Günaydın Muş.
1: Onlardan bir tanesi.
2: Günaydın, hoş geldin Muş.
1: Evet. Bir dinleyicimiz de diyor ki bütün...

0: Milli takım şarkılarını çaldınız ama Tarkan'ınki niye çalmıyorsunuz? Ya onu zaten biliyorsunuz diye çalmıyoruz.
1: 30 senedir çalıyoruz o Tarkan'ı ya.
0: Yani yenileri bilmiyorsunuz, duymamışsınızdır diye.
1: Bir görelim, biz de dinleyelim tamamını yayında, evet. Dinlemek başka oluyor çünkü.
0: Sebebi o yani. Başka bir sebebi yok. Peki ilk haberle başlıyoruz çocuklar.
1: Evet.
0: Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Yine bir araştırma sevgili Yıldırım. Uyku araştırması, horlama araştırması yapan British Science Labing and Reactions firması.
0: Ne diyor?
1: Diyor ki sevgili Yıldırım, erkeklerin horlaması nedeniyle bir kadının yaşamı boyunca yaklaşık 4 yıllık uyku kaybettiği ortaya çıkmış.
0: Doğru söylüyor vallahi.
1: Neden erkekler horluyor, kadınlar? Daha kadınların da horlayanı var.
0: Var var var.
1: Var ama erkeklerin horlaması diye bir gerçek de var.
0: Ya erkek biraz daha kaba horladığı için.
1: Hatırlarsın burada yayında dinleyicilerimiz gönderdi eşlerinin horlamalarını. Evet. Ne sesler vardı.
0: Hatırlıyorum.
1: Acayip acayip sesler. 4 yıl gidiyormuş bir kadının ömründen.
0: Az mı abi?
1: İnanılmaz bir süre. Yani uykuyu tam alamıyor.
0: Evet.
1: Düzgün yorgunluk, bir uyku uyuyamıyor.
0: Yorgunluk yapar, sinir yapar, halsizlik yapar. Uykusuzluk çok kötü bir şey.
1: Hepsini arka arkaya yaşarsın.
0: Sena horluyor musun?
2: Yok, horlamıyorum abi.
0: Yalan söylüyor muhtemelen mi? Yani birazcık horlar
1: hep
0: insan.
1: Hep bizim genizler tıkalı. Hep bizim burunlarda et var. Hep bizim burunlarda kemik var ya.
0: Bir de bazı horlayanlar bir anda nefesi kesiliyor ya.
1: Uyku beni çok korkutuyor. Bizim mi diyorlar ona?
0: Öyle mi diyorlar?
1: Uyku yapmış. Böyle uyanma.
0: Nefes alıp bırakma.
1: Bir 5 saniye haber anlamadı bak. İletişim koptu.
0: Korkuyorum biliyor musun?
1: Bir şey oldu zannediyorsun. Onu ben de yapıyormuşum.
0: Var mı sende horlama?
1: Ben de aynı senin dediğini yapıyormuşum. Böyle 5-6 saniye bir şey yok. Hani çekiş de yok, itiş de yok.
0: Miras bana kaldı. Hap kalmamış.
1: Hap kalmamış.
0: Hay Allah.
1: Geride bir şey yok.
0: Evet. Bu, dur bakayım. Ses kaydı mı geldi bir tane, az önce gördüm ama var aşağılarda mi? Kaldı.
1: Yapma yapma. Neyse. Yine geliyor mu?
0: Bir dinleyicimiz başlatmıştı bunu. Bir sene önceydi galiba, eşinin horlamasını gönderdi.
1: İnanılmaz bir şeydi, hatırlıyorum.
0: En iyi horlayanı bulduk sonra. Meğerse herkes kaydetmiş telefonuna. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
1: Varmış, herkes de varmış. Horlamayan yok herhalde ya. 10 kişiden 8 tanesi horluyor erkeklerin.
0: Erkeklerin motor biraz daha büyük olduğu için abi diyor. Sarsıntılı çalışıyor diyor. Horlama ondan olabilirdi.
1: Dizel bir de belli ki.
0: Herkesin burnunda et, bende but var diyor. Ben çok horluyorum diyor ya, fena diyor. Umut Bezgin kadınlar da horluyor dedi. Sorar mısınız nereden biliyor diyor.
1: Burada anket yaptık.
0: Anket yaptık.
1: Erkekler de
0: çok
1: yolladı
0: insana
1: sesleri.
0: Sorduk.
1: Yoksa nereden bileceğim?
0: Ya bir de öyledir zaten yani.
1: İnsan
0: yani, erkek daha çok horlar.
1: Tabii öyle.
0: Bu böyle bir şeydir ya.
1: Bu bizim alnımıza yazılmış bir yazı.
0: Çocukluğumuzda da yani birilerinin yanında uyuruz ya, sürekli biliriz. Bir arayın da sesinizi duyayım. Günaydın abilerim. Günaydın kardeşim.
1: Günaydın.
0: Benim babam çok horlar. Bir gün söyledim çok horluyorsun diye. Ben horlamam dedi. Ben de bir dahakine ses kaydı yaptım. Dinlettim de öyle inandırdım diyor. Erkekler bir de üstüne kabul de etmiyor diyor.
1: İnanmayız.
0: Ya. İnanmıyorsunuz da diyor ya.
1: Biz uyuduğumuzda da inanmayız ekran karşısında mesela. Sadece horlama değil. 5 dakika kestirirsin, yok beni uyuması ya.
0: Bak Göksal göndermiş. Eşim gece kaydetmiş. Montaj dedim ama olmadı diyor. Veriyorum sesi.
1: Ver bakayım.
0: Veriyorum. Açar mı?
1: Bir şey bu.
0: Oğlum bundan şarkı olur
1: bak,
0: biliyor musun?
1: Tam horlamanın yüksek seviyeye çıkacağı sırada bir geri çekilme geliyor horlama.
0: Bir daha veriyorum, bir daha veriyorum. Bu önemli bir kayıt. Evet. Sevgili dinleyiciler, bu kayıt Göbekli Tepe'de bulunan ilk horlama kaydı. Açmıyor, niye açmıyor?
1: Titreşimde kalmış Nokia abi bu diyor.
0: Biraz. Açmıyor ya, hay Allah be.
1: Yeni bir tane mi gelmişti?
0: Hayır, o aynı kaydı açacağım aynı da açamıyorum. Açmadı. İndir diyeyim, şöyle dur bakayım, indirir mi acaba? Ya iki kişi horluyor gibi. Biri horluyor, bitiriyor, diğeri başlıyor gibi. De bir öyle...
1: Farklı tonlar çünkü.
0: Ay maşallah.
1: Şimdi bak kurtardı. Bu ne biliyor musun?
0: Kendi içinde bir ritmi var abi.
1: Burun deliğinin biri açık biri kapalı. İlk de soldan geliyor, sağa geçiyor.
0: Çok güzel. Ağaç kesme motoru sesi gibi bir şey. Elektrikli kaldı. Testere gibi.
1: Testere sesi. Hızar sesi.
0: Hızar sesi. Honda Vitek yazmışlar mesela. Detone horlama. F1 aracı geçiyor zannettim.
1: Odun kesiyor gibi.
0: TRT belgeseldeki yabani hayvan seslerine benziyor diye bir dinleyicimiz öyle yazmış.
1: Bir yerde birileri ağaç kesiyor.
0: Evet, evet bak tam ağaç kesme sesi abi bu. Çok güzel, çok güzel. Pancar motoru gibi.
1: Neyse günümüzü şeyini de aldık. Bugünkü horlamayı da aldık, rahatladık.
0: Göksal Bey'e teşekkür ederiz bu özgüveninden dolayı. Çünkü yani bu kaydı bize gönderdi. 3 ay biz bunu kullanırız. Rahat 3 ayı var.
1: Bu ses girilecek.
0: Kendini çift arayan fil çağrısı gibi diyor.
1: Neredesiniz hani?
0: Hani göremiyorum sizi gibi diyor. Bir sene olur mu ya? 6 Nisan'da göndermişti abla yurt dışından.
1: O kadar az mıymış?
0: Ya bu dinleyicinin bu hafıza.
1: 6 Nisan diyor ya. Şey verdi yani. Net bir gün verdi.
0: Tarih verdi. Araba vitese geçmiyor abi diyor. Ondan diyor. Sesin sebebi o.
1: Bütün sanayiciler burada.
0: Manifold delik demiş efendim. Manifold.
1: Eksantrik milik kaymış.
0: Manifold delik Doğan sesi bu. Nerede duysam tanırım demiş.
1: Şairimiz bir şey anlatıyor bize.
0: Güzelmiş ya. Çok teşekkür ederiz. Peki. Ara gidiyoruz. Aradan hayır, sonra devam. Sevgili dinleyiciler 7.40. Yolda olanları, yolculuklar. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara. Bankam Tombank kartım adı.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
7: Efendim.
8: İyi günler.
7: İyi günler, buyurun.
8: Erlimanlar.
7: Merhaba, buyurun. Bu, az önce konuşmuştuk.
8: Evet, doğru. Evet, az önce konuştuk.
7: Şey, ankete katıldım, ankete, az önce katıldım.
8: Ankete yönlendirmiştik. Evet, 4 soruyu cevapladınız. Teşekkür ederiz bu
7: rica
8: arada.
7: Rica ederim.
8: Son 2 soruda konuştuğumuz müşterilerin ne kadar memnun
7: üç
8: kaldınız?
7: 3 verdim ona.
8: 10 üzerinden. 3 demişsiniz.
7: 3 dedim, evet.
8: Neden benden memnun değilsiniz, 3 verdiniz? Neyi beğenmediniz beyefendi?
7: Bu ne biçim bir üslup ya, ben sizin
8: hayır estağfurullah, bizi sormayacaksınız tabii.
7: Ama
8: ki
7: ya, bu ne üstünü bir de aramak.
8: Neden 3 verdiğinizi merak ediyorum, çünkü prim olarak bunlar bizden kesiliyor.
7: Beni ilgilendirmiyor kardeşim, ben 3
8: ver... neden verdiniz?
7: 3 vermek istediniz.
8: Nerem üçlük?
7: Efendi, ben bunun izahatını size yapmak zorunda değilim. Ben...
8: Estağfurullah, tabii ki değilsiniz.
7: Ben o zaman yine... siz benim numaramı nereden buldunuz?
8: Az önce aramıştınız.
7: Az
8: önce,
7: evet,
8: sistemimizde kayıtlı.
7: Ama böyle arayamazsınız siz
8: Fahri
7: beni.
8: Fahri Yıldıray ismiyle.
7: Fahri Yıldıray, doğru.
8: Teyit etmek adına anne kızlık söylediğinizin 3. harfini, kare kökünü söyler misiniz?
7: 4.
8: Doğru.
7: Eyvallah, sağ ol, çok teşekkür ederim.
8: Doğru.
7: Kapatıyorum ben, görüşürüz o zaman.
8: Başka yardımcı olabileceğim bir şey var mı?
7: Yok.
8: Peki, sizi ilgili birime aktarıyorum.
6: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Show devam eder 7.50. Valla vakit nasıl geçiyor anlamadık. 50 dakika geçmiş bile, ilk saati bitirmek üzereyiz. Çok hızlı haberlere döndük.
1: Şurada bir selam var sevgili Yıldırım. 3 kişiyiz, 3 senedir sizi dinliyoruz. Lütfen okuyun diyor. Almira, İrem, Erva.
0: Öperiz.
1: Selam olsun hepsine. Teşekkür öptük. Ederiz.
0: Türkiye'de güvenlik algısının en yüksek olduğu iller açıklanmış. Tahminleri bir alacağım önce. Önce seni adına alayım. Türkiye'de güvenlik algısını, yani güvenli diye bilinen şehirler sıralanmış.
1: Algı olarak değil mi?
0: Algı bu? Olarak evet. Hangi şehirler daha güvenli? 5 numaradan başlayalım. Sen acaba 5'te kim var sence?
2: Trabzon.
0: Değil.
1: Ankara.
0: Değil.
1: Sayacağız mı böyle 80 tane? İzmir.
0: Hepsi saymıyorum. Tuturana kadar.
2: İzmir.
0: 5'te İzmir yok.
1: Bursa.
0: Yok.
1: Yok.
2: Antalya.
0: Değil.
1: Rize.
0: Değil. 5'te Çanakkale var.
1: Çanakkale.
0: Çanakkale. 4'te neresi var? 4.
2: Rize.
1: Baştan say.
2: Rize.
1: Ankara.
0: Artvin.
1: Artvin.
0: 3'te neresi var?
2: Bursa.
0: Değil.
1: Sivas.
0: Bayburt.
1: Bayburt.
0: 2'de
2: neresi Sinop.
0: Var? Ankara.
1: Ankara.
0: Ankara'da oğlum, her şey Ankara diyorsun çünkü.
1: İlk defa demeyecektim, Ankara Ankara çıktı.
0: 2'de Afyon Karahisar var. Güvenlikli yani. Kendini güvende hissedeceğin bir şehir.
1: 2'de öyle Afyon. Aldı.
0: 1'de neresi var?
2: Gümüşhane.
0: Değil.
1: Kesin bu ankete göre Adana çıkar.
0: Hayır. Hayır değil. Rize. 1 numarada Rize var.
1: Silahlar ve, teslim edildi herhalde.
0: Ya Rize böyle bir yerdir. Ben Rize'de yaşadım. Hakikaten kendini güvende hissedersin.
1: Çok güzel dayaklar yedim diyormuş.
0: Çok güzel, çok güzel dövdüler.
1: Çok güzel dövdüler.
0: Rize böyle bir yermiş. %88.4 diyor.
1: Güvenlik algısının en yüksek seviyede hissedildiği.
0: 100 kişiden 88'i kendini güvende hissediyormuş Rize'de.
1: Çok güzel.
0: 2'de Afyon, 3 Bayburt, Artvin, Çanakkale diye. Liste devam ediyor.
1: Burada İstanbul, İzmir, Ankara'yı saymadık değil mi? Hmm. O üçü de yok. Güvenlik
0: onlar
1: algısında
0: yok.
1: Yok.
0: Onlar
1: normal,
0: yok.
1: Normal.
0: Kendini güvende hissetmiyorsun.
1: Evet. Her an her yerden bir şey çıkacakmış gibi hissediyorsun. Burada ama sadece insani değil mi? Trafikte bir şey olabilir, başka yerde bir şey olabilir.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Rize'de mesela kaldım. 8 sene kaldım Rize'de. İstanbul'da gece hani çıkamıyorsun ya sokağa. 8-9'da çık, sabaha kadar gez, gezebilir misin bakalım diye.
1: Birazcık korku var.
0: Rize'de bunu yaparsın işte.
1: Hiçbir şey yok.
0: Kimse de sana hiçbir şey demez.
1: Ne güzel ya.
0: Aynen öyle bir yerdir Rize. Hakikaten bunu samimiyetle söylüyorum.
1: O güveni hissettiriyorsa şehir hissettirmiş ki zaten. %88 büyük bir oran çünkü.
0: Uzun süre kaldım. Rize'de de 1 numarada Rize çıkmış.
1: Tebrikler o zaman tüm Rize'ye, Rizelilere. Hep beraber yaptıkları bir şey sonuçta bu. Halkın da el birliğiyle, oradaki güvenlik birimlerinin de el birliğiyle.
0: Evet. Adana kaçıncı sırada demiş.
1: Adana 83.
0: Listede yok.
1: 83.
0: İzmir'de böyledir diyor. Valla listede yok. Rize'de herkes tabancayla gezdiği için diyor. Yani herkes kendini güvende hissediyor olabilir.
1: Kimse kimseye çift çıkarmıyor. Aman abi.
0: Bunda da vardır, bunda da vardır.
1: Hiç bulaşmayalım diyordur.
0: Millet korkuyor, milletin cebinden ne çıkacağını bilmediği için kimse kimseye sataşmıyor demiş.
1: Sataşmaz. Adana'da olabilir. Güvenlik zirvede abi diyor. Böyle demeyin diyor. Ama listede çıkmamış kardeşim. Yok bizlik bir şey değil.
0: Tamam, Rize'deki durumu dinleyicilerimiz yazdılar. Hepsi aynı şeyi yazdı. Herkeste emanet var. Bu yüzden herkes kendini güvende hissediyor olabilir diye. Olabilir. Peki geçtik.
1: Geçelim.

0: İnternetle ilgili bir haber var sevgili Yıldırım. Onu da vereyim. İnternet tarihinde ilk kez bir olay yaşanıyor. Cloudflare verilerine göre demiş ki internet trafiğinin %57'si artık botlardan oluşuyor. Yani insan trafiğini geçmiş, gerçek insan trafiğini geçmiş
1: botlar. Bot dediğin ne, bu yapay zeka mı?
0: Botlar işte bilgisayarla oluşturulan hesaplar, sahte hesaplar, yapay zeka ile oluşturulan hesaplar. Yani gerçek
1: hesap
0: olmayan.
1: Hesap olarak bot.
0: Evet, hesap olarak.
1: Tamam.
0: Spor ayakkabı olarak değil.
1: Yok, hayır oğlum, onu demiyorum ya. Bot dediğinden...
0: Bot hesaplar, sahte hesaplar.
1: Ha, sahte hesaplar, sahte, tamam.
0: Gerçek olmayan hesaplar. İlk defa insan, gerçek insan, ben robot değilim işaretliyorsun ya. İşte onların %57.4'ü ben robotum.
1: Robotmuş yani.
0: Robot çıkmış.
1: Ya Antalya'da sosyal medyada bir yer görüyorlar. Bu haberi ben karım için okuyorum. Elimden tutup beni her yere sürüklüyor. Yeter artık. Yeter artık. Okuyorum. Antalya'da sosyal medyada gördükleri kral havuzuna gitmek isterken... Bu arada onu bana gösterdi, o gidecektik oraya.
0: Ay.
1: Vallahi gidecektik.
0: Bu haberde sizi okuyorduk şu an.
1: Evet. Baştan alıyorum ki iyice anlaşılsın diye. Antalya'da... Sosyal medyada gördükleri kral havuzuna gitmek isterken arazide mahsur kalan ve telefonlarının SOS özelliğiyle yardım isteyen iki kişi, ben de karım, iki kişi ekiplerin 10 saat süren operasyonuyla kurtarılmış.
0: Abi nereye düştünüz? Haydi. 10 saatlik operasyon, yer bulma buyur. Çalışmaları herhalde.
1: Hadi buyur. Hadi buyur.
0: Şimdi gel de götür bundan sonra Fatih'i kral havuzuna.
1: Kral havuzunu da gördüm. Dağın tepesinde böyle bir havuz oluşmuş. Doğal bir havuz
0: fotoğraf
1: oluşmuş.
0: Fotoğraf olarak gördün.
1: Evet, bir önceki gidişimizde de bizi bir yere götürdü. Adını hatırlamıyorum şimdi neresi olduğunu ama. Seriye bağlı bir yer. Ormanın içinde arabayı park ediyorsun.
0: Belli bir yere.
1: 20 dakikada yürüyorsun. Ben elime odun aldım.
0: Ormandayız ya.
1: Ormandayız. Her şey olabilir abi
0: ayı
1: çünkü.
0: Ayı mı çıkacak, kurt mu çıkacak, ne çakal mı, çakal
1: karşıdan
0: mı çıkacak?
1: Bir çift gördüm. Yaşlı iki tane abi abla gördüm.
0: Onlar gitmiş geri dönüyor.
1: Bir mutlu oldum onları görünce. Dedim ki değer mi gitmeye?
0: Demek ki insan varmış burada.
1: Kral havuzu da böyle bir yermiş demek ki. Çok ıssız bir yerde.
0: Tamam, artık gidilmeyecek belli.
1: Evet. Görmüşler mi diyor kralın havuzunu?
0: Görmemişler. Muhtemelen gittiler de dönemediler mi acaba, yoksa yolda mı gitti onu bilmiyoruz herhalde.
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Daha belli. Keşke görmüş olsalar bari.
1: Böyle antin kuntin yerleri niye? Ha, Gök Büvet'miş gittiğimiz yerin adı. Gök Büvet.
0: Ha, senin gittiğin az önce anlattığın yer. Evet.
1: Bir google'layın, anlarsınız ne demek istediğimi.
0: Bir bakacağım, merak ettim.
1: Antalya Gök Büvet yaz.
0: Adını ilk defa duydum.
2: Yaz,
0: Gök Büvet.
2: Antalya Gök Büvet.
0: Oo, güzel de yer be sevgili
1: buraya gittik
0: Yıldırım
1: işte.
0: Be.
1: Heh, buraya gittik. Heh, tam olarak burası.
0: Şu atlayan sen misin Google
1: ya
0: fotoğraflarda?
1: Ya ben değilim ama kardeşim ne gereği var buraya gitmek? Yani buraya da gitmeyiver.
0: Ama bak, bak yani bu ne biliyor musun? Hani ölmeden önce görülebilecek güzellikler listesinde yer alabilecek bir yer.
1: Gördükten sonra da ölebilirsin ama yani. Bak geri dönememişler.
0: Gördün mü?
1: Gördük.
0: Suya girdin mi?
1: Bir de bak oraya hemen böyle şeyde yolun girişinde değil... şelale düşün, evet. Tamam mı? Bir şelale düşün. Üç katlı bir bina düşün. Üçüncü katından su akıyor.
0: Şelale akıyor.
1: Havuz ikinci katta.
0: Oo.
1: Evet. Evet.
0: Bir de
1: abi oraya merdiven yapmışlar, merdiven götürmüşler, demirden merdiven yapmışlar, takmışlar onu oraya.
0: İnsanlar çıkabilsin
1: muhtemelen
0: diye.
1: Muhtemelen motorcular falan. Çünkü biz gittiğimizde orada 2-3 motorcu vardı. Şey yapıyorlardı. Mangal falan yapıyorlardı. Kimse yoktu.
0: Ama çok havada güzel serindi. Görünüyor ya.
1: Evet, çok güzel.
0: Ama diyorsun
1: ama riskli. Riskli. Yol bile yok doğru düzgün yani.
0: Burada zaten baksana, bu dağ burası ya.
1: Antalya Gök Büvet. Daha yeni gittik yani, ölebilirdik. Vallahi billahi ya. Sürekli oraya gidelim, buraya gidelim, hadi şuraya gidelim. Ben de tamam diyorum, ne diyeyim.
0: Bak yarın öbür gün bunları anlatacaksın sevgili.
1: Anlatıyoruz işte şimdi.
0: Zamanı, daha da zamanı gelecek.
1: Ya anlatmakta sorun yok. Ya anlatamazsam. Sorun o zaman.
0: Ya bütün hikayeler bana kalırsa. Hikayelerle gidersen bu dünyada.
1: Dönemediler.
0: Allah korusun, Allah korusun.
3: Annem de Kuğulu Park. Sürekli bana bir Kuğulu Park atıyor, yemyeşil.
1: Ankara'ya mı diyor?
3: Yok, burada Şile taraflarında. Ne olur beni buraya götür, ne olur. Sürekli şeylerini atıyor, videolarını.
1: Araç yolu var mı?
3: Var. Git. Ama gittik, yapay çim bile yoktu. Anne dedim burası ne? Aa, ama Instagram'da böyle gösteriyor. Ya. Anneciğim lütfen dinle. Beni bir daha bir yerlere götürür müsün?
1: Sosyal medya efekti böyle bir şey. Fotoğraflarla oynuyorlar. Daha renkli, daha canlı, daha gel gösteriyorlar. Burası bu arada Gök Büvet. fotoğraflardaki gibi çok güzel, hakikaten çok güzel.
0: Ama gidiş yolu sıkıntılı.
1: Fakat yani gerek var mı Allah aşkına ya? Vallahi gerek yok ya.
0: Hayatımızı niye tehlikeye atıyoruz?
1: Hiç gerek yok abi.
0: Doğal güzellik işte ya, bak geç.
1: Git Konyaaltı sahile. Orada yürü birazcık, evine dön kardeşim.
0: Rahat rahat, kafan rahat olur.
1: Kafan rahat olur ya en azından yani. Şimdi de çadır kampına dönüyoruz. Vallahi billahi ya.
0: Artık o mu var şu an? Yeni bir fikir mi?
1: İnşallah, inşallah.
0: Sen istiyor musun bunu?
1: Hayır.
0: Bir heyecanlı söyledin sanki.
1: Ben çadırda yapabilir miyim ya sence?
0: İstediğin bir şey sanki gelmiş gibi.
1: Yok.
0: Çadırda.
1: Çadır abi, nemi var, böceği var.
0: Hepsi var.
1: Tuvalet ihtiyacın var.
0: Sıcak olur bir de.
1: Sıcak olur.
0: Geceleri.
1: Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Evliliğim çok büyük sıkıntıdır biliyor musun? Deneyeceğiz, en azından deneyeceğiz.
0: Hadi bakalım, hayırlısı olsun inşallah. Bakacağız yerler inşallah. Belli mi? Yerler belli mi?
1: Belli de.
0: Rotasyon belli, diyorum. Belli. Şey, ne derler ona?
1: Belli. Gelsene bu sene seninle beraber yapalım.
0: Çadır mı?
1: Çadır.
0: Benim karnım çok ağrıyor kardeşim.
1: Karnım ağrıyor, gelmek istemiyorum.
0: Yazın 3 ay karnım ağrır benim. Çıkamıyorum hiç yola.
1: Çadır tuvalet ihtiyacı.
0: Çadır tuvalet ihtiyacı var. Orada bir stresten hep karnım ağrıyor.
1: Ben de öyleyim.
0: Ne yapacağım?
1: Vallahi ben de öyleyim.
0: Çadır kentte şeyler oluyor ama, tuvaletler oluyor.
1: Evet işte, kamp alanlarında oluyormuş.
0: Biz yine yanımıza bir çöp poşeti alalım.
1: Alalım, alalım.
0: Çünkü
1: ama
0: kamp alanları yoğun oluyor.
1: Beni yalnız bırakmamanı isterdim.
0: Sıra beklemek falan. İnşallah kardeşim seneye. Bir dahaki sene.
1: Seneye hadi inşallah. İnşallah. Araya gidiyoruz.
0: Kendi artık şeyimizle gideriz, karavanımızla inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Kral havuzunun niye adı kral havuzu? Bilmiyoruz ki, ne bileyim, böyle koymuşlar.
0: Krallar orada yüzüyormuş, hadi salla.
1: Salla, şey, bir hikaye durmuşlar.
0: hikaye buluruz canım.
1: Evet efendim. Şimdi Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra devam.
4: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'de grup toplantısının kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Grup Başkanı Özgür Özel'den ise grup toplantısını ben yapacağım açıklaması geldi. ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledi. Trump ayrıca İran'a karşı iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını etkisiz hale getireceğini belirterek savaş ve müzakere seçeneklerinin zamanlamasına kendilerinin karar vereceğini söyledi. İstanbul'da bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava başlıyor. 15 yaşındaki katil zanlısı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. İstanbul Fatih'te dengesini kaybeden 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk raylara düştü. Tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Beyoğlu'da servis ücreti tahsil eden restorana 274 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı, servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek gerekli cezaların verileceğini açıkladı.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak. Trabzonspor 22 yaşındaki Noah Savioğlu'yu 8,5 milyon bonservis bedeliyle 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Hesap basit, hesap basit.
8: sunar.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 39 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 41 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 27 dakika. Ekspertize,
9: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
10: İstanbul, Antalya ve Kayseri 28, Ankara 29, İzmir 34, Adana 31, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 35 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
12: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Fatih, bu şarkıyı bana çaldınız değil mi?
1: Sana niye çaldım
0: bana
1: yavrum?
0: Bana çaldınız değil mi? Yani kimseye adam gibi adam denk gelmez, bana geldi gibilerinden.
1: Öyle diyelim. Efendim, Türkiye radyolarının en rahatsız insanı Sayın Hocamızla beraber şovumuzu sürdürüyoruz. 8'i 10 dakika geçiyor. Yolda olanları iyi yolculuklar. Bu arada çadır kampı yapan çok dinleyicimiz varmış. Gördük, yazdılar, korkmayın şöyle böyle. Böcek olayından da korkmayın, yeni çadırlar diyor. Korumalı diyor, merak etmeyin diyor.
0: Böcek giremez.
1: Korumalıdan kastımız ne? Tabela mı var, böcek giremez. Böcek,
0: böyle bir şey yok. Bu fermuarı açılmıyor mu gün içerisinde? İçeri sızmış, saklanmış olamaz mı?
1: Yani.
0: Böcek mi girer?
1: Çadır tatilinin kampının daha doğrusu.
0: İlla ki zorlukları olacaktır.
1: Var, zorlukları
0: İlla
1: var.
0: İlla ki olacaktır. Ama verdiği haz da inşallah yukarıda, üst seviyede olur da sevgili Yıldırım.
1: Şimdi doğanın ortasında uyuyorsun. Verdiği haz güzeldir. Benim bazı korkularım var çadır şeyinde. Ya işte gece ben uyurken ya ayı gelir de...
0: Çadıra bir şey yaparsa.
1: Tepik atarsa, vurursa bir kere, vurursa tepik atarsa. Olursa.
0: Bir vlog gelir mi sevgili Yıldırım?
1: Vlog gelmez.
0: Gelme, çekmez
1: misiniz? Hiç öyle bir enerjim yok.
0: Yok mu?
1: Hiç öyle bir enerjim yok.
0: Keşke gelse ya.
1: Ya onu nasıl yapıyor bu YouTuber'lar, MuTuber'lar? Ben
0: biliyorsun geçen gün bizim Cuma günü sizinle beraber, reklam müdürümüzle beraber İstanbul dışına bir seyahatimiz oldu.
1: Evet.
0: Ben de dedim ki şirketten bizim bu kameralarımız var ya, böyle şekilli kameralarımız, kaliteli kameralarımız. Hmm. Onu alalım dedim Fatih'im, yolda videolar çekeriz.
1: Aldık, ne oldu biliyor
0: Yol
1: musunuz?
0: Yol boyunca sırtımda taşıdım.
1: Havalimanında bana böyle yaptı. Ben bunu niye aldım yarım ayağı dedi.
0: Daha havalimanında. Bunun...
1: Yani bilmiyorum, böyle bir enerjisi var insanların. Çekiyorlar, kaydediyorlar, montajlıyorlar falan. Bizde yok öyle bir enerji. Olsun isterdim.
0: Keşke olsaydı.
1: Çadır vlogu.
0: Keşke olsaydı. Çadır vlogu gelirdi. Güzel olurdu be.
1: Evet.
0: Güzel
1: evet.
0: Olurdu.
1: Abi ben de gece kurtlar beni yer diye korkuyorum çadırda demiş.
0: O da bir risk. Ayı gibi işte, senin dediğin ayı gibi, o da bir risk.
1: Abi yırtıcılar gelebilir. Sürekli de çadırın önünde ateş mi yakacağız? Bir de o ateş rüzgardan çadıra gelir.
0: Tam ortasında oturman
1: gerekiyor. Çadır yanabilir. Her şey olabilir.
0: Çadırın
1: yani.
0: İçinde de oturamazsın.
1: Evet. Ayılardan ben de korkuyorum diyor. Fatih Bey yazmış. Efendime söyleyeyim. Günaydın diyor. Konudan bağımsız Gonca'ya ne olduk? Arkadaşlar Gonca'ya bir şey olmadı.
0: Sağlığı,
1: aramızda bozuk değil. Kavgalı da değiliz. Ya böyle mesajlar geliyor. Gonca'yla küstünüz mü falan. Yok ya, radyonun magazini olmaz. Radyodan magazin çıkmaz.
0: Yok, Türkçe bitti. Matematik çalışıyor şu an. Onu anlatacak. Biz belli bir süre onu bekliyoruz.
1: Gonca'nın yoğun bir dönemi. Dünya Kupası da başlıyor bir taraftan. Onunla ilgili seslendirmeleri, şeyleri var, sunumları var. Bu yüzden ara verdik o bölüme. Yani komple bitti demedik. Gonca bir süre yok. Abi o kadar yani.
0: O kadar.
1: Bir şey yok. Aramızda bozuk değil. Onu da ekleyeyim altını tekrar. Evet. Keltoşlar günaydın. Hollanda'dan. Şehirde daha fazla ayı var. Korkmayın demiş efendim. Yavuz. Çadır tatil, Yavuz. Çadır tatilini rahat rahat yapabilirsiniz diyor. İşte öyle olmuyor ya.
0: Gerçek bir ayıyla karşılaşınca insan ayısı...
1: Yılandan daha fazla korkuyorum diyor. Yılandan. Çadırda yılan gelir diye korkuyorum. İçime kaçar demiş. Ağzımdan mı girer diyor, burnumdan mı diyor.
0: Girer, nereden girer belli değil. Bir de işte gidiyoruz. Düşünün, çadırda yatıyorsun. Çadırın altından geziyor. Çadıra girmemiş.
1: Abi tamam. Anlatma oğlum. Sokma aklıma böyle şeyleri.

0: Ver.
1: İçeri girmemiş ama.
0: Tamam, tamam. Ay. Tamam dedim artık. İğrenç adamsınız gerçekten. Çadır kampına gideceğiz diyorum, anlattığı şeylere bak. Düz çadırdan sonra Bodrum'dan İzmir'e gidip araç üstü çadır yapardık. Sonuç eşim arabasını satmaya karar verdi.
1: Yapmayalım diye değil mi? Evet. Başka türlü çare bulamayacaktı.
0: Asla onu benim arabama takamazsın dedim diyor. Korkma, seninkine uymuyor çadır zaten dedi. Satılık çadır var, satayım mı demiş. Aldık ya, aldık. Valla.
1: Artık çok geç. Bir hafta önce söyleseydiniz belki bir ihtimal.
0: Yalnız çadırların da fiyatları ne kadar manyak manyak fiyatlar.
1: Ya
0: 20 bin liraya var, 150 bin liraya var, 500 liraya da var.
1: Var. Ya ama işte o şey sevgili Yıldırım, işte kullanımla 6 artı 2 çadır var ya.
0: 6 artı 2.
1: Öyle çadırlar var. Ev gibi komple şişiriyorsun, yarım saat sürüyor şişirmesi.
0: Ardiye var, duşakabin var, öyle çadırlar var ya.
1: Ne ararsan çıkıyor, içinden boruları gezdiriyorsun, şişiriyorsun bilmem ne. Ya da kurulmalı var direkt, kazık çakmalı. Sen o... kazıklı mı aldın, şişirmeli mi?
0: Kazıklı.
1: Kazıklı mı aldın?
0: Oğlum 3 yaşındaydı, çadır kampına başladık. Şu an 14 yaşında, anne oğul en sevdiğimiz aktivitedir diyor çadırda.
1: Ne güzel aktiviteleri var insanların ya. Vallahi böyle
0: yaşamayı
1: imreniyorum.
0: Seviyorlar.
1: İmreniyorum, çok
0: yaşamaktan
1: güzel.
0: Anlıyorlar. Bizim yok böyle şeylerimiz yok.
1: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşamak ne güzel şey.
0: Sizin evde şimdi yok yok demiş. Bot var, çadır var, semaver var.
1: Hepsini bir yerde bıraktı ama. Bot Antalya'da.
0: Yok, sattık botu.
1: Tamam, satıldı yani. Antalya'ya gitti, satıldı. Semaver Koca İzmit'te. Evde şu an çadır
0: var.
1: Sadece
0: çadır. Çadır var.
1: Evde evet. Çadır kuruyor musunuz Fatih Bey?
0: Yok, kurmuyorum.
1: Denedin mi yani?
0: Yok, kur. Hayır, bir ilk bir deneme yaptık.
1: Onun için.
0: Oğlum. Ya çadır iyi de diyor, sivrisinek çok akalar demiş. Sivrisinek.
1: Sivrisinek burada da var abi. İstanbul'da da sivrisinek dolu.
0: Ya onun pısı var ya. Pısı böyle vücuduna şey yapıyorsun. Pısı.
1: Çadıra girmeden 5 dakika önce böyle yapacaksın etrafı. O zaten uçar gider çadırın şeylerinden, penceresinden.
0: Bu kadar. Sivrisinekten korkmuyorum
1: bir
0: o kadar.
1: Bir de üstü sivrisinekten korkma. Yılan abi, düşünsene alttaki.
0: Tamam eski. Dedim, tamam artık. Bitir şu konuyu ya. Allah Allah. Siz de diyor bu YouTube kanalı açsanız da demiş. Fatik ailesi. Hani Atik ailesine karşık.
1: Fatih güzelmiş.
0: Fatik ailesi. Çadır bak, kam. söyle.
1: Yok tamam. Eşinde o enerji var da sen de görmedim onu.
0: Abi yok, ben gelmem.
1: Sen de görmedim onu.
0: Yok ya, yok çadırma
1: da. Hiçbir şey yapmayacaksın abi. Sadece videoyu koyacaksın, çay demleyeceksin. Konuşma
0: ya,
1: yok.
0: Tamam da.
1: Bir içerik üreteyim derdinde olmamamız gerekiyor sevgili yıl. Koyacaksın uzağa.
0: Basit düşüneceksin.
1: Basit, çok basit. Koyacaksın uzağa mesela çadırı çakarken. Bir dakikalık bir bitti bu.
0: Tencereleri şeyden çıkarırken.
1: Ha, çıkarırken.
0: Kutudan.
1: Bir video daha geldi sana, arka arkaya bak.
0: Drone'la bir iki video.
1: Ha, yatağımı nasıl hazırlıyorum? Hop, bir video daha.
0: Tak.
1: Gece neler yaşadım yalandan. Eşini dışarı çıkaracaksın, şey çadıra vuracak, pat pat pat pat pat, pat dışarıdan.
0: Çadırımıza ayı bastı.
1: Yalandan. Salla işte ya.
0: Hop, vergi rekortmeni. Nasıl?
1: Çok güzel abi. Yeni bir İzmitli çıkmasın mı ya?
0: Çıkmasın. Çadır kampı çok eğlenceli diyor. Oğlum 3 yaşındayken başladık. Başka bir dinleyicimiz
1: bu. O da 3 yaşındayken başlamış.
0: Şimdi 7 yaşında, okulların kapanmasını bekliyor diyor. Sena, yaptın mı çadır kampı?
2: Yaptım abi.
0: Nereye gittin?
2: Saroz'a gitmiştik. Ama en son gittiğimde kulağıma kene yapıştı.
0: Anlatmayın şöyle şeyler be kardeşim ya.
2: Ama öyle oldu.
0: Kulağıma kene yapıştı diyor. Ne kadar kolay anlatıyor.
2: Bir daha da gitmedik zaten.
1: Kene var, kopar kene var. Şu aralar kene de çok fazla diyorlar Sena.
0: Sen mi fark ettin?
1: Bu aralar kene de çok fazla diyor Sena, doğru mu?
0: Oğlum dur bir dakika, dur.
2: Babam ısrar ediyordu gidelim diye. Gittik, kene yapıştı. Hastaneye gidince annem bağırmaya başladı. Ben sana demedim mi, çadırda bizim ne işimiz var?
0: Son çadır tatili oldu
2: evet.
0: Korkutucu abi. Bak, benim hayatta en çok korktuğum ne biliyor musun? Sarı uçan böcekler var ya, kulağa giriyor diyorlardı ona.
1: Pervane böcekleri gibi.
0: Bilmiyorum adını da. Adını bilmiyorum da geçen arabada vardı, gördüm.
1: Ay.
0: Böyle yaptım, çıktı gitti Allah'tan. Yoksa kazaya sebebiyet verirdi. Ondan çok korkuyorum. O böyle kulağımdan içeri girip beynimi yiyecek gibi hissediyor. Öyle bir korkum var.
1: Aman
0: ya.
1: Aman abi, senin çok korkuların var doğayla alakalı.
0: Var.
1: İnşallah güzel geçer. İnşallah güzel geçer. İnşallah oraları buraları bir şeyler yemez.
0: Niye yesin ya? Yanımda karım var.
1: Korur o beni.
0: Beni korur. Say, hanımlar beyler, oturmuyoruz.
1: Halkımıza ya, oy. keneleri vücudumuzdan atıyoruz.

0: Çadırın etrafından mazot dökersiniz. Börtü böcek gelmez demiş efendim. Abi yüksek sesle muhabbet edin diyor. O zaman ayılar gelmiyor diyor.
1: Allah Allah, uyumayacağız.
0: YouTube'dan herhalde.
1: Video açacağız.
0: 5 saatlik bir video açın. Bütün yırtıcıları çağıralım. Ya kişi başı yılda 1 kilo böcek yutuyormuşuz diyor. Bize düşen pay azalsın, gidin demiş.

0: Peki. Bartın'da gelinlik denemek 2000 lira oldu diyor. Gelinlik denemek paralı mıymış ya?
1: Paralı olmuş sevgili Yıldırım. Allah Allah. Terziler Odası açıklama yapmış. Tarifeyi belirlemiş. Gelinlik evet. fiyatları var. Ondan sonra işte kısaltma fiyatı, genişletme fiyatı, daraltma fiyatı ve en sonunda da sıfır gelinlik deneme ücreti. 2000 lira.
0: 2000 liraymış.
1: 5 gelinlik denesen 10.000.
0: İnşallah turistleri dolandırmazlar. Çünkü fiyat belirlenmiş. 2000 lira.
1: 2000 lira. Ya artık sevgili arkadaşlar, insanlar evlensin istiyoruz ya. Hani evlenelim, çoluk çocuk sahibi olalım. Yaşta olan nüfusumuzu gençleştirmeye çalışalım. Ama sürekli yolumuza bir taş koyuluyor. Benim değil artık benim. Ben o taşı kaldırdım. O taşı kaldırdım da hala önünde taş duranlar var.
0: Ya şimdi bu bir yere gittik mesela. Tişört deneyeceğiz, gömlek deneyeceğiz. Para vermiyoruz. Gelinlikte niye veriyoruz?
1: Sonuçta benim giydiğin tişörtü de başkası ki bunu, satın alıp giyebiliyor.
0: Evet, almayacağım, bunu deniyorum sadece.
1: Gelinlikte de aynı hijyen söz konusu. Biri deniyor. Formu mu bozuluyor gelinliğin?
0: Ya ne formu bozulacak Allah aşkına ya? Kiralamıyor musun kardeşim?
1: Kiraladığın zamanlar
0: tam formu oluyor. Bozulmuyor mu kiralayınca o zaman? 50
1: bin
0: öyle.
1: Yazmış gelinliğe, 50 bin diyor sıfırına.
0: 2 bin lira denemesi var ya.
2: Giydirmek çok zor. Başka, yani yardımcı oluyor oradaki
0: ablacığım,
2: çalışanlar.
0: Ablacığım arka ama... tarafı açıyorsun fermuarla.
1: Evet.
0: İçine giriyorsun, arkadan biri kapatıyor. Bu kadar değil mi gelinlik?
1: Ama o gelinliğin kapan, o fermuar kapanmıyor ki.
0: Kapandı. Benim kendi gelinliğim öyleydi mesela. İçine giriyorsun.
1: Sen bedenine uygun almışsın. Genelde gelinlikler iki beden düşük olur. Sırt katlanır böyle. Et arada büzüşür.
0: Öyle mi?
1: Tabii böyle katlar katlar katlar.
2: Nefesin kesilir böyle.
0: Bilmiyorum
2: bir
0: o kadar.
2: Bir de gelinin arkadaşları, kardeşleri de deniyor gittiğinde. Denenmesin diye. Yani
0: onlar
2: herkes,
0: niye deniyor?
1: Öyle bir şey mi var?
2: Gelinlik ben de deneyeyim falan gibi. Belki önüne geçmek istemişlerdir.
1: Şimdi oldu bak.
0: Şimdi bak bir dakika. Şimdi öncelikle şimdi gelin önce çevresini iyi seçecek. Yok ben de deneyeyim, ben de deneyeyim. Ben olsam derim ki ya siz de mi uğraşıyor mu? İşimiz gücümüz zor. Şunu bir deneyelim çıkalım.
1: Zaten seni tanıyan bir arkadaşın gelip de seninle beraber de gelinlik denemek istemez ya. Niye istesin ki? Muhtemelen ben de deneyeyim. Önceden konuşmalar yapılmıştır sevgili Yıldırım.
0: Abi bir de...
1: Gelin siz de deneyin falan gibi.
0: Bir de 2000 lira. 10 kere denesen...
1: 20 bin lira.
0: Az mı?
1: Bir de ilk giydiğini beğenmek zorunda değilsin ki. Beğenmeyebilirsin. Belki vitrinde gördüğün şekilde üzerine olmayabilir.
0: Yok abi hiç
1: değişik
0: mantıklı
1: para.
0: Değil ya.
1: 2000 lira değişik
0: 2000 lira
1: bir para.
0: Az değil yani. Bugün 2000 lira da öyle kolay kazanılmıyor.
1: Güzel para. Güzel
0: bir de
1: para.
0: Yani ihtiyaç olunacak bir para.
1: Tabii tabii. Her şeye ihtiyaç var. 2000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 hepsi ne istersen.
0: Şu an kaç para ihtiyacın var?
1: Şu an mesela sevgili Yıldırım ne verebilirsin bana? Var mı? 100.000 var mı?
0: Diyelim ki 100.000 verdim
1: 100
0: sana.
1: 100.000 lirayı ver.
0: Ne alırsın 100.000 liraya, ne alırsın?
1: 100.000 liraya birçok şey alabilirim sevgili.
0: Bir kere bu gelinliği 50 kere denersin.
1: Denerim.
0: Doğru mu?
1: Almam da sonra. Bak sonra almam da sırf denemek için.
0: Denemek için.
1: Denemek için.
0: 100.000 liraya ne alırsın arkadaş?
1: 100.000 liraya kafamdaki bazı bir iki tane küçük teknolojik aleti alabilirim.
0: Belki borçlarını kapatırsın.
1: Küçük küçük borçları kapat. Kredi kartı borcu küçük küçük olduğu için.
0: Yani bir can suyu olur mu sana?
1: Olur olmaz mı ya 100.000 liraya? Az para mı 100.000 lira?
0: Sevgili dinleyiciler, hesap.com size böyle bir fırsat sunuyor.
1: Al işte gelsin fırsat.
0: Fırsat
1: kimseye
0: sunuyor.
1: Borçlanmanıza gerek yok diyor. Evet. Hesap.com.
0: Banka dolaşmanıza diyor. Gerek yok diyor.
1: Evet.
0: Evet, hesabınızı, bütçenizi yönetebilirsiniz hesap.com üzerinden.
1: Fiyat teklif karşılaştırma konusunda diyor ben duayenim diyor.
0: Bu çok güzel. Hesap.com'da fiyat teklif karşılaştırıyorsunuz.
1: Evet.
0: Size en uygun olan teklifi alıyorsunuz.
1: Fırsatları kaçırmıyorsunuz, yakalıyorsunuz o teklifler üzerinden.
0: Evet.
1: Geleceğine de kendine de yatırım yapmış
0: olursunuz.
1: Peki
0: 100 ben bin bu liraya. 100 bin lira nasıl alıyorum hesap.com'dan?
1: Nasıl almak istersin? Nakit vereyim mi? Gireceksin. Hesap.com sitesine gireceksin sevgili Yıldırım. Ondan sonra karşılaştırmalarını yapacaksın. Ona göre uygun olan seçeneği bulacaksın. Bütçeni ona göre yöneteceksin. Bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Basitçe, çok basit.
0: Hesap.com'dan...
1: Kendine göre hesabını kendin yapıyorsun.
0: Tamam kendin yapıyorsun.
1: Evet.
0: 100 bin liranı alıyorsun. İstersen gelinliği de 50 kere deneyebilirsin.
1: Dene.
0: Böyle bir avantajın var.
1: Dene, istediği kadar dene.
0: Temiz oldu.
1: Güzel.
0: Ne diyorsun?
1: Güzel.
0: Hakikaten iyi oldu.
1: Yani olmayan bir Bartın gelinlik haberinin üzerine.
0: Bak oradan Bartın'a bağladılar. Bartın. Gelinlikten
1: 2 bin lira deneme fiyatı bilmem ne.
0: Hop.
1: Hop.
0: Paraya ihtiyacın var.
1: Hop hesap.
0: Temiz iş, temiz iş. Yani. Kılçıksız.
1: Temiz iş.
0: Ne oldu? Duyurmuş da olduk.
1: Duyurmuş
0: ihtiyacı
1: da
0: olan da.
1: İhtiyacı olan da nasıl gider. Oluyor bunlar diye girip bakacak hesap.com'a. Bu kadar.
0: İhtiyacını karşılayacak.
1: 100 bin diyorum abi.
0: Herkes mutlu.
1: Herkes.
0: haberi duyurduk.
1: Mutlu.
0: Marka mutlu, biz mutluyuz. Dinleyicimiz mutlu.
1: Dinleyici mutlu. Bir bakacak yani nasıl veriyorlar?
0: Temizdi. Bence zirvede bırakalım, araya gidelim.
1: Hadi yani. Bakalım abi. Hadi Allah çok şükür. Al. Allah kabul etsin, al bunu.
0: Abiler hiç mutlu değilsiniz demiş Tufan. Maça şunu şurası kaç gün kaldı hiç konuşmuyorsunuz diyor.
1: Abi şimdi konuşuyoruz. Duvancım
0: yayını öyle açtık.
1: Her ya. Bak bir haftadır bütün yayın açılışlarımız milli maça kalan pardon milli maça demeyeyim de Dünya Kupası'na kalan gün sayısı tanıtımı var. Arkasına da sürekli marş çalarız.
0: Marş çaldık.
1: Marş çalarız. Maçtan bahsederiz, heyecanımızı anlatırız.
0: Mutluyuz ya, bahsediyoruz, çok bahsediyoruz.
1: 7'yi 5 geçe gel kardeşim.
0: Sizin şimdi açtığınız saatlere denk gelmiyor olabilir, evet. Belki.
1: Her sabah bak istisnasız.
0: Şimdi sen 8'i çeyrek geçe açıyorsun.
1: Pazar günü de yayındayız maçta kardeşim. Bir de öyle bir şey de var. Pazar günü de 7'de buradayız.
0: Evet.
1: Neyse. Tamam.
0: İyi tamam.
1: Ara demiyor muyduk?
0: Araya gideyim mi?
1: Gidelim abi.
0: İyi tamam gideyim.
1: Gidelim atıyorum. Abi gidelim.
0: Çok gitmek der gibi baktın da o yüzden
1: gidelim. Gidelim.
0: Tamam peki araya
1: bakalım,
0: gidelim.
1: Yaptık ne yatacak şimdi oradan? Oğlum, hesapları kontrol edelim. Biz de yapalım. Bizim de hesabımız var kendimize göre. Ev geçin diyoruz Fatih
0: Bey. Abi bende ürün yerleşti sağ olun demiş. Rica ederiz kardeşim her zaman. Ürün yerleşenler bir yazabilir mi? Ben tamamım diye.
1: İlini de yazsın. Afyon tamamdır.
0: Afyon mesela tamamdır.
1: Ankara yerleşti.
0: Bir illeri bir görelim. İlleri bir görelim. Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni gazı kaçmasın yaz.
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın

0: Bileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: hazırla, afiyet de.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Show devam eder 8.35. İstanbul yol durumu ne durumda?
1: İstanbul trafiği anlık sevgili Yıldırım %65.
0: Normal.
1: İstanbul kırmızı.
0: Normal ya.
1: İstanbul kırmızı ya.
0: Kırmızı?
1: Kırmızı ya. 65 ya.
0: Tamam peki. Normal mi değil mi?
1: Yani biraz bir tık sanki üstünde gibi. Bir tık üstünde gibi.
0: Gibi gibi. Ver gelsin çocuğu.
1: Ürün yerleşenleri gördükse İzmit yerleşti, Ankara yerleşti tamamdır diyor. Kütahya ürün tam oldu diyor. Konya ürünün yarısına kadar yerleşti diyor.
0: Yayın mı gitti acaba?
1: Herhalde muhtemelen.
0: Kızım Elis bugün 11 yaşına girdi. Elis'in doğum günü kutlarız.
1: Doğum günü kutlu olsun Elis.
0: Evet.
1: Trabzon'dan artık bir haberim var sevgili Yıldırım.
0: Ver.
1: Bir gün öncesinin haberiydi ama önemli bir haber, onu okuyacağım. Trabzon'da bir kadına 5 ayrı ihlal nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek trafik cezası kesildi.
0: Ne kadar?
1: Alkollü araç kullanmak, drift, abartı egzoz, yüksek sesli müzik.
0: Kadın mı bu? Kadın şoför.
1: Ve dur ihtarına uymamak. İhlallerinden toplam 1.2 milyon TL.
0: Yine az kesilmiş.
1: Ceza kesilmiş.
0: Ehliyet alınmış mı?
1: Muhtemelen ehliyet alınmış, araba sonra trafikten men edilmiş.
0: Evet.
1: Muhtemelen videoyu seyredenler altına yorum yapmış. Arabanın markasına yazanlar var. Plaka 61 abi, ona koymaz yazanlar var. Müteahhittir öder babası diyor. 1.2 milyon TL.
0: Sağlam, sağlam ceza.
1: Sağlam, güzel ceza olmuş.
0: İnşallah ehliyeti bir daha geri vermezler. Temennimiz o yani.
1: Her şeyi yapmış yani, yapılabilecek her şeyi yapmış.
0: Bu beni alın demenin başka bir yolu
1: başka
0: galiba.
1: Başka bir yöntem yani.
0: Al beni lan!
1: Artık ben kullanmak istemiyorum araba. Artık istemiyorum.
0: Büyük İskender'in, çok üzülürüm. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandı. Çanakkale'deki Granikos Savaş Alanı'nda koruma altına alınmış. Bölgede haritayla da göstermişler o bölgeyi. Ne olduğunu.
1: Artık koruma altında. Bir bölgemiz daha var.
0: Evet. İskender Büyük'ün, şey pardon, Büyük İskender. İskender Büyük Kurtar Vadisi. Özür dilerim. Büyük İskender. Tarihi karakterler içinde böyle adı sana en bilinen, değil mi?
1: Tabii, Büyük İskender.
0: Evet, savaşçı kişiliğiyle
1: Timur
0: en çok tanınanlardan biridir.
1: Büyük evet.
0: Favori tarihi karakteriniz kimdir Sayın Hocam?
1: Benim...
0: Belli. Kemal Atatürk.
1: Evet, benim bellidir. Evet. Ama Büyük İskender diye ikinciye yerleştirebilirsiniz.
0: Yerleştirebilirsiniz
1: değil mi? Çok duyduğumuz isim çünkü. Çok gördüğümüz isim. Çok duyduğumuz isim. Yaptıkları ettikleriyle gördüğümüz bir isim Büyük İskender. Ama illaki bir sürü Timur diyen var mesela. Bazı tarihçiler Timur'un çok askeri deha olduğunu da söyler.
0: Evet.
1: İnanılmaz bir deha olduğunu söyler.
0: Fars Sultan Mehmet'i söyleriz.
1: Zaten tabii
0: zaten bizdekileri. Zaten yani konuşmaya gerek yok.
1: Onların bilmiyorum, haricinde şey yapıyorum.
0: Tüm dünya bilir. Ama Büyük İskender de onlardan biridir.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet efendim. Peki.
1: Murat Dalkılıç'tan bir haberim var.
0: Ver bakayım.
1: Dün bir işletmeye gidiyor sevgili Yıldırım. Bir mekana gitmiş.
0: Yapay zeka haberi mi?
1: Evet. Dün bir işletmede yapay zeka playlistleri yüzünden yemek yiyemedim. Frekansları
0: ya Allah aşkına ya.
1: Hepsinin frekansları işkence gibi diyor, şarkıların frekanslarından bahsediyor. Herkesi kötü etkileyecek bu iş. Lütfen ne yaptığınızı iyice oturup düşünün demiş.
0: Evet.
1: Şu an oturuyorum zaten. Düşündüm.
0: Yapay zeka çalmayın diyor yani.
1: Ben problem göremedim.
0: Ya niye korkuyorsunuz bu kadar ya? Sevgili sanatçı kardeşler. Bu bir teknolojik süreç.
1: Bir süreç. Belki bu da başka bir şeye evrilecek. Ama karşılığı var mı?
0: Var,
1: görüyoruz. Var.
0: Var. Var.
1: Görüyoruz. Var.
0: Böyle bir sanatçı tayfesinin kullanmayın.
1: Senin
0: herkes
1: kulağına
0: şarkı yapmasın.
1: Evet.
0: Yapsın. Niye yapmayacakmış?
1: Yapsın abi.
0: Yapsın. Mis gibi de oluyor. Çok da güzel işler
1: kimi
0: var.
1: Kimi tutuyor, kimi tutmuyor.
0: Ya böyle milyon milyon dinleniyor.
1: Sadece bile yapay zeka şarkılarını mı frekansları işkence gibi? Normal şarkıların sözleri de işkence gibi yok mu?
0: Var.
1: Yok mu yani?
0: İşkence yani.
1: Ya öyle bir şey yok ki yani. Evet. Herkes yapacak.
0: Evet. Benim diyor tarihi karakterim diyor şey diyor. Kenan Komutan. Kenan Komutan. Kenan Komutan. Peki geçtim.
1: Buyurun.
0: Ya boşver Dalkılıcı, patlat be Hacel Obası demiş Umut Bezgin versiyon. Dinlemeyelim mi diyor efendim.
1: O da yapay zeka.
0: Korkuyorlar, korkuyorlar.
1: Bu korkunun şeyi mi, emaresi evet, mi?
0: Bu korkunun emaresi. Böyle açıklamalar korku. Dalkılıcı'yı çok severiz. Şarkılarına bayılırız. Ayar bu açıklamalara gerek yok.
1: Ama yani sahne olduğu zaman sen çıkıyorsun abi Muratçığım. Yani bir sahneye yapay zekayı çıkartamıyorlar.
0: Çıkartamıyorlar.
1: Sen çıkıyorsun. Sen sahneni söylüyorsun. Kalabalıklar oluşmuyor mu? Oluşuyor. Yap işini, devam.
0: Yine organizasyonlar size gelecek.
1: Evet.
0: Merak etmeyin.
1: Yapay zekaya organizasyon gitmeyecek. İş birlikleri yapay zekayla yapılmayacak.
0: Hadi aşırı sevinin, ben geldim yazmış bir dinleyicimiz. Ay harika. Harika. Teşekkür ederiz.
1: Hoş geldin.
0: Böyle dinleyiciler çok severiz.
1: Biz de hemen hazırız ha.
0: Tabii.
1: Her şeyi hazırız yani.
0: Peki.
1: Vereyim mi bir tane daha?
0: Hadi son bir tane, vaktimiz kalmadı.
1: Son bir tane vereyim. Çok enteresan bir haber vereceğim Güney Kore'den. Güney Kore'de dopamin siteleri popüler olmaya başlamış.
0: Neymiş o ya?
1: Nedir sevgili Yıldırım? Sitelerde ücret ödemeden sahte alışveriş sepeti oluşturuyorsun. Sahte bir sipariş oluşturuyorsun.
0: Tamam.
1: Siparişin kargoya veriliyor. Kuryeyi takip ediyorsun. Hiç olmayan bir kurye.
0: Tamam.
1: Bu şekilde paranız varmış gibi hissedip beyin dopamin salgılamayı amaçlıyor.
0: Muazzam bir ticari zeka.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Keşke ülkemize de gelse.
1: Alıyorsun, ödeme yapıyorsun yalandan.
0: Ama gelmiyor.
1: Yok, kurye çıkıyor, onu takip ediyorsun. Teslim edildi mesajı geliyor.
0: Abi çok bak, güzel fikir.
1: Zorla şizofren olursun. Olmayan bir şeyi düşünüyorsun.
0: Hadi şimdi dinleyicilerimiz o zaman sepetine bir şeyler eklesin, bize yazsın. Sepetinizde ne var?
1: Hayali sepet oluşturuyoruz.
0: Evet.
1: Sepetinizi yollayın.
0: Sevgili dinleyiciler, hayali sepet oluşturun. Sepetin bütçesini de söyleyin. Hani şunu oluşturdum, şu kadar tuttu.
1: Ve kargo da şey değil, yanlış yere gitmiyor. Kurye bıraktım deyip bırakmamazlık yapmıyor. Düşün.
0: Şöyle yapıyoruz. Herkes sepetindeki ürünleri yazıyor.
1: Tamam.
0: Fiyatını yazıyor sepetinde tuttuğunu. Biz buradan arayıp müşteri hizmetleri gibi.
1: Sipariş alındı.
0: Siparişiniz alındı diyoruz.
1: Bakalım.
0: Mutlu oluyorsunuz ve kapatıyorsunuz.
1: Bu kadar. Alın size dopamin.
0: Hadi bakalım.
1: Canlı dopamin.
0: Canlı dopamin. Hadi bu. Ya fikre bayıldım.
1: İnanılmaz
0: ya.
1: İnanılmaz güzel fikir.
0: Vallahi fikre
1: kim
0: bayıldım.
1: Kim yaptıysa ellerine sağlık, Türkiye'de bir an önce olmalı. Çünkü biz Türk milleti olarak çok severiz biliyorsun. O İsveç marketinde sepeti doldurur doldurur kasa kenarına bırakırız.
0: Evet.
1: Almadan.
0: Almadan bırakırız.
1: Biz dopaminin canlısını yapıyoruz yani. Adamlar sitesini yapmış.
0: 536-901-8902 canlı yayında size bir dopamin takviyesi yapacağız şimdi. Şarjlı araç yıkama.
1: 999 TL.
0: Uğur Bey'i arıyorum.
1: Uğur Bey'i arayalım.
0: Dur bakayım.
1: Hesap evet, şu an siparişi geldi, sisteme düştü.
0: Evet, müşteri hizmetleri olarak arıyorsun. Karşıla Uğur Bey'i.
2: Alo.
1: Alo Uğur Bey, iyi günler.
2: İyi günler, buyurun.
1: Az önce siparişiniz geçti. Kardeşler dopabinilik.com üzerinden aldığınız şarjlı araç yıkama için.
2: Evet efendim.
1: Adresiniz doğru mudur efendim? Hasankeyif Mahallesi, Yoğurtçu Kasesi Sokak, üstüne Çakıldır Apartmanı, kasenin içine Düz Sokak.
2: Evet efendim. Apartman numarası 6, dairede 5 olacak.
1: Hemen düzeltiyorum efendim. 6, 5. Ürününüzün kargo...

0: Kuvvet veriliş süreci 24 saat içinde olacaktır. 3 iş günü içerisinde yani bugün nedir? Bugün günlerden salıdır. Bugün verirsek cuma bir ihtimal cumartesi gelebilir ürününüz. Kuryemizin canlı destek hattında sizlere bırakıyorum efendim.
1: Peki evde olmazsam yan komşuya teslim edebiliyorlar mı?
0: Maalesef evde olmazsanız kapınızın önüne bırakabiliyoruz. Kimseye hiçbir şey teslim etmiyoruz. Kapınızın önünden yine alabilirsiniz.
1: Tamam, çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın efendim. İyi küçük günler, bir hediyemiz olacak Kagaya Kutu'dan. Instagram'da paylaşmayı unutmayın bizleri.
1: Tabii ki efendim.
0: Çok teşekkürler. İyi günler.

0: Bak 3 gün sonra bizi arayacak benim kargom nerede diye.
1: Kargom nerede? Ya da biz arayalım. Ya biz sizin kargoyu unutmuşuz ya. Yarım kilo tarla domatesi 5 lira sepetim diyor. Abiye, elbise, çanta, ayakkabı, sepet toplam 20 bin lira demiş. Beyya Hanım yazmış.
0: Güzel sepet.
1: Arkadaş bence şizofren, asla yadırgamadı diyor. 10 numara dinleyiciyi aradık bu arada.
0: Tam denk geldi.
1: Tam tiyatroya uydu.
0: Süper.
1: Rolünü çok iyi oynadı.
0: Uğur Bey.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bu ne ya, evcilik oyunu gibi. Evet.
1: Evet evet. Evet,
0: mutlu olduk bak, mutlu olduk.
1: Hayali sepete ne gerek var? Adamlar benim yerime online sipariş vermişler. 28 bin lira dolandırıldım diyor. Fatma Hanım yazmış.
0: Daha dün benim arkadaşımın bir tanıdığım başına geldi.
1: Ne oldu?
0: Bir yerde araç kiralayacak, İstanbul'a dönecek bir tatil beldesinde, Trakya tarafında. Orada da araç kiralama şirketi yoktu. Siteye giriyor. Çok bilindik bir araç kiralama firması, çok bilindik. Siteye giriyor, oradan 2000 lira mı tutmuş ne galiba yapıyor işlemi. O sırada o 5-10 dakika boyunca sitenin kopyasını yapmışlar Google'da aradığında.
1: Ne diyorsun?
0: Birebir orijinal sitenin kopyasını, 300 bin lirası gitti 5 dakikada.
1: Ah.
0: Kopyalamışlar kartını, çat çat çat çat çat gitti. Aklınızda bulunsun, araç kiralama şirketinin kopyası karşına çıkıyor, tıklıyorsun, alışverişini yapıyorsun, her şey normal. Bir sipariş verirken artık aramak gerekiyor müşteri hizmetlerini direkt vermeden
1: 300
0: önce.
1: 300 bin liralık.
0: Yok, 2000 liralık bir alışveriş
1: ama,
0: yapıyor.
1: Ama bak bir
0: İlk
1: şey söyleyeceğim.
0: İlk etapta 2000 düşüyor, fakat kart kopyalanıp tak tak tak tak tak seri bir şekilde çekiliyor.
1: Ya bunu ben yayınlarda sürekli söylüyorum. Bir kere daha söyleyeyim de altını çizelim. Bu çok bilinmiyor. Arkadaşlar.
0: Şarköy'de hem de başına geliyor.
1: İnternet alışverişlerinizde lütfen sanal kart oluşturun. Lütfen.
0: Hep söylediğin şey.
1: Bak hep söylüyorum bunu. Yıllardır dilimde artık tüy. Kendi babama gerçi yaptıramıyorum. Kendi babam yapmıyor. Babama diyorum ki bak, sanal kart oluşturmak çok basit.
0: Çok basit.
1: Asla kartınızın kendisinin üstündeki rakamları dijital mecralarda paylaşmayın. En kral markalar bile olsa. Hani böyle dünyaca ünlü markalar.
0: Sitenin kopyası olabiliyor işte.
1: Ne olsun
0: işte.
1: Mesela Google olsun.
0: Evet.
1: Ya işte vermeyin.
0: Gmail alışverişi yapacaksın.
1: Verme. Verme. Sanal kart oluştur. Limit koy. Neyle alacaksın mesela? Araç yıkama şeyi.
0: Alacağın kadar ki, limit koyuyorsun. 1000 liralıksa 1000 lira koyuyorsun.
1: 1000 lira kendin limiti oluşturuyorsun. 2000, 3000, 5000 neyse.
0: Oradan alışveriş yaptığın anda o kartın sıfır oluyor. Sabaha kadar çeksin.
1: Yani kartı ele bile geçirseler bu arada.
0: Hiçbir şey olmuyor.
1: Hiçbir şey olmuyor çünkü maksimum senden çalacağı koyduğun limit kadar. 3000, 5000, 2000, 10000, 20000
0: neyse. Zaten o sırada onda da alışverişini yapmış oluyorsun.
1: Yapmış oluyorsun.
0: O kadar çalabilirsin.
1: Lütfen sanal kart oluşturun. Bilmiyorsanız da öğrenin abi. Çok basit.
0: Net öğrenmek lazım.
1: Çok kolay yahu. Uygulamana giriyorsun, bankanın uygulamasına. Sanal kart diye arat.
0: Arama zaten bölüm. Search kısmında, arama bölümünde çıkıyor. Hemen oluşturuyorsun. Yeni bir kart veriyor sana.
1: Orada bitti gitti.
0: O, bitti gitti. Bu fiziki yani. Olmayan sanal bir kart.
1: Ya çok üzülüyorum böyle haberlere ya. 300 bin lira az para mı abi?
0: 300 bin lira abi. Bir anda gitti. 5 dakikada 300 binlik olduk.
1: Ya şurada biz 300 bin lira için 2 gün yayın yapıyoruz. Az para değil efendim.
0: Kolay kazanılmıyor.
1: Kolay kazanılmıyor ya.
0: Yazık günah. Yazık günah.
1: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Şakaydı bu arada.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin

0: saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Belki ilk o güvencesiyle.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı.

0: kazanan birini kazanma şansı.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız,
3: Altın Yıldız. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogis

0: değişime bak.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Siz söyleyince diyor dijitaldeki sepetlerime bir baktım, ne katmışım sepete diye, almamışım, kat eklemişim almamışım. Biz bunu yarın konuşalım. Sena, bunu bize hatırlatır mısın? Sepetinize ne eklediniz, almadınız, duruyor.
1: Belli bir süre kalıyor bazı ürünler.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki benim sepette diyor gelin buketi var.
1: Neden?
0: Eklemişim almamışım diyor.
1: Öyle bekliyor. Bir damat eklemeyi unutmuşum.
0: Şimdi bunu yarın soralım. Programın son bloğuna geçmeden önce soralım yani. Abi çok merak ettim de süre kalmadı.

0: İsa Özkan bir şey yapmış. Ya dinleyiciyi çok seviyorum ya.
1: İsa'cığım günaydın.
0: İsa ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Programın başından beri
1: evet.
0: Kronometreyle bizim konuştuğumuz süreleri kaydetmiş.
1: Dakika.
0: 1 saat 53 dakikalık yayında
1: evet.
0: Bu kadar konuştunuz. Az konuşuyorsunuz. Yetmiyor kardeşim yazmış.
1: Kılçıksız kaç dakika yazmış?
0: Söyleyeyim mi?
1: Yazıyor
0: 1
1: mu?
0: Saat 3 dakika konuşmuşuz.
1: Çok iyi.
0: Yine iyi konuşmuşuz.
1: Çok iyi kardeşim.
0: Vallahi.
1: 1 saatin üzerine çıkmak güzel bir şey.
0: İsa'ya tişört ve sticker gönderir misin Senacığım? Yani bu bir emek oğlum. Bayağı kronometrede süre tutmuş.
1: Uğraşmış İsa. Vallahi uğraşmış ya.
0: İsa'cığım teşekkür ederiz. Az konuşuyorsunuz oğlum yetmiyor yazmış. Ama biz yine iyi konuşmuşuz ya.
1: Güzel 1 saat güzel sevgili yıldır.

0: Süleyman Dereli'ye selam çakın.
1: Leyman günaydın.
0: Arkadaşlar dünya standartlarında normalde...
1: bir saat iyi bir süre.
0: İki saatlik yayınlarda dünyada bunun bir ortalaması vardır yani. Bir yayıncı ortalama takribi 25 dakika konuşur normalde. Biz bir saat konuşmuşuz.
1: Daha yaşlanmamışız.
0: Yani dünya standartlarının çok üstündeyiz aslında.
1: Tabii tabii tabii. Altı evet. Kuşak reklam düşün. Saat başlarındaki haberleri bilmem neleri düşün.
0: Evet evet. Evet.
1: Bunların hepsi normal.
0: Dinleyici, oo şuraya bak, gelen tepkiye bak. Ben de aynı fikirdeyim, yazacaktım İsa başlattı falan. Gerek yok. 25 dakika nereye? 4 katı konuşmuşuz.
1: Bu toplara girmeyelim lütfen.
0: Girmeyelim, lütfen. Lütfen. Bitiriyoruz ama minik bir duyuru. Küçük.
1: Verelim
0: küçük bir
1: duyuru. Yıldırım.
0: Dün söylemişti, yine söyleyelim. CF Moto'dan peşinat artı 9 taksit kampanyası var. İki tane ürünü için özellikle bunu ön plana çıkarıyorlar. CF Moto 250 SR modeli, bir de CF Moto'nun 250 NK modeli var.
1: İkisi de birbirinden enteresan motosikletler evet. Sevgili Yıldırım.
0: SR mesela sportif kasasıyla ön planda.
1: Yeni güncel özellikleriyle beraber piyasada.
0: 250 NK da hızlı çeviklik arayanlar için.
1: Performans arayanlar için.
0: Arayanlar için özellikle şu yanlarındaki mavi böyle şeyler turkuaz mı oluyor?
1: Şeritler.
0: O çizgiler şeritlerden çok hoşuma gidiyor.
1: Çok güzel sportif bir görünüm var.
0: Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda var. Güncel fiyat bilgilerine de web sitesi üzerinden
1: ulaşabiliyorsunuz.
0: Ulaşabilirsiniz. CF Motor'un web sitesinden ulaşabilirsiniz. Hocam sağ olun.
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey. Teşekkür ederiz.
0: Şevval beni andı. Senacığım sağ ol.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Bitiriyoruz ama bugün uzun bir aradan sonra Sena dedi ki abi ben çalabilir miyim dedi. O çalacak bugünse şarkıları.
1: Hayırlısı
0: biz
1: olsun.
0: Biz müdahale etmiyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Saat 9'dan
1: 4'e kadar mı?
0: Ha, yok
1: artık
0: abart,
1: yani hep
0: abart,
1: 12 hep bir, hep 12 hep
0: 12 bir, diyelim.
1: Abi hep 12 o bir birazcık daha
0: yeter.
1: Yeter mi?
0: 9-12 arası Alem Efem'in stüdyosu Sena'ya emanet.
1: Dinlenir o zaman dinlenir.
0: Şarkıları Sena çalacak size. Kafa açan uzman
1: bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası. Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Bu bir reklamdır.
9: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
10: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'de grup toplantısının kimin yapacağı tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Grup Başkanı Özgür Özel'dense grup toplantısının

0: toplantısını ben yapacağım açıklaması geldi. ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledi. Trump ayrıca İran'a karşı iki hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran'ın ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını etkisiz hale getireceğini belirterek savaş ve müzakere seçeneklerinin zamanlamasına kendilerinin karar vereceğini söyledi. 10 yıl önce İstanbul'daki evinde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayeti davası raftan indirildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava başlıyor. 15 yaşındaki katil zanlısı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İstanbul Fatih'te dengesini kaybeden 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk raylara düştü. Tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Beyoğlu'da servis ücreti tahsil eden restorana 274 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek gerekli cezaların verileceğini açıkladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı Arizona'daki ilk idmanını yaptı. Milli takımın antrenmanını 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gey'in deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 73-71 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak. Trabzonspor 22 yaşındaki Noah Savioğlu'yu 8,5 milyon bonservis bedeliyle 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.399, yarım altın 21.228, çeyrek altın 10.631, gram altın ise 6.517 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 38 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul, Antalya ve Kayseri 28, Ankara 29, İzmir 34, Adana 31, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bankam Bank kartıma bin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next. Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 8-15 Haziran tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i5 işlemcili Casper Nirvana S100 Notebook 32.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: 2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com.

0: Kimsa.
1: Reklam.
2: Alem. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
3: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
2: Paraflay'ın katkıları.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros'u

0: stokları eritiyoruz. 5-30 Haziran tarihleri arasında seçili Stanley termoslarda stokları eritiyoruz. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Suç bende, sever gibi. Gel benim onda rahat edeyim.
0: Birazdan.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: TRT'de kaçırmayın.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: hazırla, afiyetle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır.

0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim iyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı Arizona'daki ilk idmanını yaptı. Milli takımın antrenmanını 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 73-71 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı. Finale yükselecek takım yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak maçın ardından belli olacak. Trabzonspor 22 yaşındaki Noah Savioğlu'yu 8,5 milyon bonservis bedeliyle 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi %0,29 puan artışla 13.900 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.315, yarım altın 21.180, çeyrek altın 10.605, gram altın ise 6.502 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz. Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe, pilot garaj oto ekspertiz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Her dönemin en iyisi.

0: Valla bizim için ne iş yaptığınız çok önemli değil. Neyle ilgilendiğiniz çok önemli değil. Ne kadar iyilikperversiniz ona bakıyoruz.
1: Karşıdan karşıya geçerken teyzelere yardım ediyor
0: musunuz? Yardım ediyor musunuz ona bakıyoruz. Yaşayın efendim.
2: Otobüste yer veriyor musunuz?
0: İhtiyaç sahibi radyoculara yardım ediyor musunuz? Buna bakıyoruz efendim. Otobüste yer veriyor musunuz? 100 yıllık iyilik ölçeldir. Bunlara bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir de şunu da biliyoruz. Çok fonksiyonlu bir milletiz. Yani bugün işini yapan insanlar mezun olduğu alan dışında iş yapıyorlar. O yüzden Türk milleti...
1: Versatildir. Çok yönlüdür yani.
0: Ney oğlum?
1: Çok yönlüdür.
0: Versatil ne ya?
1: Çok yönlü işte.
0: Ya sen niye böyle kelimeler kullanıyorsun ya?
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısı.

0: Ve bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'de grup toplantısı krizi yaşanıyor. Bugün yapılacak toplantı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Grup Başkanı Özgür Özel'dense grup toplantısını ben yapacağım açıklaması geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise CHP'deki grup toplantısı gerilimine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Kimsenin meclisi bir miting alanına dönüştürme hakkı yok," dedi. 10 yıl önce İstanbul'daki evinde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayeti davası raftan indirildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava başlıyor. 15 yaşındaki katil zanlısı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Elebaşı İtalya'da bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan organize suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 45 kişi gözaltına alınırken 9 kişi aranıyor. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için önemli bir karar geldi. Yargıtay, çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 8.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8,28 kilometre derinlikte kaydedildi.
2: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Aşkım baksana bana. Aşkım ağlarım ama aşkım.
0: Birazdan.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Kredi.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Şansa kalmaz işiniz.
0: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Reklam.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Perfiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığın

0: düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı Arizona'daki ilk idmanını yaptı. Milli takımın antrenmanını 3000'in üzerinde taraftar takip etti. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. hafta maçında bugün Malta'ya konuk oluyor. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Kazanan takımın finale yükseleceği mücadele saat 20'de oynanacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 13.828 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 12 kuruş, euro 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.257, yarım altın 21.151, çeyrek altın 10.588, gram altınsa 6.492 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul, Antalya ve Kayseri 28, Ankara 29, İzmir 34, Adana 31, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Günün her anında alemfm.com.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Ben İstanbul'dayken sen kaçta? Başka arayışlarda sevdaya dahil sayılır.
1: Birazdan.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
3: Paraflay'ın katkıları.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da kolektif performansta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Fertiz.
1: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Her dönemin en iyisi.

Selamlar, ben Ümit Sayın. Yeni şarkım Yesen Gidip De şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'nin grup toplantısına dair belirsizlik sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısını saat 14'te parti genel merkezinde yapacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise saat 13.30'da mecliste konuşacak. Toplantı öncesi sosyal medya hesabında açıklama yayınlayan Kılıçdaroğlu, iç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız dedi. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir diyen Kılıçdaroğlu, bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa güvenlik riski nedeniyle CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özgür Özel'e çağrı yaptı. Bahçeli, Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, keskin sirke küpüne zarar dedi. 10 yıl önce İstanbul'daki evinde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayeti davası raftan indirildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava başlıyor. 15 yaşındaki katil zanlısı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Başsavcılık şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı öne sürülüyor. Elebaşı İtalya'da bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan organize suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 45 kişi gözaltına alınırken 9 kişi aranıyor. Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için önemli bir karar geldi. Yargıtay, çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 8.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8,28 kilometre derinlikte kaydedildi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Hadi bana eyvallah. Yolun açık olsun inşallah. Günü gelir anlarsın sen de. Nasıl gittin illallah. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: işte bulacaksın.
1: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin. Belki.
0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Bravo Vodafone.
9: Reklam.
10: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

Kıvran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
0: Reklam.
5: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
0: Reklam.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Reklam.
14: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Amirli Futbol Takımı Arizona'daki ilk idmanını yaptı. Milli takımın antrenmanını 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Amirli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. hafta maçında bugün Malta'ya konuk oluyor. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Kazanan takımın finale yükseleceği mücadele saat 20'de oynanacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.828 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 12 kuruş, euro 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
7: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.257, yarım altın 21.151, çeyrek altın 10.588, gram altınsa 6.492 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: 90'lı yılların
5: en iyileri.
8: Alem Efendi.

Merhaba, ben Mabel Matiz. Ara sıra gel bize, gel dedik. Dağılıyorum olaysız şarkım, şimdi

0: Alem Efendi birazdan.
1: Yaradana yalvarma, yüreğime taş basma. Yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah.
0: Birazdan.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: afiyetle ye. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand Up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam, 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
14: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Yeni saatte de
6: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Reklam.
5: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Değerli dinleyenler, beyefendi inanılmaz, muhteşem, eşekse bir eşek sesi çıkartırım, burada eşek var zannedersiniz filan gibi şeyler yazmış. 3, 2, 1.
1: Abi bitti abi.
0: Biraz içten hissettir bize, gözünü seveyim, köye gelmiş gibi olayım ya, ne olur. Bu şey gibi
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Amiri kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. hafta maçında bugün Malta'ya konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Kazanan takımın finale yükseleceği mücadele saat 20'de oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalın şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wollinets'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.835 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ekspertize,
7: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.276, yarım altın 21.161, çeyrek altın 10.593, gram altınsa 6.495 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul, Antalya ve Kayseri 28, Ankara 29, İzmir 34, Adana 31, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 35 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Ya minibüstesindir?
10: Ya otobüste.
11: Fazla akbil olan var mı?
9: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
12: Serdar Gökalp.
9: O da bu yollarda seninle.
12: O da bu yollarda seninle.
9: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Saat 16.05, tarih 9 Haziran 2026, günlerden Salı. Serdar Trafik'te başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp ve bu denizde
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Oğlum senin her gün boyun mu uzuyor ya?
1: Evet ya, bir büyüyorum ben.
0: Büyüyor musun?
1: Büyümem durmadı.
0: Allah Allah. Evet. Hala blue çağındasın demek ki Adem.
1: Atlatamadım.
0: Çekiştire çekiştire mi uzatıyorlar oğlum seni, ne yapıyorsun?
1: Bazen sesim de gidiyor.
0: Sesin mi gidiyor?
1: İnceliyor.
0: O işte blue çağ. Abi merhaba, nasılsın filan oluyor sende, evet.
1: Betonik.
0: Yine Serdar Trafik'te de yine racon uyguluyoruz. Yeni bir ekip arkadaşımız var sevgili arkadaşlar. Kendisi kendisini tanıtsın hemen. Çünkü racon bu. Şirkete yeni başlayan ilk defa ya Serdar Trafik... Genelde Serdar Trafik'te de konuşuyor değil mi ama?
1: Evet, genelde bu programda.
0: Evet. Merhaba kardeşim.
2: Merhabalar, Hüseyin ben.
0: Ne haber?
2: İyiyim, çok güzel.
0: Bir tanıt bakayım kendini.
2: Hüseyin.
0: Hüseyin.
2: Evet.
0: Hüseyin bundan sonra bizim ekipte sevgili dinleyenler. Serdar Trafik'te ve Serdar Yayında ekibinde kendisi. Daha önce şeyiz, yani beraber çalışmışız çalışmamışız gibi bir şey herhalde değil mi?
2: Evet, flörtleşiyorduk.
0: Çalışmışız yani. Tabii. Daha önce, evet. Daha önce çalışmışsın. Ne haber? İyi misin kardeşim?
2: Çok iyiyim. Çok güzel.
0: Hani ilk defa bir canlı yayında sesin duyulmuyordur ama Alem FM'de ilk defa şu anda değil mi?
2: Evet.
0: Bizde racon, bak bundan sonra aklında bulunsun. Radyo içerisinde yeni başlayan departman ne olursa olsun, reklam, yayın, o bu falan. İlk getiriyorsun, bizim yayında ilk defa bir sesi duyuluyor.
2: Süper.
0: Tamam, bundan sonra racon bu. Yani bilgin olsun. İki yayın var biliyorsun. 16-18 Serdar Trafik'te, gece 10 ile 12 arası Serdar Yayında. Serdar Yayında'nın ucu açık. Hani 12'de bitireceğiz diye bir şey yok. Canımız ister uzatırız, dinleyici ister uzatırız. Uzatmıyoruz ama uzatırız. Yani. Hani uzatıyoruz ama uzatırız. Aramıza hoş geldin Hüseyin'im.
2: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Hüseyin'e başarılar diliyoruz demişler. Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi soruyorum Adem'e. Adem, günün konusu ne olsun kardeşim?
1: Günün konusu...
0: Evet.
1: En cins özelliğimiz olsun.
0: Kendinize ait en cins özelliğiniz.
1: Evet.
0: Kendinize sevme en cins özelliğiniz.
1: Çok cinsim dediğimiz.
0: Tamam. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Değerli dinleyenler. En cins özelliğiniz. İçimizdeki en cinslere bir adet Alem FM tişörtü hedaya. Bir adet Alem FM tişörtü hedaya. Hüseyin, tişört veriyoruz. Tişörtleri haftada bir gün topluyorsun kardeşim, tamam mı? Kazananları haftada bir gün arıyorsun. Açmayanları ikinci kere arıyorsun. Artık üçüncü kere aramazlarsa onlar zaten beni aramadınız, bana tişört gelmedi falan diye yazıyorlar. Birebir ilgileniyoruz. Tamam kardeşim?
2: Tabii ki.
0: Hani Adem hangi gün arıyor bilmiyorum. Sen ona göre artık şey yaparsın, ayarlarsın. Adem hangi gün arıyorsun sen?
1: Değişiyor.
0: Adem değişiyor, evet yani. Adem.
1: Net bir günü yok.
0: Adem'inki değişiyor. Adem'de net, evet, bir gün yok. Muhtemelen Hüseyin'de de öyle olur diye düşünüyorum. Ama haftada, hani haftalık aranıyor yani.
2: Haftalık.
0: Ha, sen istersen günlük de arayabilirsin. Biz sana
2: her gün arasam olur mu?
0: Ben karışmıyorum. Bu nasıl, tamam, olsa iki ay sonra o her gün aramamaya başlayacağım.
2: Ben Adem'le bunu planlayacağım.
0: Tamam işte, yani ona göre. Haberin olsun.
1: Paslaşacağız.
0: Evet. En cins özelliğiniz sevgili dinleyenler. 0536-901-8902. 0536-901-8902. İçimizdeki en cinslere bir adet Alem FM tişörtü hediye. Hüseyin arayacak sizi. Değil mi, Hüseyin mi arayacak Adem?
1: Evet, Hüseyin'e devredeceğim biraz.
0: Evet.
2: Tamam.
0: Evet, Hüseyin arayacak sizi sevgili dinleyenler. Bundan sonra hep Hüseyin mi arayacak tişörtleri?
1: Evet.
0: Tamam, bundan sonra tişört konusuyla alakalı sevgili Hüseyin sizi arayacak, adresi alacak. İşte o bu falan. Geri kalan Hüseyin'de yani. Birazdan sosyal medya hesabını da veririz, ona yazarsınız. Bana geldi gelmedi falan da. Ona yazarsınız. Ben en başta kendimi söyleyeceğim. En cins özelliğim. Taktığımı takıyorum abi.
1: Ne gibi mesela bir takıntı bu?
0: Mesela geçen gün God of War'da bir bölüm oynuyorum. En zorda bitirmeye çalışıyorum God of War'u. Bir bölüme takıldım. Bunu geçene kadar uyumayacağım dedim.
1: Geçtin mi?
0: Sabah 7'yi çeyrek geçe. Hani saat 7'yi çeyrek geçti, ben de bölümü geçtim. Ben buna karar verdiğimde saat 5 falandı. 1 saat 15 dakika uğraştım, geçtim ama. Geçtim, hemen direkt kapattım. İnşallah save yapmıştır, biliyor musun? Checkpoint.
1: CTRL-S.
0: Taktığımı takıyorum. Okuduğum bir şeyde de böyle bu.
1: Mesela, bitirmen lazım.
0: Bitirmem lazım ayrı. Mesela bir şey okuyorum. Bu genelde hani ben böyle birazcık daha böyle bir polis. En sevdiğim şey ne benim? Hikaye dizisi ne benim, kitaplar? Söyle bakayım bana. En sevdiğim.
1: Polisiye.
0: Tamam, bir isim söyle bana.
1: İsim.
0: Sherlock Holmes oğlum. Sherlock Holmes. Mesela Sherlock Holmes'ten bir şey okuduğum zaman diyorum ki dur lan şu olay sonuçlansın ondan sonra bırakayım falan diyorum. Olayın sonuçlanmasına da 30 sayfa var mesela. Hani taktığımı da izlediğim bir şeyde de öyle. Bakıyorum mesela dur şu şöyle olsun diyor. Taktığımı takıyorum yani. Taktığımı takıyorum. Benim Kendimle alakalı şikayetim bu. Takıldım mı takılıyorum yani. Sende ne var?
1: Ben el uzatana yumruk uzatıyorum.
0: El uzat, o benden geçti galiba.
1: Evet. Pandemiden sonra özellikle.
0: O evet.
1: Az önce erke bana ters ters baktı.
0: Kim?
1: Elini uzattı, uzatmadım ben. Yumruk yaptım, elimi tutmadı.
0: O sen bir şey yapmışsındır zannetmiştir.
1: Yok bir şey yapmadım.
0: Şöyle filansa. Şayet.
1: Hani. Onu yapar mıyım? Ayıp olur.
0: Erkelesin aranızda ayıp yok ya bence.
1: Erkeğe tarafından yok, benim tarafımdan var. Ben artık evli baklı adamım yani.
0: Ne var şimdi böyle yapmayı ne yani mesela eve gidince yengeç şey mi diyecek? Adem böyle yapmışım boşanıyoruz mu diyecek?
1: Olmaz, yakışmaz. Başka biri görür olay çıkar.
0: Tamam, en sevmediğin cins özelliğin bu.
1: Evet. Biraz da temizlik.
0: Yumruk uzatman.
1: Yumruk.
0: Temizlik mi? Hani evet. Nerede?
1: Temizim.
0: Nerede?
1: Kişisel bakıma önem veriyorum.
0: Çok. Mesela bunu konuşurken eli burnunda mesela.
1: Yok, onu evde yapıyorum, burada yapmam.
0: Evde mi?
1: Herkes yapar onu.
0: Ben galiba yapmıyorum Adem.
1: İnanmıyorum.
0: Ben yapmıyorum. Duşu...
1: Nasıl, kendinden mi şey oluyor?
0: Hınkırıyorum.
1: Ama hınkırdığın zaman gitmeyenler de oluyor.
0: Vallahi nasıl bir vücut yapısı var sende Adem bilmiyorum. Sen...
1: Bilmiyorum.
0: Oğlum vidanjörle aldır. Açtır böyle, çektir filan.
1: Hava basıyorum bazen.
0: Burnuna.
1: Evet.
0: Ben de diyorum ufak, bu çocuk niye böyle şey ya? Var. Özellikle son dönemlerde. Niye böyle diyorum ben de bu çocuk? Hüseyin, en cins özelliğin?
2: İstediğim konuyla ilgili inat yapabiliyorum.
0: Ne yapıyorsun?
2: İnat.
0: İnat mı?
2: Evet.
0: Örnek ver.
2: Ya mesela gece bugün yatmayacağım diyorum.
0: Evet.
2: Yatmıyorum.
0: Niye, manyak mısın?
2: İnatlaşıyorum.
0: Neyine yarıyor?
2: Hiçbir şey yaramıyor.
0: Cinslik işte diyorsun.
2: Cins.
0: Anlıyorum kardeşim. Peki. Yerde kıl görsem süpürgeyi 10 defa çalıştırıyorum. Kağıt oynarken masada telefon, bardak vesaire olmamalı. Ellerimi yıkadığımda her defasında lavabonun içini kuruluyorum. Duştan çıktıktan sonra havluyu sırtıma atıp banyoda yere çöküp 2-3 dakika oturuyorum. Aksi halde kurulanmamış hissediyorum. 2-3 dakika.
1: Banyo önemli.
0: Banyo önemli evet. De. Neyse, banyoyla alakalı aklıma bir şey geldi, söylemeyeceğim. Banyo pisse ya da ev dağınıksa asla uyuyamam. Yatamam, erkeğim. En cins özelliğim, 7 yıldır evliyim. Evde yaz aylarında kesinlikle sıcak su kullanmam. Ellerimi yıkarken vesaire, ama eşim ellerini yıkarken sıcak suyu açınca kombi devreye giriyor. Ve benim tüyler diken diken oluyor. Eşimin bu alışkanlığını kabullenmedim. Her seferinde diyor Allah başka dert vermesin, devamını okumuyorum. Allah başka dert vermesin. Saçım kulaklarıma değer değmez. Direkt saçı kesiyorum. Sakallarda kaşıntı yaptığı zaman kesiyorum. Ben saçlarımı uzatma kararı aldım.
1: Neden?
0: Bilmem.
1: Tarz olur sana, yakışır biliyor musun?
0: Bir kere yaptım, Keanu Reeves dediler bana.
1: Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves. Vurdum duymaz olmam. Hüseyin, vurdum duymaz nedir?
2: Vurdunca duyulmuyor işte yani.
0: Oğlum. Yani fiziki olarak mı vurunca duyulmuyor? Nasıl? Vurdum duymaz nedir oğlum?
2: Fiziki.
0: Bana vurdum duymaza bir örnek ver.
2: Yani vurdun.
0: Evet. Gol oldu.
2: Gol oldu. Duymadım. Yani felsefi olarak da böyle, fiziksel olarak da böyle.
0: Ben Adem anladın mı?
1: Anladım.
0: Bu çocuk çok efendi moruk. Bunu biraz bozmamız evet. Lazım. Hüseyin, senin bazı parçaları söküp yanlış takacağız bilerek.
1: Kimlik atacağım birazdan.
0: Bilerek bak, söküp yanlış takacağız bilerek ama.
2: Bunu da Adem'le planlayacağım.
0: Evet, evet. Bilerek yanlış takacağız yani. İyi yayınlar. Hayret, bugün Adem'in konusunda itiraz etmedin demiş efendim. Biz iyi iş iyi iştir.
1: Her zaman.
0: Evet, bu cins özellikle bizim köşe şimdi. Kalbi kırılmasın diye söylemedim ama. Çocuk ne yapsın abi? Bir konu buluyor, geliyor, bir bakıyorum 20 sene önce yapmışız.
1: Adam çeyrek asırdır yayında, normal
0: yani. Yapmışız yani. En cins özelliğim olarak ya televizyon izlerken halının üstünde bir şey görüyorsam onu almam lazım abi. Yoksa var ya, zehir olur bana hayatta. İzlediğime odaklanamam. Trafikte problem yaratan bir kişiyi aynısını yapmazsam rahat edemiyorum. Bana ne diyemiyorum. Trafik polisi gibiyim. Podcastlerde sıkıntı var. Durmadan başa sarıyor podcastler. Dinleyemiyoruz. Öyle bir şey olsa burası yıkılır. Bireysel bir şey olabilir mi? Siz bir bakın. Eğer olmazsa söyleyin. Yine baktıralım ama.

0: Çıplak ayakla yere basamam. Ayağımdaki telden yerdeki kirden ayağım kirlenir diye Başak Burcu'yum ama ya böyle diye diye işte deli ettiler insanları ya. Yok işte sen Başak Burcu'sun şöylesin, yok sen Balık Burcu'sun böylesin falan diye diye diye deli ettiler insanları. Sen ne burcusun Hüseyin?
1: Akrep.
0: Akrep mi?
1: Evet. Ben de.
0: Hadi buyur işte.
1: Akrebi akrep.
0: Niye niye? Sanki manita buluşması gibi niye şaşırdınız?
1: Ama sanki Hüseyin bu tarz işleri biliyor gibi.
0: Kim?
1: Hüseyin.
0: Hüseyin burçtan falan anlıyor musun oğlum?
2: Yani çok fazla anlamıyorum ama okuduğum kadarıyla diyelim.
0: Şimdi bak yani diyen yani. Adam bence biliyordur bence.
2: Evet birazcık.
0: Manita işlerinde falan şey yapıyor musun?
2: Aa lazım oluyor.
0: Değil mi?
2: Tabii. Özellikle tamam. Akrep.
0: Sen bekardın değil mi
3: Hüseyin? Efendim.
0: Alo.
3: Efendim.
0: Merhaba.
3: Merhaba buyurun.
0: Vallahi belli Başak Burcu olduğunuz belli vallahi.
3: Pardon.
0: Vallahi belli ya deli gibi bir şeysiniz yani.
3: Öyleyimdir.
0: Kiminle görüşüyorum acaba?
3: Hafize ben Bursa'dan.
0: Hafize Hanım Bursa'dan. Neredesiniz şu anda?
3: Şu an trafikteyim acemlerden çıktım çok şükür.
0: Çok belli biliyor musun? Vallahi yani bir yüzümüze tükürüp iki tekme atmadın kaldı. Bu ne sinir ya?
3: Ya her zamanki halimiz trafik yan
0: etki. Araç mı kullanıyorsunuz?
3: Evet.
0: Tek misiniz arabada?
3: Evet.
0: Tekse çok sert abla çok sert. Arnold Schwarzenegger gibi yemin ediyorum yani. Ne iş yapıyorsunuz?
3: Şu an evdeyim.
0: Yani şu an dışarıdasınız ama.
3: Ev hanımıyım şu anda.
0: Ha, ev hanımısınız. Çocuğu almaya mı gittiniz? Bıraktınız mı? Ne yaptınız?
3: Yok alışverişe çıktım.
0: Alışverişe çıktınız. Enişte nerede?
3: Çalışıyor.
0: Çalışıyor enişte. Çocuk var mı?
3: Var iki tane.
0: Neredeler?
3: Okulda.
0: Okulda da. Kim bıraktı okula?
3: Eşim.
0: Bir dakika bir saniye frekans bir poşetle geldi. Bir dakika frekans. Size tişört gönderiyorum efendim. Giydikçe beni hatırlayın olur mu?
3: Aa, çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Teşekkürler.
0: Rica ederim efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
3: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. O ne oğlum bir poşet?
4: Abi sana hediye gelmiş.
0: Ha tamam bakacağım. Tamam bakacağım. Bir poşetle gelince ne oluyor dedim ya. Zaten ne zaman motorla gelsem kesin şey. Geçen gün şey Oğuz bana şey diyor. Uğur mu Oğuz mu kimdi? Oğuz ha. Şey,
1: Mehmet.
0: Diyor ki. Abi USB neydi oğlum onun adı ya?
1: UPS.
0: Ha, USB neydi? Şeye dönmedim mi ben?
1: Neye?
0: Kim diyor USB? Kim diyor USB diye? Niye verdi 5 milyonu? Kafam gitti dur ya. Ne yapayım? Hanımefendi şey işaretleyecek. Kim?
1: Evet.
0: Boş ver ben de anlat. Demek yalanmış.
1: Hanımefendi işaretlemen lazım.
0: Oğlum dur bir dakika üstüme gelme ya aynı anda. Biri geldi poşet veriyor bir tanesi diyor ablayı işaretle. Sen göremiyor musun orada?
1: Göremiyorum şu an gözükmüyor.
0: Neydi adı neydi?
1: Hüseyin neydi?
2: Hafize.
0: Hüseyin adı neydi?
2: Hafize.
0: He işte bak görüyor musun?
1: Dinliyor bak.
0: Yok yeni başladı nasıl belli? Haftaya sorayım o da yok. Haftaya sor yok o da. Hafize miydi?
2: Hafize.
0: Oğlum öyle biri yok.
2: Aa demek ki yalan söyledi bize.
0: Allah Allah dur bulacağım.
1: Buldum. Ben,
0: buldun mu?
1: Hafize diye birini buldum da. Ha, evet doğru.
0: Çıplak tamam. Ayakla yere basamam falan gibi
1: aynen,
0: bir şey diyor.
1: Aynen Başak Burcu.
0: Heh tamam onu işaretleyin onu. Tamam
1: buldum.
0: Tamam. Bir şey yapacakken biri yap dese yapmam. Böyle bir insan mısın?
1: Kim ben mi?
0: Evet.
1: Öyleyim evet. Hanımla kavga ediyorum bu yüzden.
0: Hüseyin sen evli miydin?
2: Bekarım.
0: Oh be. Hüseyin niye? Efendim?
1: Niye ben evli olunca ne oluyor?
0: Kim?
1: Ben.
0: Ben seninle alakalı bir şey demiyorum ki Hüseyin bekarlığını oh dedim.
1: Ohladın.
0: Evet sende gözüm var niye evlendin? Allah Allah. Sana da bir şey denmiyor ha bu aralar.
1: Beni bir tane film sahnesi geldi aklıma.
0: Öyle sana deyince... da bir şey denmiyor ha. Abi enişteme gidelim falan mı? O mu?
1: Eniştem satmış beni falan diyordu. Ha.
0: Evet bir şey yapacakken biri yap derse yapmam. Bu niye böyle mesela? Neden yani? Adem de öyle.
1: İçimden gelmiyor mesela bir şey diretirsen yapmam.
0: Hüseyin yani sen öyle misin?
1: Yaparım
2: ben
1: de
2: öyleyim.
0: Yani öyle misin?
2: Kurulurum bir.
0: Hüseyin.
2: Efendim?
0: Çok fena dövebiliyorum ben. Ona göre yani.
1: Yumrukları çok sert.
0: Çok fena yani. Dur bakayım. Sana beni anlattılar mı Hüseyin?
2: Çok çok. Bayağı anlattılar.
0: Anlattılar mı?
2: Tabii.
0: Yaşaman da lazım Hüseyin.
2: Yaşat.
0: Alo.
3: Efendim.
0: Merhaba hanımefendi.
3: Buyurun.
0: Böyle inşaata kum gelmiş gibi girdim ben ama Serdar Gökalp ben.
3: Nasıl Serdar Gökalp oğlum? Telefonda dinliyorum radyoda.
0: Nasıl Serdar Gökalp oğlum? Telefonda dinliyorum radyoda. Ablacığım benim ben. Benim Alem Efendim burası. Canlı yayındayız şu an. Berna Hanım değil mi?
3: Değiliz.
0: Nasıl değiliz?
3: Benim.
0: Ya kapatayım bir daha mı bağlayayım ablacığım? Canlı yayındayız.
3: Hayır. Ana şimdi evet yayın yeni geldi. Ben de anlam. Neden böyle bu?
0: De,
3: dur dur. Bir daha baştan alalım. Merhaba.
0: Kapatayım bir daha arayayım mı? Kapatayım bir daha arayayım mı?
3: Hayır. Kapatıp bir daha arama. Radyodan geç mi geliyor bu? Neden böyle oldu? Ben oradan dinliyorum. Başka bir şey söylüyorum. Buradan ben Serdar diyorum. Ondan
0: yok hayır. Problem sizde. Siz geçiyor. Size geç geliyor bence.
3: Ha, arabadaydık ondan mı acaba?
0: Olabilir.
3: Evet, hatırla beni, nereden hatırla?
0: Hatırla beni şarkılarla, hatırla beni bu alemde. Nasıl?
3: hayır. Köpek almıştım da. Dur, Aralık'ta geçen neredeyse bir sene olacak.
0: Ablacığım bir şey diyeceğim. Hani buyur. Ne dediğini sen anlıyor musun? Bizden anlamamızı bekliyorsun şu an.
3: Anlıyorum tabii ayol, niye anlayamayacağım?
0: Ben hiç şu an 3 tane adam birbirimize bakıyoruz. Bak Hüseyin'in salyası
3: yeni
0: aktı.
3: Yeni çocuk hayırlı olsun, Hüseyin gelmiş.
0: Yeni evet. Çocuk hayırlı olsun diyor
2: teşekkür
0: sana.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yeni tişört gibi hadi bahsetti.
0: Evet bu şey gibi yeni ayakkabı almışsınız. Onun gibi oldu.
3: yeni çocuk almışsınız, hayırlı olsun.
0: Hanımefendi evet. Hani bir şey yazmışsınız. Bir şey yapacakken biri yap derse yapmam diye. Ben şimdi sizi tanıdığım kadarıyla sen yapacağın varsa da yapmazsın zaten bence. Sen. Böyle de bir insansın.
3: Yani çok naletim. Doğru valla.
0: Yok estağfurullah. Ben...
3: Neden oluyordu? Eskiden bulaşık makineleri yoktu tabii. Ben 78 doğumluyum. Eski ablanız sayılırım.
0: Merhaba abla.
3: O zaman şeyde yemekten sonra çaydanlıkta şey ısıtıyoruz. Su ısıtıyoruz. Leğene koyuyoruz. Biraz
0: evet.
3: Ilık su koyuyoruz falan filan. Annem sağ olsun o konuda çok beni... bu huy oradan geliyor. Annemden geliyor. Tam böyle suyu ısıtmışım, leğeni hazırlamışım, köpükler, piriller...
0: Beni duymuyor şu an, siz konuşmayın. Ne
3: annem
0: sorduktu anlatıyor
3: ki,
0: ya.
3: Kızım bulaşıkları yıka.
0: Beni duymuyor şu an.
3: Ben de o sırada bırakıp...
0: Sen konuşma, seni duyar.
3: ...giderdim, hakikaten.
0: Beni
3: hala
0: duymuyor.
3: Da öyledir.
0: Ne sordum ki ben?
3: Öğretmenim ben. İşte hocam için yapalım. Yapacaktım zaten.
0: Hiç anlamadım
3: ama
0: ki ben.
3: Birisi dediği zaman yapmıyorum. Ben la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Anladım efendim, iyi ki yapmıyorsunuz. Anladım.
3: Siz... Bak hayatım radyodan bize ses geç geliyor.
0: Ya kapat radyoyu kapat. Kapat şu telefonu.
3: Radyo kapalı telefondan konuşuyoruz.
0: Tamam siz nereye gidiyorsunuz şu anda?
3: Eve gidiyoruz ayol. Ki...
0: Ayol kim var yanınızda?
3: Eşim beyefendi.
0: Eşiniz beyefendi mi?
3: Merhaba desene. Merhaba. Serdar'a.
0: Adamı çok iyi eğitmiş ne dese yapıyor bak görüyor musun? Merhaba desene diyor merhaba. Merhaba seni enişte. Nasılsınız?
5: Ben bomba gibiyim.
0: Enişte Allah kurtarsın.
5: Amin.
0: Adam hiç kurtarmasın itiraz etmedi. Ya. Direkt amin dedi ya.
5: Kurtarmasın. Ben razıyım ondan ya.
0: E tabii şimdi yanında bomba var. Ne diyeceksin? Yani.
5: Ya doğru. Evde patlayabilir.
0: Enişte ne kadarlık evlisiniz?
5: 12 yıllık.
3: Olmadı 11 daha.
5: 11'miş.
0: 11'miş daha.

0: Ona da müdahale etti, görüyor musun? Bak.
1: Her şeye karışır.
0: Bak, sizle alakalı bir tespitim, bir tahminim var. Yanlışsa yanlış. Siz 70 kilonun üstünde değilsiniz.
1: Değilim.
0: Nasıl kilo alsın ki erimiş adam?
2: Kilo tahmin et.
0: Sen 70 kilonun üstünde değilsin enişte, doğru mu?
1: Doğrudur, 69'um.
0: Bak, görüyor musun? Abi ben gerçekten, yani oğlum ben artık haftada bir gün geleyim madem. Ben fazlayım artık ya.
3: Biliyorsun her şeyi.
2: Ben kaçım ben.
0: Hanımefendi, siz de 70'in üstüsünüz.
2: 85.
0: Ya. Çünkü yani adamın sesinden belli sizin konu. Siz onun ömrünü yiyorsunuz. O zayıflıyor, siz alıyorsunuz.
2: Bak Serdar.
0: Efendim.
2: Şimdi... Çok bak, şey yapmayalım, bütün Türkiye dinliyor, kim olduğumuz da ortaya çıkacak. Zaten geçen yayından sonra herkes aradı. Ay Berna, seni radyoda duyduk. Oğlan seni duymuş, kız seni duymuş diye. Kaç tane telefon geldi sizden sonra. Şimdi de arayacaklar.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben beyefendiyi reenkarnasyon gibi yeniden yarattım. Öyle söyleyeyim.
0: Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah.
2: Ama al abin söylesin.
1: Doğrudur.
0: Al abin söylesin. Ya. Abi. Abi zorla öyle. Zorla tutuluyorsan 3 kere öksür. Vallahi öksürdü adam. Hani haber veriyor adam, oğlum dut ağacı gibi kalmış adam, baksana ne dese yapıyor ya.
3: Erimiş.
1: Maymun olduk bu saatten sonra.
0: Yok canım, estağfurullah ben. Abi nereye gidiyorsunuz?
1: Oğlanı okuldan almaya geldik de.
0: Biriniz gitseydiniz, yenge izin vermiyor mu? Niye ikiniz gidiyorsunuz?
2: Aynı okulda çalışıyoruz biz. Tek arabayla oğlanı almaya geliyoruz. Ne yapacağız ayrı ayrı?
0: Hanımefendi.
1: İşin kötüsü,
0: buyur
1: gece
0: abi.
1: Gece gündüz hem okulda hem evde beraberiz. Şimdi yaz tatiline de giriyoruz.
0: Evet.
1: Her yaz tatilinde biz bir kere boşanma kararı alıyoruz.
0: Abi,
1: tatili bitip okul başladığında tekrar evliliğe devam kararı alıyorum.
0: Abi sana bir şey söyleyeyim mi, hani haddim değil ama genelde pişman olan insanlar kararlarını uygulamayan insanlardır.
2: Sağ ol Serdar.
0: Adam iyi hipnotiz olmuş. Bak biz de konuşunca ufaktan bir kendine ne oluyor lan, neredeyiz filan oldu adam.
3: Sorgulamaya başladı.
0: Evet.
1: Böyle bir şey, ben bu sayede gitgide evliyalığa doğru gidiyorum.
0: Tövbe estağfurullah ya, ben bu konulara girmiyorum ben.
1: Eriyorum artık.
0: Eriyorsun.
1: Bir insan oluyorum.
0: Sen var ya, bir şey söyleyeyim, çok yakında maddenin gaz haline dönüşürsün, ben sana söyleyeyim.
1: Gaz haline değil mi?
0: Evet abi, vallahi görüşürsün. Vallahi abi normalde hanımefendiydi ama ben vazgeçtim. Zaten o beden yok elimizde. Sana tişört ya gönderiyor.
1: Sen bana gönder. Ben manken gibiyim. Her tamam. Türlü olur bana.
0: Tamam. Hüseyin arayacak sizi, Hüseyin. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Görüşürüz. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Aa bir saniye. Bir dakika. Bir saniye. Neydi? Numaranın sonu 33'tü değil mi?
2: 33.
0: Tamam, arayacaklar sizi, öpüyorum. Görüşürüz efendim.
2: Tamam,
0: sağ olun.
2: Başka.
0: Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Adamı görüyor musun adam? Kurban bayramı gibi koymuş arabaya, götürüyor adama bak.

0: İşaretledim Adem.
1: Bakıyorum.
0: Ha, pardon, Arda Hüseyin. İşaretledim Hüseyin.
1: Bakıyorum.
0: Kayınvaliden bana biri bana bir şey deyince tersini yapasım geliyor demişti demiş efendim. Kayınvalidem. Kayınvalide.
1: Kayın ve valide önemli.
0: Değil mi? Kayın ve valide.
1: Baba da önemli. Kayınbaba.
0: Bir beni aramadın ki muhabbet ede. Ama şimdi ben kafama öyle yap. Baba ne haber, iyi. Öyle canım sıkıldı filan diye aramıyorum ki farkındaysanız. Hani bir şey derseniz konuyla alakalı. Dikkat çekici bir şey olmalı. Kavga olsa çağrılır abla dinlerken. Oturuşumu düzelttim vallahi demiş efendim. Çok titiz değilim. Ama nereye dokunursam dokunayım. Acaba buraya kim dokundu? En son düşüncesi hep aklımda. Sende de var mı o Adem? Hani mesela.
1: Var, bende de var.
0: Hüseyin sende var mı?
2: Kesinlikle var, özellikle lavaboda.
0: Lavaboda.
2: Mesela kimsenin dokunmadığı yere dokunarak açmaya çalışırım.
0: Oğlum bak. Bak. Bu yüzyılın yalanı. Ben bir gün işte tiklerden, takıntılardan falan bahsederken sifonun ipi var ya, ipi.
2: Evet.
0: Herkes diyor ki mesela en tepesinden çekiyorum, en tepesinden çekiyorum. 1 milyon kişinin 1 milyonu da oradan çekiyor. Sen normal tutamacından tut çek, orayı kimse tutmuyor.
2: Doğru.
0: Tutmuyor, orayı kimse tutmuyor, söyleyeyim sana. Ben bir ara pandemide şey kafayı bozdum, hani oraya dokunma, buraya dokunma.

0: mı falan filan. Bir metrobüs binip tutamacılarını yalayacaktım en sonunda. Hani ne oluyorsa olsun diye, tövbe yarabbim. Tamam tamam, ara. Çocuğa öğretme, bu ara vermeyi çocuğa öğretme.
1: Öğretmem lazım.
0: Bir ara geliyoruz efendim.
2: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Reklam.
5: Bankam Tombank, kartım adı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
10: Ne var sırada, Denizbank burada.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

İletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Anların dondurması Oando. Oando.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Reklam.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağ, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
5: Paraflay'ın katkı.

0: İrem Hanım'ı aldınız mı, işaretlemiştim.
1: Evet.
0: Aldınız mı onu?
1: Aldık.
0: Tamam, kaldırıyorum işareti.
1: Kaldıralım.
0: Sonra kafam karışıyor. Tamam.
1: Tamamdır.
0: Peki. Az önceki bayan aynı benim hanım gibi. Bir an adam yerine kendimi koydum, o derece yani demiş efendim. Duyduğum en güzel şakalardan bir tanesi. Bir arkadaşımın babası yeni nesil bir araba almış. Onunla bir yere gidiyoruz. Araba mesela sola sinyal veriyor. Tı tı tı tı tı ötüyor. Hani öndekine doğru gidiyor. Tı tı tı tı ötüyor, uyarıyor. Her şeye karışıyor. Bu böyle yaptı dedi. Bu da karım gibi her şeye karışıyor herhalde. <dedi. gülüyor> Araba için. Sevmediğim bir insanla konuşmak zorunda kalınca gözlerine bakamıyorum. Uyumadan önce damağımı emerim. Damak nasıl emilir ya?
1: Böyle.
0: Takmaysa. Oğlum o. Şöyle yapınca damak. Hüseyin, damağını emsene. Oğlum bu damak emme
1: bak
0: değil.
1: Bak şöyle bak, yapayım mı?
0: Yap. Gerçi sen sendeki ağız da küçük dilini bile emersin.
2: Uyurken ben nasıl anlıyor damağını emdiğini?
0: Uyurken?
1: Kim emiyor uyurken?
0: Bir şey söyleyeceğim. Yani buradaki sıkıntı gençler. Abi bir deniz iki oldunuz, yemin ediyorum bak. Vallahi billahi bak.
1: Sana ya. Var ya, ekme sahaya verilmesi lazım.
0: Bir şey diyeyim. Vallahi bak, kimin bedduasısınız anlamıyorum ki. Harbi de enteresan. Evet. Tutmuş yani, beddua tutmuş.
1: Tuttu. Büyü mü yaptılar, ne yaptılar?
0: Tutmuş yani. Bak biri yazmış, diyor ki versiyon 2 başlamış abi demiş efendim. Daha dur bakalım. Evet, damak emme. Nasıl damak emilir oğlum?
1: Dilini damağına yapıştırıyorsun.
0: Emme değil ki o, emme böyle bu değil mi?
1: Tamam, sonra yapıyorsun.
0: Oğlum ememezsin öyle.
1: Emersin. Ben emiyorum.
0: Yani emme dudaklı olur.
1: Dudaksız da emebilir.
0: Nasıl dudaksız da emebilir?
1: İçinde emiyorsun, içinden emiyorsun. Dudağını yapıştır damağına.
0: Dudağım... Gel gel.
1: Dudağın değil, pardon, dilini.
0: Oğlum hayır bence damak emilmez bence.
1: Ama bak tadı emerek aldığın için
0: yani
1: dil önemli.
0: Bir şey söyleyeyim, ama başkasının damağından bahsetmiyorsan kendi damağını yememezsin.
1: Kendi damağın, bana ne başkasının
2: damağından. Damak tadı önemli yani, damak tadı diye bir şey var.
0: Damak tadı. Gerçi başkasının damağını da... Yok, o da olmaz. Yani.
1: Damak, evet.
0: Damak. Damak çorbası mı vardı ya? Damar çorbası mı var? Damar çorbasında harbiden damar mı var ya?
1: Mantık olarak damar olması lazım.
0: Damak çorbası var mıydı damak?
1: Damak bilmiyorum.
2: Damak ben duymadım.
0: Hani biliyorsun hayvanın her yerini yiyor. Evet. Yanak yiyen var, yanak.
1: En istediğim şey ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Beyin.
0: Oh, beyin mi?
2: Tereyağlı. Evet.
0: Beyin var oğlum.
1: Yemiş Hüseyin galiba.
2: Tereyağlı.
0: Sen yedin mi Hüseyin beyin?
2: Yedim.
0: İyi.
1: Nasıl böyle, makarna gibi mi?
2: Yumuşak. Çok yumuşak ya.
0: Bu çocuğu bunu Fatih'e verin bunu. Ben yok. Beyin yiyen insanlarla ben çalışmak istemiyorum.
1: Ama beyin bak, ne yersen o çalışıyormuş.
0: Neymiş?
1: Ya mesela göz yersen gözün çalışıyor. Beyin yersen beynin çalışıyor.
0: Öyle miymiş?
1: Öyle bir gerçek var.
0: Havuç için şey diyorlar mesela. Yalan lan, öyle havuç yiyince göz falan şey olmuyor. Öyle diyorlar mesela havuç için, doğru mu?
1: Yalan.
0: Ne yalan?
1: Yani ben havuç yedim, hiç öyle bir şey yaşamadım.
0: Nasıl? Sen havuç yiyince Süpermen mi olacaksın zaten? Gözlerden ışın mı atacaksın zaten? Ne olacak?
1: Ama Temel Reis yüzünden ıspanak bir geçmişim oldu yani. Özendim.
0: Ispanakta da demir yokmuş. Yıllar sonra çıktı ortaya.
1: Kandırırlar o zaman bizi.
0: Ben en çok şeye bayılıyorum mesela. Karpuz yemeyin. Karpuzda şeker varmış ve yıllarca herkese karpuz yedirdiniz diye filan. Herkes oldu 130 kilo. Şimdi diyor ki yemeyin karpuz. Lan buna bir bakaydınız, dün biri mi koydu yani? Yılların karpuzu. Allah Allah. Uyurken ben de dilimi emiyorum demiş efendim. Dili bilmem de damak emilmez. Emilmez yani. Ne zaman birinin elini öpsem tuvaletten mi çıktı diye kendime sormadan edemiyorum. Trafik yoğunken arkadan selektör yapınca hemen ona yol veririm. Ben arkasına geçer, ben selektör yaparım. Ne diyorsun?
1: Ben de öyle yaparım.
0: Küçükken verdiği emzikten kalmış, öyle emzik emer gibi. Dur şu damağını emeni arayalım ya. Nasıl yapıyor, değil mi?
1: Bize de öğretsin.
0: Bir eksiğimiz o zaten, değil mi?
1: Evet.
0: Damar daşvili seni. Evet. Aradım. Bakayım şahsın. Çalıyor. Çok gür çalıyor yine telefon. Evet. İki. İki daha çaldır, kapatırım. Bir. Tamam, gitti. Gitti. Tişört de gitti efendim.

0: En cins sevmediğim özelliğim. Kitap okumayı çok istiyorum ama kitabı açıp 5-10 sayfa okuyup bırakıyorum. En son kitabımı ne zaman bitirdim hatırlamıyorum. Kafama takılan bir şeyi kesinlikle hemen yapmam lazım. Yoksa rahat edemiyorum. Gecenin 1.30'unda aşağı sarkan mutfak dolabını tamir etmişliğim var demiş. Hüseyin hiç böyle bir şey yaptın mı? Gece saat 3'te mesela ulan şu damlayan musluğu tamir edeyim falan diye.
1: Yaptım, kombiyi yaptım.
0: Gece kaçta?
1: 4.30 falandı.
0: Duş alacaksındır ondan yapmışsındır.
1: Evet.
0: Gece 4.30'da niye duş ihtiyacı hissettin?
1: Ya kalktım.
0: Sen tek mi yaşıyorsun?
1: Yok, yaşadığım birileri var.
0: Yaşadığım birileri mi var? İnsan değiller, üç harfliler mi?
1: İnsan.
0: Yaşadığın birileri var.
1: Ya evet, ev arkadaşlarım.
0: Ha, ev arkadaşlarım var, evet. Anladım.
2: YouTube'dan peki. Bakarak mı yaptın sen de?
1: Yok, yapay zeka usulü yeni, ona bir başvurdum ama olmadı yani.
0: Yani bir zahmet.
1: Soğuk suya mahkum kaldım.
0: Bir zahmet yani. Bir alem. Yol isteyince arkaya geçip selektör yapan numarasını bana bir versene Serdar demiş. Veremem Melis. Ben şeye hayranım trafikte. Adam mesela gidiyor böyle 50 ile. Hani arkası trafik falan. Dıt dıt korna selektör falan yanından geçiyorsun. Ne var? Ne var? Çocuğum lan okula gidiyorum. Ne var? Sadece

0: Millet bana damak şöyle emilir, damak böyle emilir diye tarifler gönderiyor. Senin yüzünden.
1: Ama bir şey yediğin zaman bence emilir.
0: Ne?
1: Yani öyle boş damak emilmez.
0: Boş damak emilmez mi?
1: Yani tadı yok sonuçta.
2: Mesir macunu mesela. Yediğim oğlum, zaman emerim ben de.
0: Bu böyle atasözü. Atalarımız ne demiş? Boş damak emilmez.
1: Bunun ama gibi. Öyle tadı yok, bir şey yok, kendini emiyorsun.
0: Demin aradığımız dinleyicimiz şey yazmış, çalışıyorum yazmış. Ne yapıyorsunuz efendim şu an? İstihbarat çalışanı mısınız yani? Şu an ne yapıyorsunuz söyler misiniz bana? Çalışıyorum dediniz. Ne yapıyorsunuz? Ben de yol isteyene yol vermiyorum demiş. Vallahi beni bu toplara şey yapmayın abi. Hani düşün mesela emniyet şeridi. Adında emniyet geçip bu kadar emniyetsiz başka bir şey yok mesela. Emniyet şeridi.
1: Yok.
0: Yok. Geçen adamın arabası bozulmuş, emniyet şeridine çekmiş trafik kapanmasın diye, adama kızıyorlardı. Lan emniyet şeridinde durulur mu filan. Adam diyor ki araba bozuk oğlum, gitmiyor filan. Durulur mu lan emniyet şeridinde falan. Döveceklerdi adamı ya. Birinin kalktığı yere hemen oturamıyorum.
1: Oturunca, evet, vücut sıcaklığı geçiyor.
0: Oturunca o sıcaklığı hissedince tiksiniyorum demiş. Sen mesela Adem, birinin kalktığı yere hemen oturabiliyor musun?
1: Ben bunu her gün yaşıyorum Marmaray'da. Mesela biri kalkıyor orada bir... nasıl diyeyim, terleme oluyor.
0: Terleme mi oluyor?
1: Geçmesini bekliyorum, öyle oturuyorum.
0: He.
1: Yani orada bir şekil oluyor.
0: Hüseyin, oturabiliyor musun şekillere?
2: Yok. Ben spor salonunda yaşıyorum. Teri geçiyor o şeye, koltuğa, sehpaya.
0: Spor salonunda.
2: Spor salonunda.
0: Gidiyor musun spor salonuna?
2: Evet, gidiyorum.
0: Ne yapıyorsun?
2: Spor.
1: Çimento taşıyor ne?
0: Evet, biz de gidiyor. Börek yapıyoruz mesela spor salonunda.
1: Bodybuilding mi?
0: Böyle evet. Aynanın karşısına doğru filan mı?
2: Yok, çok ağır çalışmıyorum.
0: Sizde sıkıntı ne biliyor musunuz? Ayna olmayınca hiçbir şey kaldıramıyorsunuz siz. İlla ayna olması
2: kendimizi
0: lazım.
2: Kendimizi görmemiz lazım. Tabii. Doğru yapamıyoruz.
0: Yoksa. Çok kız var mı?
2: %20.
0: Ya Hüseyin, bu spor salonlarında çok kız var diyorlar. Ne diyorsun yani? %20 mi?
2: %20.
0: Saat kaçta gidiyorsun?
2: Ben sabah saatlerine gitmeye çalışıyorum.
0: Ondan %20. Tabii, kızlar sabah gitmiyor, akşam gidiyor.
2: Akşam %40 falandır.
0: Evet. Önce. Akşam gidiyor. Bir de şeyde böyle koşu bandında devamlı telefonla olanlar var ya.
2: Aa, dizi izliyorlar.
0: Benim bir arkadaşım bir kızla tanışacağım diye spora başladı koşu bandında. Kız telefonu 6 ay kapatmadı arkadaşlar. Koşu bandında yürüyor böyle devam. Ha ha, ben dedim o Melis'e dedim gerizekalı falan diyor. Böyle gidiyor. Çocuk diyor ki lan telefonu kapatsa merhaba diyeceğim. Aa evet, alsana konferansı al. Kemalettin ne haber? Kemalettin diye tanıdığınız var mı?
1: Yok, benim yok.
0: Senin?
2: Benim de yok.
0: Benim var, aklıma geldi şu an. Durduk yere niyeyse. Geçmesini beklerken ayakta, sana bir şey yazmış Adem de. Ne yazmış? Geçmesini beklerken ayakta kalıyorsundur bence Adem. Ha, izin geçmesini beklerken.
1: Yok, kimse oturmuyor o durumu görünce.
0: Ben de arabamı valeye verdiğimde koltuk ayarımda

0: oynanmasına uyuz oluyorum. O yüzden valeye vermek istemiyorum. Ya şimdi vale alır da park etmek için falan oynardı şimdi. Arabalarda koltuk hafıza diye bir şey var, tamam mı?
1: Evet.
0: Hani mesela bir arabanın sahibinin, iki işte uzun yol için, üç işte arabayı başkası kullanıyorsa onun için filan. Tamam şimdi bak, bir vale kardeşim olarak aldın, koltukla oynadın. Lan koltuk hafızaya niye kaydediyorsun? Niye ya? Neden yani?
2: Ben yapmadım, bilmiyorum. Öyle mi diyorsun ki, korktum?
0: Neden yani? İstihbarat yan çarı demiş efendim. Yok yok, olmaz, merak et, ne iş yapıyorsunuz? Merak ettik. Viyana'dan selamlar. Merhaba efendim. Kimsenin yaptığı bir şeyi yiyemiyorum. Acaba yemeğin vesaire tadına bakarken kaşığı geri içine soktu mu hissini aşamıyorum demiş. Restoranda falan yiyemiyor musunuz?
2: Biz mi?
0: Ben soruyorum öyle genel. Biz mi? Evet, çocuğu da bozdu. Çocuk Hüseyin de soru soruyorum, boş boş bana bakıyor.
2: Ben de alınmadı şu an. Biz...
0: Evet.
2: Bize mi sordun, anlayamadık.
0: Bize mi diyorsun?
2: Hayır, ben mesela restoranda yemek yiyince o kaşığa bakıyorum.
0: Bunun bir tık ötesi şey, Adem kime diyorsun lan?
2: Kaşığa bakıyorum, iz var mı diye.
0: Kaşığa bakıyor musun?
2: Evet, böyle bir iz var mı? Daha önce yenmiştir illaki
0: ben
2: de.
0: Ben peçeteyle siliyorum mu?
2: Evet, senden bulaştı bu da bana.
0: Ama şimdi şöyle de bir şey.
2: 15 tane kaşık alıyorum.
0: Ya bak, layığıyla olan eyvallah da, bir gün bir arkadaşımla beraber oturuyoruz. Çay var mı dedim, çay geldi, çayı getirdi. Benden önce içen hatun kişinin rujunu da yemeyeyim kardeşim yani. Haklı bardakta mı? Ruj var. Anladın mı?
1: Ruj da geçmez
0: mı?
1: Ama.
0: Ya bana ne? Allah Allah. Benim derdim mi o? Sen hemen bak Adem'den taraf olmaya başladın. Bak vallahi döverim. Yani ruj ya. Benden önceki adamın da... Adamın dedim gerçi. İnşallah kadınımız. Hani onun da rujunu yemeyelim ya. Hani bir şey demeyeceğiz diye. Duyduğum en değişik tespit. Çok meşhur bir pilavcı bizim bir abimiz. Meşhur olmadan önce de devamlı onda yerdik pilavcı. Biz böyle dükkan kapalı olsa bile gidiyoruz ona, arıyorum. Ne yapıyorsun? İyi, pilav var mı? Kapalı zaten dükkana, gel diyor, var pilav falan diyor. Gidiyoruz. Yemek yerken benim yanımdaki bir arkadaşımın yemeğinden saç çıktı. Tamam mı? Pilavından saç çıktı.
2: Normal.
0: Çıktı. Normal mi?
2: Evet.
0: Ne?
2: Normal insanlık hali.
0: Sen evde mesela böyle mi mesela? Hanım saç çıktı ama yedim falan diyor.
2: Sen diyorsun ya, bu bizim yani, tanıdık başka kimsenin değil.
0: Oğlum işte öyle, biz dedik ki, şimdi çocuk da utandı, bir şey diyemedi. Ben de dedim ki, diyelim ki Adem mesela, abinin adı. Adem, pilavdan saç çıktı dedim, böyle yapma. Vallahi yabancı çalıştırmıyorum. Ben hanım oğlan. Hiçbir şey diyemedik biliyor musun adama? Ne diyeceksin ki? Saç çıktı diyorum, vallahi yabancı çalıştırmıyorum abi dedi. Ben hanım oğlan. Başka dedi kimse geçmiyor arkaya dedi. Yemedi ama tabii çocuk. Yani. Hollanda'dan Belçika'ya gidiyoruz. Sizi dinliyoruz. İyi ki sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ara mı vereceğiz?
2: Acil.
0: Bir ara geliyoruz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
5: E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Getir Yaz'ı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, Yaz'a özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: ortaklardan birini kazanma şansı.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Reklam.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Serdar, peçeteyle değil tuz ile temizlemek lazım kaşığı çatalı. Oo, onu da ben yapacaksam yani niye o zaman cebimde şeyle gideyim, plastikle gideyim. Plastik çatal kaşıkla, değil mi?
1: Ya çok da takıntılı olmamak lazım bence.
0: Oğlum şimdi takıntılı olmayayım da çatalın arasında pilav artığı var. Hani
1: haklısın.
0: Buna da takmayayım mı?
1: Tak, buna tak.
0: Diyorum ya ben de bak valla tamam takıntılı olmayayım dedim, gittim oturdum, çay istedik, bardağı getirdi. Oğlum benden öncekinin ruj lekesi. Şimdi takıntılı olmayayım diye de dedim ya el alemin şeyini de yani rujunu da. Ben bir de bunun bir tık ötesini de çok merak ediyorum. Eskiden sadece para üstünü poşete falan yalıyorlardı, tamam mı? Ben bunu abi ben uyuz oluyorum buna. Gerçekten uyuz oluyorum. Ciddiyim. Hani ekmek alıyoruz mesela. Abi ekmek diyorum, adam elini yalayıp veriyor ekmeği falan böyle. Pideyi mideyi falan Ramazan'da. Çok sinir oluyorum. Vallahi de billahi de birkaç yerden bir bahane bulup paranın üstünü almadım, alışveriş yapmadım, geri verdim falan bir şeyler yaptım yani. Bir kere bir taksiciyi uyardım ama bir kere. Çünkü öyle bir yaladı ki verdiği parada tükürük vardı. Göz görüyor artık, göz.
1: Islak.
0: Hani göz görüyor moruk. Hani millet diyor ki aman takılma. Ya takılmayayım da onun tükürüğünü de alıp cebime koymayayım ama yani. Eskiden para üstü ve poşet yalanıyordu. Mesela ver bana parayı. Mesela de ki bana ne kadar?
1: Sor ne kadar?
0: 80 lira. Ver bana, al şu 100 lirayı da.
1: Al 100'ü.
0: Ver abi. 20 evet. Lirayı böyle veriyordum sana. Al sana 20.
1: Kalsın abi, al.
0: Yalıyordum bunu. Veriyordum. Şimdi öyle değil. Hani bazı marketler var biliyor musun? Adam böyle şey gibi, aslında bizim böyle stüdyo gibi giriyor, böyle ortaya oturuyor. Oturduğu yerden her şeye ulaşabiliyor yani. Mesela bisküvi diyorsun, bir dakika abi diyorsun. Böyle veriyor. Hani atıyorum su diyorsun, aşağı eğiliyor falan böyle veriyor yani mesela. Ya çok şikayetçiyim bundan. Bisküvi diyorsun, bir de yalıyor bisküviyi veriyor. Su diyorsun, bir daha ulan bir kere yala bari.
1: Bir şey diyeyim mi? Adamlar belki şey
0: var. Bir tık ötesini merak ediyorum. Yani bu herhalde bundan sonra geldin mi abi? Oğlum kapatın kapıları. Hadi bakalım. Alışveriş yapacaktık. Yaparsın abi ya diye.
1: Alışkanlık.
0: Yalamayın abi bak artık yani. Yalamayın ya. Vallahi billahi. Bana diyeceksin ki takılma böyle şeylere. Görüyorum abi, tükürükle ekmek tutuyor adam. Nasıl takılmayayım? Yani ben çoluğuma çocuğuma nasıl götüreyim bu ekmeği adam?
1: Haklısın.
0: Yani vallahi billahi. Ne diyordun ha, sen bu yalayanları şey yapıyordun, savunacağım bir cümle kuracak.
1: Yok, savunmadım da belki hastalığı vardır adamın.
0: Ne hastalığı?
1: Yani öyle bir takıntısı vardır hastalık olarak.
0: Ne yapayım ben şey, yazık adam hasta tükür, gel ağzıma tükür o zaman gel. Yok, öyle mi diyeyim?
1: Yok, savunmuyorum bu arada. Haklısın.
0: Yalamayın abi. Yani. Hani bu ne yalama merakı ayrıyeten yani.
1: Evet, az önce de damak emme vardı mesela.
0: Damak emme. Yani dondurmacıya gittik, dondurma aldım adamdan. Parasını verdim, para üstü verecek 30 lira mı ne? Elini yaladı böyle, tamam mı? Yaladı böyle elini.

0: Parayı verdi. Sonra benim arkamdaki adam dondurmacı. Yaladığı eliyle gitti külahı tuttu adama koydu dondurma verdi. Şimdi benden önce kim bilir ne kadar yaladı da verdi bana o külahı. Şimdi yani.
1: Sıkıntı.
0: Yapmayın abicim yani ne olur şu yalama işini bırakalım lütfen ya. Ne o saat başı mı?
1: Acil.
0: Tamam sonra geliyoruz.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'nin meclisteki grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra sona erdi. Özgür Özel mecliste kürsüye çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu. Kurultayı toplayacağım diyen Kılıçdaroğlu, CHP kısır tartışmaların dışına çıkmak zorunda, partiyi kirlilikten arındıracağım dedi. Özgür Özel ise hakkını helal etmediğini belirterek kurultay için 26 Temmuz'u geçirmeyin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık diyerek Türkiye'ye güç katmaya devam edeceklerine yönelik mesaj verdi. Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Başsavcılık şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı öne sürülüyor. 10 yıl önce İstanbul'daki evinde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayeti davası raftan indirildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak. Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için önemli bir karar geldi. Yargıtay, çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Çin'de yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma sağlayarak ömrü uzattığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, şeker ve koruyucu madde deposu olan hazır şişe çaylarla bubble tea çeşitlerinin bu faydaları yok ettiği konusunda uyarıyor.
7: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Bu parayı poşeti falan yalayanlardan herkes şikayetçiymiş ya. E kim abi o zaman bu dışarıdakiler?
1: Ya şikayet olunmayacak gibi değil ki.
0: Kim bu yalayanlar, kim o zaman yani? Yani. Bizim Akın yazmış, ustaların ustası. Diyor ki abi inan ben de elini yalayıp parayı verenden almıyorum demiş efendim. Evet. Yani Akın, sonuna kadar katılıyorum. Akın kim biliyor musun?
1: Biliyorum galiba.
0: Evrakları getirdin yani karşıya.
1: Usta, Akın usta.
0: Evet, Akın usta. Benim arabayla ilgileniyordu. Evet,
1: yakında benimkiyle de ilgilenebilir.
0: Sen hala bakım... Oğlum 2 senedir bakıma götüreceksin arabayı.
1: Bakımın bakımı geldi.
0: Hani 2 senedir bakıma götür. 2 senedir bak. Muhabbet devamlı böyle 2 senedir. Abi usta var mı tanıdık? Var oğlum. Var. Abi bir arasan, arıyoruz. Hafta sonu getirsin diyor sağ olsun. Akın mesela. Aradan 2 ay geçiyor, bu yine geliyor. Abi usta var mı tanıdık? Yani dejavu ya, çıkamıyorum yani. Çıkamıyorum ya.
1: Akın dejavu. Abi yabancı değil, bir şey olmaz.
0: Ya Akın yabancı değil de kardeşim, araba patlayacak.
1: Evet, bütün ışıkları yanıyor.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Hangi ışıklar yanıyor?
1: Bir tane demlik var, o yanıyor mesela.
0: Demlik mi? Oğlum motor ışığı o.
1: Motor ışığı mı bilmiyorum.
0: Kırmızı mı yanıyor, sarı mı yanıyor?
1: Bazen kırmızı bazen sarı, demlik olan işte hangisi?
0: Ondan bilmiyorum. Sonra mesela temiz araba, sadece ben kullandım İstanbul'da falan. Akın bunun arabasının bütün ışıkları yanıyormuş ya. Ben şeye hayranım.
1: Anahtar var.
0: Yeni böyle beyinli arabalarda şey, arıza silme var. Biliyor musun onu?
1: Evet, bizim orada adam şeyini, afişini asmış.
0: Ama şey, tamir etme değil, arıza silme. Tamir yok. Mesela araba fren arızası veriyor, bağlıyorlar bilgisayarla, öyle bir arıza yok. Görme bir daha bunu, tak siliyor. Ama arıza duruyor orada yani.
1: Çözmüyorlar.
0: Duruyor, yok, silme.
1: Işık söndürülür diye afiş var bizim orada.
0: Işık söndürülür mü?
1: Evet.

0: temizlik takıntım seninle aynı. Annem babamla kavga ediyoruz sürekli. Özellikle şu poşet yalamamıyorsun. Ya anaya babaya can kurban abi. Ama el alemin adamın da tükürüğünü almayalım yani. Değil mi?
1: Evet. Hani.
0: Demlik ışığı motor yağ ışığı. Yakında motoru kucağına alır demiş efendim. Yani.
1: Taşıyamam ki, ağır o.
0: Oğlum başka ne ışığı? Airbag lamban yanıyormuş.
1: Yok, o yanmıyor. Enekter var.
0: Demlik enekter mi var? O evet. İşte bakım geldi diyor.
1: Del yazıyor. Bir şey del yazıyor.
0: Tamam, bakım geldi. Kırmızı mı yanıyor, sarı mı yanıyor?
1: Değişiyor.
0: Nasıl değişiyor?
1: Turuncuya çalıyor bazen.
0: O kadar manyaklaşmış yani.
1: Ama demlik var. Evet.
0: Demlik var.
1: Demlik silecek suyu değil miydi?
0: Kırmızı... Efendim? Ne?
1: Demlik silecek suyu değil miydi?
0: Demlik? Hayır.
1: Neydi?
0: Çok kullandınız beni. Bir çay molası verin diyor araba.
1: Öyle mi diyor?
0: Evet, öyle diyor. Ama böyle diyor.
1: Bu arada temiz, 182 binde.
0: Temiz diyorsun.
1: Ben sürdüm.
0: Oğlum bizde bir araba var. 11 tane hasar kaydı var. 11 tane. 9'u ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Park halinde çarpma. 9'u.
1: Genelde öyle oluyor.
0: Bir tanesinde de farları değiştirmişiz. Tabii o tarih hiç ilgilenmemişiz. Yıl kaç? 2007 mi? 2008 mi?

0: Hani farlar değişmiş kaskodan. Ne yazmışlar biliyor musun?
1: Ne yazmışlar?
0: Yangın hasarı. Arabanın yanmadığını kimse... Araba kız gibi derler ya hani. Hakikaten öyle araba. Cillop gibi araba. Hiçbir şey yok. Kefilim. Buradan al... Ama tabii bir akü koymak lazım. Aküsü bitik. Buradan al tek marş Van'a git. Onda hani mekaniğinde hiçbir şey yok. 11 tane hasar kaydı var. 11 tane. Şimdi ona buna bu derdi anlatana kadar ben de onu kamp aracı yapayım diye toplayayım dedim. 6 aydır kapının önünde duruyor. Ne akü kaldı ne bir şey kaldı. Bari lastikleri falan inmeden onu bir toplayalım ya. Akın beni dinliyor musun Akın? Akın dinliyorsa. Hani bilmiyorum dinliyor mu. Senin yağdanlıkla alakalı bir şey demedi mesela Akın. Araba dilinde şey mesela turuncu yanıyorsa sarı yanıyorsa servise git demek. Tamam mı? Hani servise git artık servise git demek. Hani bir arıza ışığı turuncu sarı yanıyorsa böyle kullanma abi en yakın servise git demek. Kırmızı yanıyorsa servise de gitme dur kanka demek o.
1: Peki şöyle kırmızı yanıyorsa
0: nasıl?
1: Bir kırmızı bir sarı bir turuncu.
0: O artık araba bırak beni diyor o. Beni hurdaya ver diyor. Artık. Bu yani. Artık. Adamın soyadını söyleyin de yanlışlıkla almayalım son sahibi oluruz demiş arabanın.
1: Bu arada şaka yapıyorum yani gülelim diye.
0: Adem'le şöyle aracı bakıma götürüyorum sevgili dinleyenler bizim Akın abiye. Arabayı bakıma götürürken bir trafik magandası gördüm yolda. Böyle sağ geçiyor falan böyle bir garip böyle durduk yere frene basıyor gaza basıyor frene basıyor gaza basıyor. Yanımdaki arkadaşa dedim ki bak bak.
1: Söyle söyle.
0: Burada senden korkuma değil yayında söyleyemem. Yoksa senden korkuma değil yani. Bak bak. Bip görüyor musun dedim. Yan yana bir geldik Adem. Bana diyor ki abi seni tanıdım onun için yaptım diyor.
1: Şoför olduğumu gör diye yaptım hani, bu arada.
0: Tanıdık çarpabilirim bu şey gibi. Köprüde karşılaştığımız şey plakadan tanımış beni dinleyici. Köprüde böyle benim şeritte önüme kırdı. İkimiz beraber köprüden uçuyorduk Allah korusun. İleride köprüyü geçtikten sonra bir böyle cep gibi bir yer var ya hani.
1: Evet.
0: Durdum orada yaktım da ne yapıyorsun dedim. Abi ne haber tanıdım seni he diyor. Oğlum öldürüyordun bizi diyorum. Yok. Benim araçta 14 tane hasar kaydı var demiş. Vallahi 11 tane de bizim başka bir araçta var. Sevgili dinleyenler 2003 model 2003 yılından beri bizde araba. 11 tane hasar kaydı var. 9 tanesi park halinde çarpma. 9 tanesi. Bir tanesi yangın hasarı. O da farlar değişti yangın hasarı yazılmış. Ne alakaysa hiç bilmiyorum.
1: Sigorta şişirmesi.
0: Yo yangın hasarı yazmışlar işte.
1: Öyle mi?
0: Sigortayı falan bilmem ben. Yangın hasarı yazmışlar farlar değiştiğinden dolayı. Bir tanesi de o da galiba park halinde çarpma. 11 tanesinden. Hani 9'u park halinde çarpma ona eminim. Bir tanesi de galiba bagaj kapağını mı değiştirmişiz? Bir şey olmuş. Hiç haberim yok ki benim. Araba bana geçince haberim oldu. Hani araba bana geçince artık kullanılmıyordu araba. Hani aile bireyleri tarafından. Dur bir şuna bir bakayım dedim. Mesajı gönderdim. 11 hasar kaydı gelince dedim kapıda kalsın dedim o. O dedim kalsın. Benim cinslik arabanın üstüne kuş pisledi mi hemen temizlemem gerek. Bir de o kadar arabanın içinde bir tek benim arabam pisliyor kuşlar demiş efendim. Siyah arabaya daha çok yapıyorlarmış. Bunu bir yerde izlemiştim. Boşluk zannediyormuş kuşlar siyah arabayı.
1: Mantıklı ben kuş olsam ben de öyle yapardım. Yani.
0: Ama kuş beyinli deniliyor yani.
1: Ama kuşlar zeki olur.
0: Hangisi mesela?
1: Angut mesela.
0: Angut kuşu zekiliğiyle meşhur değildir. Angut kuşu başka bir şeyle meşhurdur.
1: Neyle?
0: Nedir angut kuşu? Keşke her insan angut olsa.
1: Keşke.
0: Ben bunu Yılmaz Morgül'e canlı yayında dedim biliyor musun?
1: O ne dedi?
0: Allah'tan kavga çıkmadı. Yılmaz abi angut musun dedim. O da evet dedi.
1: Ha, biliyormuş o zaman.
0: Evet dedi. Ama keşke her insan angut olsa. Hüseyin angut kuşunun özelliğini biliyor musun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Tek eşlidir angut kuşu.
1: Vay. Aynı eş, ben.
0: Eşi kaybolduktan ya da eşi ondan önce ölürse bile başka bir eşle eşleşmiyormuş angut kuşu.
2: Sadakat işte.
0: Bunu da nasıl yani bir angut kuşu mu anlattı mesela yengenizi kaybettiğimden beri hiç şey filan diye bunu nasıl bilmiyorum ben. Nereye park ediyorsun da 9 defa? Ben de araba öyledir abi. Ben de dedim bizde bizim raconda öyledir. Sonuçta park edip sokağa bırakıp eve gidip hayatına devam ettiğim bir şey çok takılmamak lazım. Kapalı otoparka aboneydim kapalı otoparka. İki kere kapalı otoparkta çarptılar sevgili arkadaşlar. Bir de üstüne kabadayılık yaptılar. Azıcık alttan alsam üstüne dayak da yiyordum. Azıcık yani alttan alsam üstüne dayak da yiyordum. Sonra yetkilileri falan filan girdi araya. Vallahi vazgeçtim yani. Çünkü birazcık üstüne gitsem otoparktaki bir kadın bir erkek çalışanlar işinden olacaklardı. Vallahi vazgeçtim. Arabayı da kendim yaptırdım. Otoparka da bir daha koymadım. Hani insanlar şey diyor ya, abi benim arabam yani garaj aracı falan. Vallahi benimki de öyleydi. İki kere otoparkta çarptılar sevgili dinleyenler. Bunu bir daha söylüyorum. Dinliyorlarsa alınmasın, darılmasınlar. Ben olanı anlatıyorum. Evde oturduğum halde çarptılar. Suçlu oldum. Hesap sorduğum için. Bir de böyle azıcık alttan alsam vallahi dövüyorlardı bak gerçekten. Vallahi dövüyorlardı. Üstüne gitseydim arkadaşlar işinden olacaklardı. Bu sebeple hani yetkililer bir de rica ettiler. Hani ama ben bunlar rica edilirken tamiri benim yaptıracağımı anlamamıştım ben yani. Rica ettiler, tamam peki o zaman öyle dedim. Baktım arayan soran yok, dedim ki masraflar da bize Blackboard o zaman. Bazen şey diyorlar ya mesela, araç garaj aracı falan diye. Bir bakıyorum 800 bin kilometre. Lan araba garaja girmemiş ki. 800 bin kilometre.
1: Çok fazla.
0: Hep diyorum, yıllardır söylediğim şey. Sokağa park edip bırakıp gittiğin bir şey yani araba. Çok değer vermemen lazım. Çünkü değer verdiğin zaman sıkıntı oluyor.
1: Amacı belli.
0: Bizim komşu var mesela. Sokağın ortasına, yolun ağzına, oraya buraya şuraya falan park ediyor. Hepimizin arabasına birer kere çarptılar, sürttüler. Taş geldi, o oldu, bu oldu falan filan. Bunu olmuyor mesela hiç. Buna hiç olmuyor. Hiç çizik yok arabada yani. Herkese kuş pisler. Bununki kuş bir de gelip temizliyor mesela bunu yani. Öyle bir... Tek eşli değildir Angut kuşu demiş. Vallahi bizi öyle dedi, bilmiyorum. Ben... Bizi öyle dedi yani. Benim bacanağım aynı şekilde demlik işareti yandı. Hani görmemiş, düz devam etmiş. O da çay demleniyor zannetmiş. Ondan sonra 600 binlik oldular demiş efendim. Hüseyin sen motosikletle gidip geliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Kaçlık motorun?
1: 125.
0: Hafta sonu bir yere mi gitsek iki motor?
1: Gidelim.
0: Ne diyorsun?
1: Gidelim. Nereye istiyorsun?
0: Bu evde takılsın, bu gelmesin bu.
1: Bende motor yok, nasıl geleceğim?
0: Ne yok?
1: Artçı olmak istemiyorum yani. Boş sen, yer var ya.
0: Hayır alma bunu, sakın alma arkana.
1: Düşürürüm ben seni.
0: Bu çok dengesiz.
1: Evet.
0: Hani motor anlamında dengesiz değil ki, çok dengesiz bu yani, anladın mı bunu? Bunu alma.
1: Ama hareketleri biliyorum bu arada.
0: Ne hareketi?
1: Mesela hareket? Sola doğru yatırdığı zaman kendini ben de sağa doğru yatıracağım.
0: Sakın oğlum, manyak mısın? Öyle şeyler yapma.
1: Niye?
0: Deli misin sen? Sen normal dur.
1: Ama denge kurmam lazım.
0: Aması falan yok, sen normal dur diyorum. Anladın mı? Alma bunu.
1: Yok bu saatten sonra.
0: Bunu alma yani. Sakın. Tamam önümüzdeki hafta sonu falan gidelim. Motorla bir yere gidelim. Bende motor yaz ayı sadece.
1: Bende de öyle.
0: İlk yağmur düştüğü andan itibaren motor otoparkta, ben araca geçerim.
1: Ekim
0: ama,
1: gibi yani.
0: Ya ilk yağmur ne zaman düşer bilmiyorum. Hani soğukla sıcakla falan çok işim yok. Ben yağıştan korkuyorum motorda. Evet. Hani mesela soğuk olsun, kalın giyer yine giderim ama yağmur düştüğü anda motor mevzusu kapandı benim. Motosikletçi değilim yani ben. Onun için bu birkaç ay içerisinde bir yere gittik, gidemedik, gidemeyiz daha söyleyeyim.
1: Tamam gidelim.
0: Nereye gidelim? Şile'ye gidelim mi?
1: Gidelim, nereye gideceğiz?
0: Ya oğlum şeyden de korkuyorum ya. Ben çok böyle dağ bayır orman seven bir kardeşinim senin. Şu kene işlerinden çok şey yaptım ben ya.
1: Evet hani, yani haşereler birazcık ürkütmüyor değil.
0: Keneden evet yani şey. Ya ben size bir şey soracağım gençler. Böyle yol kenarındaki yeşillikler var ya hani.
1: Evet.
0: Oradaki dayıları oraya helikopterle mi koyuyorlar?
1: Bence sabah bırakıyorlar, akşam alıyorlar.
0: Bak bazı öyle yollar var ki, mesela bir tanesini örnek vereyim. Buradan çıktın Edirne istikametine giderken Kumburga sapağı var ya.
1: Evet.
0: Kenarında çok güzel bir yeşillik var ama arabayla giriş yok. Yani motorla giriş yok, o yok. Bakıyorum dayılar oturuyor orada yeşillikte. Bir de onlar böyle bakıyor ya arabalara böyle. Falan böyle hareketli. Yani bu dayılar bir kim? İki, bunları oraya kim bırakıyor? Nasıl gidiyorlar oraya?
1: Özendiğim bir hayat.
0: Özendiğim bir hayat da. Mesela parkta bahçede oturmak varken niye yol kenarındaki yeşillikte oturuyorlar?
1: Arabaları izliyorlar.
0: Ha?
1: Ben olsam ben de yaparım. Emekli olunca ama.
0: Senin emekliliğin için bireysel imza verirse ben en başta bana bu olsun mu derim. Beni yapmayın bunu yapın derim yani.
1: Niye?
0: Efendim?
1: Niye?
0: Emekli o evde otur artık Adem sen.
1: Yok ya evi seviyorum da çok emekli olunca durumu düşünmüyorum.
0: Vallahi sevgili dinleyenler, bu

0: Şehirler arası yollardaki, yeşilliklerdeki dayılar oraya nasıl gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar yani oraya?
1: Atanıyor olabilirler ya. Hepsinin bir bölgesi olabilir.
0: Atanıyor mu?
2: Toplu alım, toplu bırakım olabilir.
0: Yani niye peki? Mesela öyle bir sektör mü var? Merhaba dayıcım, seni Tekirdağ yoluna bırakacağım. Yanına Adem'i koydum. Şile yolundaki yeşilliğe seni bırakıyorum Hüseyin. Tamam mı? Seni bırakıyorum Hüseyin'cim.
2: Ama güzel değil mi mesela? Biz düşün, yaşlanmışız sen, ben, Hüseyin. Hı. Bizi alıyorlar bir yerden, hepimizi bir yeşilliğe bırakıyorlar.
0: Niye?
2: Bence gayet güzel bir şey, organizasyon.
0: Üsküdar'da bir yer vardı, çok kişinin bilmediği. Bu alkol kötülüklerin anasıdır. İçkiciler yüzünden artık belediye mi, polis mi bilmiyorum, yetkililer telle kapatmışlar. Geçemiyorum artık.
2: Maalesef.
0: O kadar güzel bir yerdi ki, böyle bir elektrik trafosunun arkası. Artık yani çok affedersiniz, özür dilerim, hani içki masası kurmaya kadar gitti orası. Hani ben genelde gece saatleri gidiyordum, boş oluyordu. Yanıma böyle işte çekirdek, kola, cips falan filan arkadaşlarla alıp çok güzel takılıyorduk. Yani çok güzel bir yerdi. En son gittim, telle kapatmışlar, odun koymuşlar. Hep bu içkiciler yüzünden. Bence içtiklerinden dolayı da değil, çöplerin orada bıraktıkları için. Ya ben bira kutusu toplamaktan artık yeter, gına geldi bana ya. Vallahi billahi yani gına geldi ya. Hani şey filan olsa yine hadi bir derece de. Abicim bu yani... Bunu içmişin tamam. Hani içtiğine karışmayalım eyvallah da. Hani benim oturduğum yere niye oğlum bu ya? Neden yani? Vallahi gidiyorduk oraya oturmaya, yarım saat temizlik yapıyorduk önce. Hani biri kutuldu. Çünkü şöyle de bir olay var. De ki temizlemedin mesela. De ki temizlemedin. Tak polis geldi. Kimse ispat edemez orada onlara bizim yapmadığımızı.
2: Evet.
0: Bunlar yüzünden o Üsküdar'daki mekan geçti bitti artık. Gidemiyorum oraya. Giriş yok.

Odayılar bot yazmış birisi. Bot. Bak şu anda bile vardır ha. Beni Türkiye'nin neresinde dinliyorsunuz bilmiyorum ama böyle şehirler arası yollarda falan, yani insanın olmaması gereken yerlerde, bak yeşilliğe bak, dayılar oturuyordur orada böyle. Şu anda bile vardır yani.

0: Demlik ışığı sanayide çaya bekliyorlar demek Adem demiş.
1: Gideceğim Akın Usta'ya bir çay içmeye.
0: Yani. Çalıyor zamanımı, kaçırıyor tadımı. Severim başkasını madem aramıyor. Bir ara vereceğiz, şarkıdan sonra geleceğiz sonra. Haydi bakalım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
6: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
5: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
8: Bursan Next.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
11: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
17: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu akü bir numara.
18: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
19: Reklam.
20: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

0: Türkiye'nin dört bir yanından dayı fotoğrafı geliyor. Samandıra otoban kenarı. Bir şey söyleyeceğim. Bugün trafik durumunu Hüseyin'e öğretelim, o versin.
1: Öyle yapalım, evet.
0: Hüseyin, şimdi önce tahmin ediyoruz, tamam mı? Tek sayılar bende yüzdesel anlamda. Çift sayılar sende.
1: Tamam.
0: Çifti sen söylüyorsun. Teki de ben söylüyorum. Önce tahmin ediyoruz sevgili kardeşim. Ondan sonra da yol durumunu veriyoruz.
1: Hüseyin şu an bana bakıyor.
2: Tahmin.
1: Hani yüzde kaç gibisinden?
2: Saate bakacak olursak.
0: Şöyle yapalım istersen. Biz bugün de Adem'le yapalım. Sen bak yarından itibaren sen.
2: Tamam
0: yap.
2: Olur.
0: Tamam mı?
2: Olur.
0: Tamam, peki Adem'ciğim.
1: Tahmin ediyorum.
0: Oğlum her gün yaptığın şey. Niye Hüseyin oldun şu an?
1: Şu an unuttum.
0: Niye, evet, Hüseyin söyleyeyim. Gibi davranıyorsun bana? Evet.
1: Yüzde

0: 74.
1: %74.
0: Tahminim %74.
1: %71.
0: %71.
1: Evet, %71.
0: Evet, açıyoruz, bakıyoruz şimdi.
1: Aç bakalım.

0: Köprüsü açık durumda.
1: Tamam.
0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Ters istikamette köprünün girişi yoğun. Stadyuma yaklaştıkça yoğunluk daha da artıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda her iki yönde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda şu anda.
1: Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim.
0: Böyle Hüseyin.
1: Dayılar her yerdeler demiş. Evet. Motorla gittiğim zaman ben böyle uzun gidersem şayet bir işte yarım saati 45 dakikada ya da ne bileyim işte 50-60 kilometrede bir filan böyle kenara çekip hem ben dinliyorum hem cihazı dinlendiriyorum. Yine bir yere çektim, arkadan dayı dedi. Kaçlık bu dedi. Şey, hiç yani öyle merhaba filan da yok.
0: Ben nasıl bir dayı olacağım çok merak ediyorum. Yaşlanınca.
1: Sen dayısın zaten şu.
0: Yeğenim yok.
1: Bir farkın yok ki dayılardan.
0: Ne gibi mesela? Yani, dayı hayatımı yaşıyorum.
1: Bir işte bıyıklara sararmamış. Dinlenmek için yol kenarına park ettik. Bir anda dayının biri ne yapıyorsunuz diye arkamızda belirdi. Tarlalardan nereden geldin dayı demiş efendim. Evet, her yerden çıkabiliyorlar ama.

0: Niye yine böyle bitti bu şarkı?
1: Bilmiyorum. Serdar abiye sormak lazım.
0: Adamlar otoban kenarındaki teli yırtmışlar. Her akşam orada oturuyorlar. Kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da anca gidersin. Başkası... Motorda denge şofördür. Artçı dengeyi sağlamaya çalışmamalı. Kullanıcıyla beraber hareket etmelidir Ademciğim. Gördün mü Ademciğim?
1: Ama ben bir kere öyle yapmadım.
0: Bana ne ki, ben kim ne yapıyorsa yapsın, ben asla, evet. Ben iki kişi binmem motoru. Hani arkaya birini almam. Seni Ali ele asla almam.
1: Niye?
0: Oğlum benim seninle ne işim var?
1: Yabancı mıyım ben?
0: Efendim?
1: Yabancı mıyım?
0: Oğlum benim motorum ufak, çok çirkin bir görüntü olur. Yani.
1: Taşır mı bizi, ben 93
0: taşır kilo. Canım, onda bir sıkıntı yok da ben almam. Seni almam.
1: Bence yanlış bir karar, yakışmadı sana.
0: Niye oğlum?
1: Ayıp ettin.
0: Kim ayıp etti?
1: Beni niye arkana almadın?
0: Yıllardır ettiğin ayıplara say benim bir tane ayıbımı da. Şaka almam yapıyorum. Oğlum almam. Ben öyle iki kişi falan gitme. Benim için, ben motorcu değilim. Ben işe gidip gelmek için onu kullanıyorum. Anladın?
1: Anladım.
0: Ha, bu yani. Bir de şimdi işte motorcu bir kardeşim var. Ekibe girdi. Onunla böyle hafta sonları falan bir yerlere gideriz, iki motor. O da mesela bende motor yok desin, onu da almam.
2: Var var.
0: Ha, yani onu da almam.
2: Yolda kaldı.
0: Kadın da almam.
1: Bak doğru söyledi. Yolda kaldı. Ne yapacağım?
0: Gider ustayı haber veririm. Usta beni takip eder. Gelir senin yanına getiririm. Devam ederim.
1: Yine de almazsın.
0: Almam. Net.
1: Canım motora binmek istedi. Kimin? Çok istedi. Al, aşerdim.
0: Motor. Hani bir laf var ya, motor. Motor itindir. Al aşağıda kapıda. Binmek istiyorsan bin. Bana ne?
1: Ama belki senle binmek
0: istedi. Öyle
1: istedim.
0: Bir şey yok ben. Yok. Kız da almam mesela. Karşı cins de almam.
1: Bir şey diyemem ona.
0: Almam, dikkatim dağılır.
1: Alma. Görmüyorsun ki ama.
0: Efendim?
1: Görmüyorsun.
0: O işte kafamı arkaya çeviririm devamlı da. Almam yani.
1: Bir soru sorabilir miyim?
0: Sor.
1: At olsa mesela, atta arkana alır mısın?
0: At mı?
1: Ata binsek mesela.
0: Ben atlarla anlaşamıyorum. Hayvan tedirgin oluyor bende. Öyle seviyorum falan yapıyor bana orada. Çok alakasız ama farkında olmadan az önce hayatımı kurtardın. Nasıl ya? Bir programda pin kodunuzu notlara kaydedin demiştin ve o durum az önce hayatımı kurtardı. Teşekkürler. Estağfurullah efendim. Rica ederim. Sağ olun. Sen atlarla aran nasıl? Ben tedirgin oluyor hayvan benden. İrkiliyor niyeyse at.
1: Benim atlarla aram iyi. Dedem küçükken beni atlarla büyüttü.
0: Benim de köpeklerle iyi. Ben her köpeği severim falan böyle ama hani ısırılmadık köpekte kalmadı ben. Ben çok ısırıldım köpek tarafından. Demek ki aram iyi değilmiş, ben öyle zannediyorum.
1: Ama insan bak, sevdiğini ısırır.
0: Kolumdan kaptı. Şu koltuk altımdan kaptı. Tamam mı? Göbeğimin şu yanından kaptı. Bacağımdan arka baldırımdan kaptı. Bileğimden ısırdı şu zamana kadar. Köpeğin ısırdığı yerleri söyleyeyim. Hani iki kolumdan da bir kere ısırıldım. Sol koltuk altımdan şuradan kaptı. Buradan kapan Doberman'dı hem de. Öbürküler hep sokak köpeği de bu koltuk altımdan kapa. Zaten eğitimli oldu, koltuk altımdan kapmasından belli. Koltuk altımdan kaptı, iki kolumdan kaptı. Şu sol baldırım galiba, sol baldırım arka taraftan ısırdı. Sağ ayak bileğimden ısırdı. Beni çok ısırdı beni köpek. Çok yani. Benim bu yaşa kadar yaşamam büyük şans Adem. Senin hayvanlarla aran nasıl Hüsü?
2: Hayvanları severim. Atı yani birkaç kere deneyimledim. Hı. At da birazcık riskli. Yani seni sevmezse motor en azından duruyor.

0: Yok ama at durmuyor yani.
1: At işte oğlum vallahi bak Hababam sınıfı ara gibi olacak da o tarihte orada olan dinleyiciler vardı. Beni Mecidiyeköy meydanında at kaçırdı.
0: Mecidiyeköy meydanı.
1: Mecidiyeköy meydanında atlı turun organizasyonu vardı. Hep katıldığımız işler. Serdar Gökalp canlı yayını. Tamam gittik. Bana illa dediler ki bin şuna. Ama hayvan böyle bir garip. Vallahi bak birazcık ileride simitçi var böyle büyük bir şey.
0: Evet.
1: Orada trafik polisi anladı ki ben durduramıyorum. Kendini böyle öne attı, durdurdu atı hayvanı. O da seviyormuş. Ben binebilir miyim dedi. Al bunu benden de abi ne yapıyorsan yap dedim. Trafik polisi bindi filan yani. Çok şey. Atlarla anlaşamıyorum yani.
0: Demek ki atlar trafik polisini dinliyor.
1: Abi attan anlıyor demek ki adam. He. Ben anlamıyorum yani.
2: Ata ama iyi bakman lazım.
1: Nasıl?
2: Ben mesela küp şeker yediriyordum. Avucumdan küp şeker yiyordu.
1: Bütün dünya ayağa kalkıyor ata şeker vermeyin diye.
2: Dedem gösterdi.
1: Dedenin dünyayla alakası yok demek ki. Abi ne yaptın, soyguna mı gittin, mahvetmiş seni köpekte. Öyle bir günde değil, bir seferde değil canım, hayatım boyunca. Hani hayatım boyunca ısırıldığım şeyler. Ufacık köpek de ısırdı beni. Ufacık böyle. Hani böyle kolumu bir kaldırdım. Hırr hırr yapıyor sahibi. Şey oğlum,
2: yapamam.
1: Al şunu dedim ya. Al şunu. Pinscher. Pinscher.
2: Küçük bacaklı köpekler.
1: Evet. Yani kendi de küçük. O böyle ısırdı, böyle kolumla kaldı. Oğlum alsana şunu diyorum. Bırakmıyor ki diyor. Yengeç gibi yapıştı yani. Hiç köpek ısırdı mı Hüseyin seni?
0: Yok, beni ısırmadı. Kedi ısırdı.
1: Adem seni?
2: Beni genelde arı soktu.
1: Arı mı?
0: Aa, evet. Arı da kötü.
1: Yani evet. Alerjin falan yok değil mi?
2: Yok. Hoşuma da gitti yani.
1: Arının sokması.
2: Evet.
0: Normal arı mı?
2: Bir tanesi eşekti, bir tanesi normal.
1: O şu nasıl? Oh buradan da sok falan diye mesela. Ertesi gün aynı yere gidip mesela burayı da sokun, buradan da yapın.
2: Ya çocukken hep arkadaşlarımı sokuyordu.
1: Özeniyor
2: muydu? Görüyordum yani, şişiyordu orası burası, ben de özenmiştim. Niye özendiysem.
0: Arının soktuğu yere amonyak sürmek gerekiyormuş.
2: Bulamadık ki o zaman.
1: Evet. Sana mı aratmıştık biz Bakırköy Meydanı'nda amonya?
2: Evet, amonya ben aradım.
1: Sana aratmıştık.
2: Parfümcüye gitmiştim.
1: Bakırköy Meydanı'nda evet. Değil mi? Evet. Adem işi uyanamadı. Orada da birini arı sokmuştu galiba onun için değil mi? Bir şey için mi?
2: Yani bir deney mi yapıyorduk hatırlamıyorum.
1: Ben de Bakırköy Meydan'dayız canlı yayında. Dedim ki Adem'e, hatırlar herhalde dinleyiciler. Dedim ki Adem, al dedim eline şişeyi. Git dedim dükkanlara, amonyak lazım. Biri dedim yardımcı olacaktır dedim sana. Bu da bana diyor ki abi şişeye koyulacak bir şey mi? Ya dedim sen dedim git. Vermemişler buna amonyak.
2: Vermediler.
1: Vermediler. Demek adamlar yeni çıktıysa lavabodan.
2: Evet.
1: Demek ondan vermediler. Nereden soktu arı seni?
2: Ense köküm.
1: Ense kökü mü?
2: Of. Evet.
1: Be.
2: Oradan soktu. Sırtımdan soktu. Hı. Bir de mememden.
1: Mememden mi?
2: Evet. Ama genelde sarı giydiğimde bana yelteniyorlar.
1: Arılar.
2: Evet.
1: Ha. Arı da çok saldırdı mı böyle çok zız zız zız zız geliyor yani böyle.
2: Şey çok... derler, duman herhalde onlara şey yapıyormuş.
1: Ne yapıyormuş?
2: Sinir ediyormuş, kaçıyorlarmış.
1: Toz yani. Şekeri ıslatın, arı sokan yere sürün.
2: Yoğurt sürmüştük biz. Hı? Süzme yoğurt.
1: Süzme yoğurt mu?
0: Proteinli, evet. Doğru.
1: Benim oğlanı da poposundan arı sokmuştu. Düğün salonundaydık. Bir anda çığlık kıyamet, bir baktım çocuğu arı sokmuş. Alerjik bir çocuktu. Koştur koştur hastane aramıştık demiş efendim. Evet, arı sokması sıkıntı olabiliyor bazen. Yani alerji varsa. Bir de alerjisi olan alerjisi olduğunu da bilmiyor yani şeyden. Arı sokana kadar. Dur bakayım nereden? Adem bir dene bakalım bal yapabiliyor musun yazmış dinleyicimiz.
2: O seviyeye ulaşamam.
1: Arı men. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Yeni...

0: Biz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
11: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz.

0: Ben de diyorum bunların sesi nereden geliyor oğlum? Mikrofonu açıkmış senin orada.
1: Evet.
0: Kanalı ayarlayın, haber verin diyor. Beni de akrep sokmuştu. Annemler arı sandı. Saatlerce ağladım. Bir arı sokmasına bu kadar ağlanır mı dediler. Sonra o yere gittim, baktım akrepmiş.
1: Emmek lazım diyorlar, doğru mu?
0: Akrep sokup orada beklemiş yalnız.
1: Zehirli.
0: Bak diyor ki gittim baktım akrepmiş diyor. Hani akrep sokmuş demiş ki beni arı sandılar da bekleyeyim biraz. Zehiri emmek mi lazım?
1: Öyle değil mi?
2: Evet, emip tükürüyorlar. Cık
1: cık. Vakumlama.
0: Allah başa vermesin, ben yani... Bilemiyorum madem şimdi yani. Seni akrep
1: kolundan
0: soksa emer miyim seni? Kolundan soksa kendine em oğlum. Bana niye emdiriyorsun kol işte.
1: Ama ben bayılmışım mesela, kendimde değilim.
0: Öyle sokar sokmaz bayılmaz. Oğlum öyle hayati bir şey olursa emeceğiz tabii yani. Yapacak bir şey yok. Ama öyle keyfi emmem.
1: Suni teneffüs.
0: Efendim?
1: Suni teneffüs.
0: Hayati bir şeyse yaparım.
1: Teşekkür hayati ederim.
0: Şey, rica ederim. Yaparım ama...
1: Zaten o durumlarda olur.
0: Hani yani. Durduk ya mesela yarın radyoya gelip Adem'le yat da bir suni teneffüs yapayım. Olmaz. Yani.
1: En çok şeyi merak ediyorum. Ya merak etmiyor değilim de şey, hamlik var ya.
0: Hamlik manevrası.
1: Hamlik bu, evet.
0: Denedin mi bunu?
1: Kendime yaptım.
2: Kendine.
0: Kendine evet. Nasıl yaptın oğlum sen?
1: Sandalyenin ucuna bastırdım kendimi.
0: Fantastik dörtlüdeki adam mısın sen? Nasıl yaptın?
1: Elimle yapmadım da kendimi...
0: Yapamazsın ki oğlum elinle. Hamlik manevrası. Kendine nasıl yapacaksın?
1: Kendime yaptım hamlik.
0: Nasıl?
1: Sandalyenin ucuna bastırdım kaburgamın altını.
0: Öyle
2: çıktı mı ya öyle bir şey?
0: Öyle olmaz.
1: Bir şey tıkanmadı ki. Fantazi işte benimkisi.
0: Sen ne yaparken onu denedin peki?
1: Hani... Ya televizyonda görüyordum, herkes birini kurtarıyordu. Ben de kendime bir yapayım dedim.
0: Hamlik.
1: Evet.
0: Adem. Adem.
1: Efendim.
0: Anladım, vurgudan anladın sen. Bir insan durduk. Mesela kendi kendine suni teneffüs yapmayı denedin mi?
1: Onu olamaz. O yapamam onu.
0: Olmaz.
1: Evet. İki tane dudağım.
0: Emin misin?
1: Ya benimki biraz dört kişilik ama.
0: İşte ha, onun için dedim zaten. Evet. Adem'de maşallah bir dudak var efendim, yani yesen karnın doyar.
1: Angelina Jolie dudağı diyorlar. Buna.
0: Ne diyorlar?
1: Angelina Jolie.
0: Angelina Jolie'nin seninkisi gibi dudağı olsa sence bütün dünyada tanınır mıydı?
1: Benimki gibi.
0: Seninki at ağzı.
1: Bir şey ağız diyorlar da onu diyebiliyor musun?
0: Diyemiyoruz değil mi? Onu tamam. Demeden abi.
1: Yok demem.
0: Deme. Bu arada bu hamlik manevrası hakikaten tek yapılıyor mu acaba? Bak önemli bir konu bu, biliyor musun?
1: Yapılabiliyor.
0: Böyle goygoyunu yapıp geçmeyelim yani.
1: Yok, goygoy yapmıyorum ya. Ben şey gördüm. Neydi onun adı?
0: Ne gördün?
1: Acil durumlarda insanlara yardım etme dersi neydi?
2: İlk yardım.
1: İlk yardım gördüm, evet, aklıma gelmedi.
0: Acil durumlarda insanlara yardım etme dersi.
1: Evet, ilk yardımda gördüm, yapılıyor. Yaptım yani kendi kendime.
0: Tamam dur, bakıyorum hemen. Boğazınıza bir cisim kaçtığında tam tıkanma. Yanınızda kimse yoksa kendi kendinize uygulayabilirsiniz. Bu işlem diyaframınızı yukarı iterek sıkışan cismi dışarı atacak basıncı yaratırmış. Öksürün. Öncelikle panik yapmayın ve cismi kendi kendine çıkartabilmek için kuvvetlice öksürmeye çalışın. Yumruk yapın. Baskın olan elinizi bir yumruk haline getirin. Konumlandırın. Yumruğunuzu baş parmak tarafını göbek deliğinizin hemen üstüne, mide ile kaburgaya, kemiklerin arasındaki bölgeye yerleştirin. Bastırın. Diğer el, hiç burada sandalye falan demiyor burada.
1: Yani sert bir yer de olabilir. Elinle de yapabilirsin.
0: Şuraya mı bastırıyorsun şöyle?
1: Yani kaburganın bittiği yerde bir tane orada aşağıya sarkan kemik var. Oraya boşluğa oturtuyorsun baş parmağını yumruk yapıp.
0: Şöyle. Bu mu?
1: Evet, tam öyle.
0: Bu. Anladım.
1: O şekilde.
0: Anladım. Bunu bilmek iyi oldu. Biliyor musun?
1: Ya bilerek söyledim, evet. Bilelim diye.
0: Bravo sana.
2: Bravo. Genelde kusturmaya çalışıyorlar. Kus, parmağını sok, kus falan derler.
1: Evet, yani parmak at var.
0: Anlıyorum. Onun bir videosu da vardır ya. Ben yayın arasında bir seyredim. Herkesin bilmesi gereken şeyler bundan çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Evet, bunlar bilinmesi gereken şeyler yani.

0: Evet, bitiriyoruz. Gençler, bir şey diyor musunuz?
1: İlk yardım önemli.
2: Herkese iyi akşamlar diyorum ben.
0: Az sonra Fatih seslenecek size. Fatih ile size iyi yayınlar diliyorum sevgili dinleyiciler.

0: diyenler. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
1: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Günün her saati konfor ve

0: 3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj oto
1: ekspertiz. Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Saat 18. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
7: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. AGESA.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. hafta maçında bugün Malta'ya konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Kazanan takımın finale yükseleceği mücadele saat 20'de oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalın şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wollinetz'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi 13.759 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 37 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.055, yarım altın 21.049, çeyrek altın 10.486, gram altınsa 6.459 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Adana 31, Kayseri 26, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 36 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
11: Parafla'nın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
8: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
11: Parafly'in katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil.
2: Müziğin dehası Bilal, yürü be.

0: Vallahi beni utandırıyorsunuz ya. Ya insan dinizden utanır, utanıyor mu ya? Gelen geldim yazsın dedik. Herkes gelen geldim yazmış. Gelen geldim. Herkes gelen geldim ya. Kıymetli dinleyiciler, burası Alem Efem. Ben Alem Efem personeli Fatih Yıldırım. Baya maaşlı eleman. Çayını kendi alan. Mesai saatleri içerisinde şirkette olan. Hafta sonu çalışmayan ama cuma günü izin aldı mı cumartesi de izninden düşen. Normal bir çalışan sevgili dinleyiciler. Bu aralar bot bakan, işte tatil planları yapan sıradan bir kardeşinizi sevgili dinleyiciler. Yıldım, yemin ediyorum yıldım ya. Şimdi de bot bakıyor. Şevacığım, ne haber?
1: İyi,
0: bugün
1: senden
0: çok şıksın güzelim.
1: Ay, gerçekten
0: bak, vallahi iyi, bak gayet böyle enerjin yerinde, maşallah çok güzel. Ay, çok belli ki ederim. Annenden ya da babandan çok pozitif bir şey duymuşsun.
1: Yani.
0: Asistan falı bakıyorum şu an. Robert Atom o şarkıları be demiş. İnsanı kendine getiriyor diyor.
1: O kadar doğru, evet.
0: Ki. Ay, o bağırdığı yeri kim söylüyor acaba ya? Çok merak ediyorum. Şarkının şu bölümünü kim okuyor? Bir de ne dediler acaba? İçeri gir böyle yapma dediler. Mesela bu tarif de edilebilir bir şey değil yani. Sen içeri gir, böyle oku, bunu yap mı dediler. Ya da o yaptı şarkıyı, ona göre mi yaptılar? Kafamda deli sorular. Çok merak ediyorum. Çünkü bu tarif edilebilir bir şey değil. Şeval, içeri gir ve böyle bir şey oku. Mesela nasıl?

0: denil ki.
1: Bir de nasıl ciddi kaldılar.
0: Çok aşırı ciddi okuyor bir de. Oğlum ay diye bağırıyorsun ve aşırı ciddi okuyorsun. Bunu nasıl yaptın ya? Ay. Var mı aranızda bu sesi ben daha iyi yaparım diyen bir baba yiğit? Eğer bulursak tişörtü sticker'ı yapıştırırız. Ay, ay. Var mı? Varsa gönderin gelsin. Hadi. Hadi. Hadi. O zamanlar yapay zeka varmış da bizden saklamışlar gibi diyor. Öyle hissettim diyor değil mi? Ay ya. Şimdi yapay zeka ile bunu yaptırt. Hindistanlı birine mi okuttular? Olabilir kapı komşusuysa. Olabilir, olabilir, olabilir. WhatsApp'tan 536-901-8902'den bize bu sesi gönderen, yani böyle medeni cesareti olan dinleyicimize tişörtü yapıştırırız. Bunu okuyanı tanıyan varsa arasın. Fatih bu sesi çıkartmayı bir defa denemiştik. Serdar mı denetmişti, sen mi denetmiştir? Vallahi hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Denetmiş de olabiliriz belki. Bir tane geldi, bakalım neymiş.
2: Ay, ay, ay, ay, ay. Ah aman aman.
0: Gibi olmuş. Cengiz göndermiş bir tane de.
2: Ay.
0: Cengiz iğrençsin hakikaten. Gerek var mıydı Cengiz ya? Ay. Bizim Çingen Mahallesi'nden hırsız Süleyman'ın sesi buluyormuş efendim. Hırsız Süleyman. Kemal nerede? Kemal mi? Ay. Kemal yakalandı vallahi. Bakayım başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Çok konuşuyorlar müzik. Abi izin çıktı mağazada dinliyoruz Murat. He, hatırlıyor musunuz? Neredeydi? Gölcük'te miydi? Gebze'de miydi?
1: Aa, evet evet aramıştı.
0: Bir dinleyicimiz Karamürsel'de miydi? Tam bütün illeri saydım. Şeyleri saydım. Bakayım bir tane daha geldi. İzin çıkmış. Emek var. Emek var. Yani kötü diyemiyorum. Emek var en azından.
2: Ay.
0: Hep de erkekler yapıyor. Ya hanımlar bir yapsanız Allah aşkına ya.
2: Ay.
0: İğrenç, iğrenç hakikaten ya. Eve dönüş yolunda eğlenmeye radyoyu açıyorsun. Garip garip erkekler bağırıyor. Çok kötü.
1: Uzun hava yapmış. Hmm.
2: Ay ya.
0: Yok olmaz. Yasemin'e bakalım. Hadi dur bakayım Yasemin.
3: Ay.
0: Acaba köşeyi bitirsek mi? Olmuyor çünkü yapamıyor. Kimse yapamıyor. Başka var mı? Başka. Ahmet göndermiş bir tane.
4: Murat.
3: Ay.
0: Yok yok. Yok yapamıyor. Neyse tamam yapamıyoruz yapamıyoruz. Bakın sana ne kadar kıymetli. Şurada kaç kişiyiz yapamadık. Ya. Cigulimsi bir ses demiş efendim. Cigulimsi. Peki sevgili dinleyiciler. İyi bir akşam geçirmeniz için elimizden geleni yapacağız. 20'ye kadar buradayız. Türlü telefon bağlantıları, türlü şakalar, akıl oyunlarıyla dolu bir iki saat diliyorum sizlere. Yayında neler olacak inanın ben de bilmiyorum. Bana da sürpriz. Önden bir hazırlığımız var. Kıyafetlerime gidip. Onun haricinde bir hazırlığımız yok.
1: Ama yakışmış.
0: Sağ ol çok teşekkür çok ederim. Şıkkın. Bugün böyle olsun dedik hani. Sağ ol çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sevgili dinleyiciler 20'ye kadar kim öle kim kala hiç bilmiyorum. Ama bana destek çıkarsanız programı beraber yaparız. Ha maaşı ben alırım ama programı beraber yaparız onu da söyleyeyim. Sizinle beraber güzel oluyor. Tek başına yapınca burada tek başına konuşunca deli diyorlar. Biri var odada tek başına konuşuyor. Mikrofon ve siz olunca radyo programı oluyor. Bu da güzel oluyor tabii. Birazdan bir mevzu var. Mevzuyla ilgili yapıştırmanızı isteyeceğiz. Ay çok utandım diye yazanlar var. Dur, silemiyorsunuz da bir de kayıtları. Alem efendim WhatsApp attı böyle çalışır. Dinleyici bilmiyordu bunu. Ben ilk söylediğimde bir şok oldular. Anam silinmiyor la dedi gönderdiğim. Önceden siliniyordu attığı mesajı dinleyici siliyordu. Ben tam okuyorum mesaj gidiyordu. Sonra bizim yazılıma dedim ki öyle bir şey yapın ki attığı mesajı silemesin. Abi nasıl yapacağız nasıl edeceğiz yaptılar vallahi yaptılar. Steve Jobs'un çocukları ya. Vallahi yaptılar ya. Silinmiyor diyor. Gökçe Hanım'ın ses kaydına bakalım.
3: Ay ya.
0: Tarzanımsı değil mi biraz?
1: Çığlık çığlığa hani.
0: Evet. Evet abi silinmiyormuş. Arkadaşlar söyledim zaten.
1: Ben de deneyeceğim.
0: Bize böyle onaylama var. Evet silinmiyor doğru. Söyledik ya az önce silinmiyor diye.
1: Ben de yapacağım şimdi.
0: Evet. Yap çocuğum yap sen de yap.
1: Yapıyorum.
0: Hayda. Silinmiyor de çalışmıyor. Ne çalışmadı şimdi? Neyse patladık. Evet efendim, mevzuyu verdim mi? Nö.

0: Mevzu vermedik. Birazdan mevzu vereceğiz. Hatta hemen verebiliriz. Şöyle, bugün masaya yatırdığımız konudan önce şunu söyleyeyim, ondan sonra mevzu vereyim. Dünya Kupası Legos yapıyoruz böyle kocaman. Alem FM Lig Radyo ortak. Mevzu şu: Lego'nun en son parçasını kim takacak? Sırayla ekip, 2-2 ekip gidiyor. 2 Lig Radyo'dan, 2 Alem FM'den. Karma, sadece Umut, ben, Serdar falan yok. Bizim asistan arkadaşlarımız da var. Dijitalci arkadaşlarımız da olacak. Alem FM'i takibi alıp bu seriyi, bir ay sürecek olan takribi tahmin ettiğimiz bu, bir ay sürecek olan bu seriyi kaçırmayın efendim. Türlü futbol soruları soruyor bize arkadaşlarımız. Biz de Lego'yu yapmaya çalışıyoruz. Soruyu bilemeyen yandakine veriyor filan gibi bir süreç. İlginiz, alakanız bizi mutlu eder. Yorumları altına yapıştırırsınız efendim. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Şimdi bugün şunu konuşuyoruz: saçma ama işe yarayan fikirleri bize yazmanızı istiyoruz efendim. Ulan çok saçma, evet doğru, ama işe yarıyor, işte tam olarak budur. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Bir iki tane örnek vereyim ben size, saçma ama işe yarayan fikirler. Mesela Wi-Fi çekmeyince uçak modunu alıp geri alınca çalışıyor. Nasıl oluyor, niye oluyor bilmiyoruz. Telefon sıkışır, donar, bir şey olur falan. Kapatır açarsan düzelir. Eskiden daha çok oluyordu, şimdi de çok yok. Ama Wi-Fi'de ya da internette problem olduğu zaman uçak modunu alıyorsunuz, geri alıyorsunuz ve Wi-Fi çalışıyor.
1: Düzeliyor.
0: Düzeliyor.
1: Ben de bir şey söyleyebilirim.
0: Söyle çocuğum.
1: Eski tarz tost makineleri, eğer elinizde çakmak yoksa onun altını kaldırın. O yanıyor ya. Hmm. Çok eski olacak ama. Hmm. Milattan önce biraz.
0: Tamam.
1: Onunla ateş yakabiliyorsunuz. Çünkü altı yanıyor. Bir şeye tuttuğun zaman tutuşuyor.
0: Hı. Hmm.
1: Ateş ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Bu da böyle bir bilgi.
0: Evet. Kız heves etmiş, söyledi, ne yapalım. Lan altı dolu olmak zorunda değil, öyle söyleyesi gelmiş. Şefacığım teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Gayet güzeldi. Peki işte kumanda çalışmayınca pili çıkarıp ısırıp yerine takarsın. Saçma ama işe yarar. İşte bugün bunları konuşuyoruz efendim. Saçma ama işe yarayan taktikler, usuller, fikirler, artık adına ne derseniz. Birine laf atmak için şarkı sözlerini değiştirmek demiş. Anlamadık efendim. Dur bakayım. Saçma ama işe yarayan şeyler. Mutluyum paylaşımları yapmak. Karşı tarafı delirtir demiş efendim.
1: Aa, evet. Ayrıldın. Hmm. Paylaşımları mutluysa.
0: Evet.
1: Bir hafta sonra geri döner.
0: Öyle mi? Allah Allah. Bir uzman isimden dinledik. Kendisi anlattı bize efendim. Şimdi bakalım. Şöyle bakalım. Hedef tahtalı pisuvar. Yok, geçelim bunu efendim. Yani tuvalet temizliğini dert edenlerin bulduğu bir bir şey bu. Hedef tahtalı pisuvar. Bu arada bazı yerlerde var. Bilmeyenler için söyleyelim. Pisuvarlar, bazı pisuvarlarda sinek şeyi var. Bu şaka değil arkadaşlar, bu gerçek. Sinek koymuşlar oraya. Yani o mermer mi o? Mermer tabii. Mermerin içinde bir yerde o. Tuvalet temizliğini hedef almak için markalar bunu yapıyor. Bayağı bildiğiniz gerçek sinek gibi sinek var orada. Duruyor, orada duruyor. Bu var. İşe yarıyor diyor. Saçma ama işe yarıyor. Lan nereden aklına geldi Muratçığım? Vallahi bravo, doğru. Çakmağın gazı bittiğinde pantolona sürtün. Çakmak yanar demiş efendim dinleyicim. Aa, İlginç. Deneyeceğim.
1: Hayat kurtarır.
0: Deneyeceğim.
1: Ben de.
0: Araba çok uzaktaysa uzaktan kumandası çekmeyince kafana doğru yaklaş... Bunu konuşmuştuk yayında.
1: Evet.
0: Çenenin altına koy demiştik biz. Kafana doğru yaklaştır, işte düğmeye bas demiş. Çekim gücü artıyor, oluyor. Doğru, denedik, oluyor. Ben bizzatihi ben denedim, oluyor. Dur bakayım. Tuğçe Hanımcığım bir şey yazmışsınız. Anlamadım Tuğçe Hanımcığım. Twitter hesabım çalındı, geri alamadım diyor. Yazılımcınız var mı diyor tanıdık. Tuğçe maalesef. Abi herkes derdini burada arayınca ben mutlu oluyorum, sinirlenmiyorum. Bizi abisi, kardeşi, amcası, dayısı, kankası gibi görüyor. Bak şu ne alaka değil mi? Burada eğleniyoruz biz. Şakalar, şeyler. Ya benim Twitter'ım çalındı, bulsanıza diyor mesela. Tuğçe'cim keşke öyle bir tanıdığım olsa da yardımcı olsam. Bakayım. Mehmet ben. İki kolunuzu yana açıp tek ayağınızın üzerinde dururken başınızı kaldırdığınız ayağınızın tersini çevirirseniz hıçkırığınız geçer.
1: Onu yapana kadar geçer.
0: Önce yani bunu aklınıza tutun. Zaten geçiyor o zaman yani. Gümüş küpe veya yüzüğünüz varsa kot pantolonunuza sürtün.

0: ağlar diyor. Yıllardır öyle yapıyorum diyor. Evet, bu bilinen bir taktiktir. Ama kot olacak yani, gerçek kotun üzerine böyle şey yapacaksın, parlıyor. Doğru söylüyor vallahi. Evet, yazmayan tükenmezi hohlayın. Yazar demiş efendim. Saçma ama işe yarayan fikirlerin babası bu. Bir iki tane daha okuyayım da öyle bitireyim. Bir evine kramp girince canın acıyor ya. Daha çok acıtıyorsun orayı. Anlamadım. Ha şey. Şunu diyor. Bir yerine kramp girince canın acıyor ya diyor.
1: Evet.
0: Daha fazla orayı acıtırsan diyor. İşte cimciklersen falan. Kramp geçiyor diyor. Beyin diyor. Diğer acıya odaklanıyor. Krampı unutuyor demiş efendim. Allah Allah.
1: Çok iyiymiş bu arada. İlginç. Çok girer mi sana?
0: Ne, kramp mı? Kramp. Yok ya. Bana o giriyor. Galiba vücutta bir şey eksikliğinden oluyormuş o. İşte sallıyorum şu anda. Bıdı bıdı bilmem nesi eksik. Fosfor bilmem neyi eksik. O zaman çok kramp giriyormuş. Potasyum olabilir. Bazı insanlara çok fazla kramp giriyormuş. Biz buna kramp on diyoruz. Girmeyenlere kramp off. Kötü şakaydı. Şefalin şakasıydı. Yap dedi. Ya. Kısa bir ara gidiyorum. Aradan sonra şov devam eder. Burası Alem FM. Reklamlardan sonra şov sürecek.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, cam balkonun adı. Soyadı.
9: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı. Soyadı.
11: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam balkonun adı

0: çocuklardan birini kazanma şansı.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Mevzu şu. Saçma ama işe yarıyor. Sebebini soran var. Sebebini yazan var. Ya bizim saçma dediğimiz birçok şey de aslında bir mantığı vardır da biz bilmiyoruzdur. Mesela Funda yazmış. Yere oturduğum zaman dizim uyuşunca 3 kere kapı vurar gibi vuruyorum. Bir büyüğüm söylemişti. Çocukluğumdan beri uyguluyorum, hemen geçiyor. Hiç araştırmadım. Ama acaba etkisi neden demiş. Hiç araştırsan ne olur. Google'a hani dizime vuruyorum uyuşunca sebebi nedir diye sorsanız dedi. Bunu mu demek istediniz? Diz kapağına tıklatarak evrene gizli mesaj göndermek. Google bile cevap veremez buna yani. Diz kapağını 3 kere ne dedi, öyle mi demişti, dur bakayım. Yere oturduğum zaman dizim uyuşunca 3 kere kapı vurar gibi, vurar gibi demiş, vurur gibi demiş. Vurar gibi vururum demiş öyle 3 kere. Kim o? Ben minisküs. Aç. 3 kere vurunca diyor uyuşması geçiyor diyor. Sayın Doktor Şeval, neden olabilir acaba uyuşma 3 kere vurunca? Niye geçiyor biliyor musun Sevil'i?
1: Bu sefer de bence vücudumuz o sese odaklanıyor. Az önce şey yapıyorduk, çimdikliyor muyduk?
0: Yok ya, bu tamamen bizim bu modeme vurunca düzelme refleksi var ya böyle. Çalışmıyor ya da televizyona vurunca böyle çalışır ya. Onun şeyi, refleksi bence bu.
1: O da olur.
0: Evet efendim, bence o. Yanılıyor da olabilirim, bilmiyorum. Hıçkırık tutunca başka biri su içirirse geçiyor demiş efendim. Saçma ama oluyor diyor dinleyicimiz. İlginç. Şey derler bir de, hıçkırık tuttuğunda bardağın ters tarafından içmeye çalışırsan.
1: Nasıl yani?
0: İşte nasıl yani zaten. Olamayacağı için onu denerken hıçkırığı unutuyorsun.
1: Ha.
0: Anladın? Ya da mesela biri korkuttuğu zaman hıçkırıkta geçer derler. Yılların cevabıdır bu yani. Şeyden dolayı vücudu şaşırtman gerekiyormuş.
1: Vücudumuz ne kadar hoş ya.
0: Ne kadar manyak bence. Bir de az önce bu kramp meselesindeki mevzu şeymiş. Dur yazdılar, magnezyummuş.
1: Evet efendim. Magnezyum.
0: Onu da söylemiş olalım. Saçma ama oluyor, işe yarıyor, çalışıyor. Bu akşam önemli soru. Cevabım var.
1: Evet, bir tane daha var.
0: Söyle bakayım.
1: Gözünüze bir şey karşı çıkmıyor. Hmm. Ne var diyorsunuz ya. Aşağı bakıyorsunuz, gözleri açıyorsunuz ellerinize, tamam. Böyle. 2-3 kere gözünüzü kırpın, geçti.
0: Göz doktoru falan yalan. Yok, gitmiyor muyuz?
1: Göz doktoruna hiç gerek yok.
0: böyle yaptığınız zaman düzeliyor.
1: Düzeliyor.
0: Evet. Hayır ya, hıçkırık tutunca başını aşağı eğip su içmen lazım. İşte bunların hepsinin sebebi... Vücuduna ben ne yapıyorum lan şu anda, manyak mıyım acaba sorusunu sordurmak. Yoksa hıçkırık niye gitsin efendim bunlarla? Deniz gözlüklerini camları buğu yapmasın diye camlarını tükürün diyor, oluyor diyor. Caner yazmış mesela.
1: Aa, eve gidiyor.

0: Gidince denemek istiyorum. Gerçi nasıl buğu yapacağım? Yapamam.
1: Nasıl buğu yapacaksın? Evet. Sıcaklık farkından ya.
0: İşte onu nasıl ayarlayacağım?
1: Şöyle evde? Diz gözlüğünü tak. Tamam. Önce bir odanın peteğini sonuna kadar aç. Ya tamam. Da klimayı. Oda bir ısınsın. Sonra buzdolabının kapağını...

0: Cengiz.
1: Kapı kontrol teorisi, bölgedeki kan dolaşımından dolayı diyor. Cengiz Bey böyle bir şey yazmış efendim. Yani benim az önce söylediklerim daha mantıklıydı. Hani kimon minüsküs.
0: Evet, o çok daha şıktı.
1: Eğer bir radyo programına telefonla dahil olursanız ve sesiniz yayına iyi gitmiyorsa telefonu diğer kulağınıza alın. Saçma ama işe yarıyor demiş. Eski bir dinleyicimiz belli ki. Sevgili dinleyiciler bak, 20 yıldır ben bunu deniyorum. Yaklaşık 21-22 yıldır radyo programı yapıyorum. Telefonda konuşuyoruz ya dinleyiciyle. Sesi evet, kötü geliyor. Çekmiyor. Hışırtı var, bir problem var. Abi diğer kulağına alıyor telefonu. Pırıl pırıl ses. Ya ne oluyor olabilir?
0: Değil mi?
1: Ama düzeliyor yani. Biz bunu yıllardır deneriz yayınlarda ve olur. İşte tam da konuya cevap. Saçma ama işe yarıyor. İlginç. Geçmişe yolculuk yapmak isterdim. Refik başka bir radyo programı dinliyorsun muhtemelen. Bize yazmış. Merhaba, ben Ankara'dan Refik. Nacizane bir bilgi de ben vermek istiyorum. WhatsApp'tan atılan mesajlar sildim. Refik'cim başka radyo dinliyorsun. Bizim konuyla alakalı değil hiç yazdıkları. Kulak başka yerde, kafa başka yerde, WhatsApp başka yerde. Ah canım Refik. Korkunca baş parmağınızı üst damağınıza bastırıp kafanızı yukarı doğru kaldırınca ne işe yarıyor bilmiyorum ama diyor yapıyoruz bunu diyor mesela. Evet.
0: Yapar mısın hep?
1: Yaparım. Bu ben çocukluğumuzdan de beri öğretilen bir şeydir bu. Bunun sebebini bize biri açıklasın ya, bir doktor. Aramızda bir doktor varsa, bir ürolog olur, bir şey olur ama doktor olsun yeter yani. Bu niye böyle? Korktuğumuz zaman damağın düşer derler. Damağın düşmesi ne demek mesela bilmiyorum. Böyle baş parmağını yukarı kaldırırsın ve onu yapmayınca da öğrenilmiş çaresizlik midir nedir? Kendimizi kötü hissediyoruz.
0: Evet.
1: Sanki ölecekmişiz gibi hissediyoruz. Onu yapınca hani kulak memesini tutup tahtaya vurmak gibi. Onu da yapmayınca kötü hissediyorsun ya. Bunun gibi. Bu niye oluyor?
0: Acaba öd orada mı? Öd kopuyor ya.
1: Öd yok. Yok değil. Öd. değil. Öd şurada, şimdi göstereceğim sana ama ayağa da kalkmama. Şura var ya.
0: Ben kalkıyorum.
1: Tamam şurada bak. Öd şurada. Sana niye anlatıyorum? Dinleyiciye anlatayım.
0: Hiç beklediğim bir yerde değil.
1: Ya mide ile bağırsakların arasında bir yerde diye biliyorum ben. Ödüm koptu öyle derler ya, evet.
0: Ben damakta zannediyordum. Tutuyoruz hani, gitme. Kopma.
1: Tıp terk de şevval, o yüzden. Efendim, arabanın, bunu okuduk, bunu geçiyorum efendim. Damak kaldırma tamamen çaresizlik diyor, başka bir şey yok demiş efendim. Efendim dur bakayım. Ödün nerede olduğunu nereden biliyorsunuz Fatih Bey? Uydurmayın. Aa lütfen efendim. Ben fıtık, apandist, dalak hepsini bilirim. ÖSS'de biyolojiyi full yapanlardan biriyim efendim. Lütfen, o yıl 120 küsür kişi yapmıştı, onlardan biriyim, rica edeceğim. Biyolojide iyiyimdir ya. Bakma yani, imkan verimli de tıp okuyamadık. Yoksa biyolojide öttürürüm, onu söyleyeyim. Islanan telefonunuzu pirinci değil kedi kumuna yatırın demiş efendim. Çok daha etkili ve işe yarıyor, benden de size bilgi demiş. Denenebilir. Ama tabii aynı anda iki şartında uygun olması lazım. Yani hem telefonunuzun ıslanıp hem kedi bakıyor olmanız lazım. Yani telefonum ıslandı ama kedi bakmıyorum. Ya geçmiş olsun.
0: Hemen bir pet shop'a koşun.
1: ya da pirinciye yatırın. Ama kedi bakıyorum, telefonum ıslandı, kedi kumuna.
0: Pirinç daha sanki ideal gibi. Değil mi?
1: Fatih'cim fıtık organ mı, nerede olduğunu biliyorum diyorsun demiş. Değil mi efendim fıtık dediğimiz nedir fıtık?
0: Organ benim, değil mi? Hemen bakalım.
1: Fıtık neymiş bir bakar mısın?
0: Tabii
1: bir?
0: Tabii ki.
1: Fıtığım şey oldu derler. Fıtığım patladı. Fıtık oldum ya da. Neymiş fıtık?
0: Vücuttaki bir organın veya dokunun bulunduğu bölgedeki zayıf kas ya da bağ dokusunu aşarak normalde olmaması gereken bir boşluğa doğru yer değiştirmesiymiş.
1: Cahillikte zirveyiz gerçekten. Bu arada fıtık ameliyatı olmuş mu kardeşinizim? 12-13 yaşlarındaydım. Böyle orası şişmişti. Hatırlıyorum yani, böyle kocaman olmuştu. Fıtık ameliyatı olmuştum.
0: Çok ağır.
1: Ben onu bir organ zannediyorum. Bakıyorum ki yaş 40, yeni öğrendim.
0: Ben de.
1: Sürekli programı neler öğretmiş program var ya. Pirinç yerine bulgur olur mu? Deneyin efendim, ne kaybedeceksiniz? Kuru fasulyeye de yatırın. Bir bakın. Bahar ayında başlayan alerjiye aldığımız hangi alerji ilacı nasıl bastırıyor da bu korkunç hapşurmalar azalıyor, anlam veremiyorum. Evet. Bilmiyoruz efendim.

0: Ama ben mevzuyu hatırlatayım, konudan çok saptık. Mevzu şu: saçma ama işe yarıyor önerileri. Hani şunu deneyin, işe yarıyor, saçma mı oluyor? Çay bardağından elin yandığında kulak memeni tut. Hemen geçer diyor Aslı Hanım mesela, yazmış. Aa, denenebilir.
1: İlk kez duyuyorum.
0: Ben ilk defa duyuyorum. Ya da bugün dinleyiciler bizi yiyor, bilmiyorum. Şu manyaklara bir tane vereyim de denesinler diye olabilir yani.
1: Bir şey daha geldi aklıma. Lütfen, ama bu %100 kesin.
0: Söyle bakayım.
1: Soğan doğrarken gözünüz yanıyorsa suyu açın.
0: Evet, bu bilinir. Kesin. Bu bilinir. Ben de yeni bir şey öğrendim, size onu satayım. Soğan doğrayacağınız bıçağı yağladığınız zaman da gözünüz yanmıyormuş efendim.
1: Aa.
0: Evet. Bu kızın da şaşırmaları. Aa. Hmm.
1: Aman Allah'ım.
0: Aa. Öyle bir reklam vardı. Deterjan reklamıydı. Aa, aa, aa. Teyzeler şaşırıyordu, hatırladın mı? Ona dönüyorsun bir anda. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
8: seveceğim. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirine...

0: ortaktan birini kazanma şansı.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese... Mogi

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Bak.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Saçma ama işe yarıyor. Mevzu bu. Masa başı iş yaparken rahatsız bir sandalyede oturun diyor. Sizi diri tutar. Sürekli bir yeriniz ağrıdığı için hareketli oluyorsunuz diyor. Mayışmıyorsunuz diyor. Benden tavsiye demiş efendim. Ya bu hıçkırıkla ilgili ne kadar çok geldi ya. Vallahi onlardan biri Gencay mı geldi? Gencaycığım merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar Fatih Bey, iyi yayınlar herkese.
0: Teşekkür ederiz. Almanya muhabirimiz sevgili Gencay bağlandı. Almanya'dan bir kere. Gencay diyor ki hıçkırık tutarsa bir poşet alın. Nefesi evet. içine verip içinden nefes alın. Karbondioksit solumak hıçkırığı giderir çok uzun süre ama ölersiniz diyor. Gencay denedin mi bunu, uyduruyor musun şu anda?
1: Yok, uydurmuyorum. Şöyle, ben turizm lisans mezunuyum. Yiyecek işletmeciliği. Bu yüzden şey, hani misafirlerini hıçkırmak, öksürmek, tıksırmak vesaire bazen problem yaratabiliyor. Uygunsuz durumlarla alakalı. Çok uzun zaman önce şeflerimiz, kıdemli şeflerimiz, deneyimli abilerimiz diyeyim daha doğrusu. Bize bununla ilgili trikler veriyorduk. Yani trik demeyelim de işte nasıl diyeyim size, yardımcı olmaya çalışıyorlardı bilgi amaçlı.
0: Trik değil.
1: Poşet içerisinde nefes alıp verdiğinizde hıçkırığınızın keseceğini söylediler. Ben inanamadım. Denedik bu arada, inanılmaz. Bütün arkadaşlarım da işe yarıyor hepsinde.

0: Bunu sonradan baktık, biz zaten karbondioksit genel olarak baskıyı azaltıyormuş sanırım bu şey kısmında.
1: Bilimsel bir cevabı da var yani.
0: Evet evet, yani şey, bilimsel tarafı da var. Onun haricinde işte hapşırmayla alakalı da var. Hapşırmadan önce hapşıracağını hissettiğiniz zaman burunla alın bölgesinin aradaki boşluğa eğer şiddetli baskı uygularsanız hapşırığınızı da engelliyorsunuz.
1: Ya zaten hapşır, bir iki kere hapşırıyorsun, bitiyor gidiyor ya bu kadarı. Onun, ya onun işte. Bu arada duyuralım sevgili dinleyiciler. Yanınızda poşet, erkekler cüzdana poşet koyun. Hanımlar siz de çantanıza poşet koyun. Belki işe yarar. Belki işe yarar. Ben bunu deneyeceğim ama ya merak ettim. Mantıklı da geldi. Bak karbondioksit evet, şey yapar diyor. Baskılar da işe yarar.
0: Gayet işe yarıyor. Yıllardır kullanıyoruz. Beğenerek kullanmaya devam ediyoruz efendim.
1: Beğenerek. Gencay çok tatlısın hakikaten. Peki. Gencay'cığım çok öpüyoruz. Var ol efendim. Görüşmek üzere. Canım Gencay bize muazzam bilgiler verdi. Alkışlar oluyoruz. Sağ olsun.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Allah'ım ne güzel bir dinleyiciydi ya. Enerjisi de maşallah. Prim almış belli. Vallahi prim almış. Evet, saçma ama işe yarıyor. Yanımdaki turizmci poşeti üfleyip çekeceğini hapşırsın, hıçkırsın abi bu nedir ya diyor. Ertuğrul bununla uğraşacağım mı diyor. Hapşırsın, hıçkırsın, hıçkırsın doğru evet. Bekar erkeklerin... Geçiyorum bunu. Evet. Abi biraz uzaklaşsın mikrofondan, pıt pıt pıt kulak kalmadı diye bir şey verim. Evet sesi çatlıyordu ama yapacak bir şey yok. Yunus Emre geldi. Yunus Emre merhaba.
2: Merhaba. Emre yok, sadece Yunus.
1: Yunus. Hayır evet. Pardon, Yunus Sümer ya. Sümer mi soyadınız?
2: Evet Sümer.
1: Ben onu nasıl Yunus Emre okudum ya?
2: Hiç sorun değil. Ben artık Yunus Emre dendiğinde, Yusuf dendiğinde, Yavuz dendiğinde hep tepki veriyorum.
1: Eyvallah, teşekkür ederiz. Yunus Beyciğim saçma ama işe yarıyor. Ne var efendim saçma ama işe yarıyor?
2: Tüm işe yarıyor. Mesela şu anda olduğu gibi konuştuğumuzda karşımdaki kişi genelde bu müşteri oluyor. Sesinizi duyamıyorum, çekmeyen bir yerdesiniz dediğinde sadece şimdi nasıl diyorum. Evet daha iyi diyor. Hiçbir ve şey devam yapma. Ediyoruz.
1: Çok güzel. Ben bunu dinleyicilere yapıyorum arada zaten. Yayındaki dinleyicilere. Fatih Bey sesinizi alamıyorum. Şimdi nasıl diyorum. Geliyor diyor.
2: Kafamı bile çevirmiyorum. Her şey aynı olduğu gibi duruyor.
1: Evet. Plasebo etkisi, psikolojik şiddet etki bizde çalışır. İşe yarıyor yani. Güzelmiş. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biyomedikal mühendismiş kendisi.
2: Biyomedikal mühendisiyim. O yüzden gün içerisinde telefonum asla susmaz.
1: Kaç saat konuşuyorsun telefonda?
2: Yani suratıma yapışık hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Hem yurt içi hem yurt dışı.
1: Terliyor mu telefon?
2: Efendim?
1: Telefon terliyor mu diyorum, böyle bazılarının telefonu terler ya.
2: Terliyor. Belki yüzümün sağ tarafında izi olabilir telefonum.
1: Ya evet ya, ben yazın telefonda konuşmaktan nefret ediyorum o yüzden ya. Yapışıyor, iğrenç. Geldi şu an, geldi değil mi o duygu?
3: Geldi.
2: Evet evet, şey zamanla şey bile oluyor sanki, böyle ses değişiyor gibi hissediyorum oradan.
1: Evet, sıvıyla beraber karışık bir ses. İğrenç olur. Yunus Sümer çok teşekkür ederiz. İyi ki bağlandınız efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Muazzam bir bilgi daha aldık Yunus'cuğumdan. Görüşürüz Yunus.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Güzel bir yer. Esnemek istemiyorsunuz, dilinizi ısırın diyor. Esnemeniz imkansız diye bir şey gelmiş. Canlı yayında bir deneyelim mi?
3: Deneyelim.
1: Şimdi ben size esneteceğim. Dilinizi bir ısırın sevgili dinleyiciler. Bakalım. Bakalım gerçekten esnetmiyor mu yani? Esneyesiniz geldi. Abla esneyesiniz geldiğinde dilinizi ısırın.

0: ısırdınız mı dilinizi? Şevval ne biçim esnedin? Ağzın 6 metre ayrı. Ne biçim esnedin ya?
1: Ay uykum geldi ya.
0: Deniz ısırmadın değil mi? Unuttun.
1: Unuttum.
0: Yavrum unutmayacaksın. Zaten ısır diye yaptım ben ya.
1: Birazdan, birazdan
0: mesajlar geliyor. Yapma uykumuz geldi. Bu saatte de uykun geliyorsa gece ne yaptıysan artık. Dilinizi ısırdınız ve evet hiçbir işe yaramadı. Aksine uykum geldi. Bak bu Oktay yazmış. Vallahi bana esneme geldi diyor. Esneme güzel gelince ısırmayı da bıraktım. Esnedim iyi oldu kral diyor. Şey kral değil sağ ol yazmış. Kral diye okudum onu. Bugün ben niye okuyamıyorum ya?
1: Yunus Emre'de anlamalıydık.
0: Okuyamıyorum şey yapamıyorum. İlkokul birden bir de başlayacak. Ağzım kapanmıyor ki ısırayım demiş.

0: Aa doğru söylüyor. Ağız açılınca ulen mantığını çözdük ya. Ağız açılıyor. Ağız açınca kapatmaya çalışıyorsun. Doğru, esnemiyorsun. Doğru.
1: Evet. Bu arada ısıramazsak o zaman çimdikleyelim dilimizi.
0: Elimizle evet sıksak olur mu?
1: Aynı acı.
0: O acı değil ki konu. Isırmak için ağrının kapatıyor ya.
1: Bana şimdi düştü bu arada.
0: Ya. Bir şey daha vardı böyle ya. Dilinizi bilmem ne yapınca bazı şeyleri söyleyemiyorsun falan gibi.
1: Et canın çekince dilini ısır mı?
0: Bu nasıl bir fakirlik seviyesidir ya. Öyle et şey canım var. Çekti. Para yok, dilimi ısırayım.
1: Öyle bir şey yok.
0: O da et. Bir dakika, bir telefonuma mesaj geldi. Bizim... ay canım benim. Evet. Ya bizim Ozan Bey daha var. Ozan Bey dağını tanıyorsunuz. Çok benim canciğer abimdir. Çok severim ama kendisinin düğünü oldu. Davet etmedi. Onun da altını çizeyim. Bir şey de diyemedim. Belli ki aile arasında. Çok kıymetli bir isimdir. Ozan Bey dağını hepiniz tanıyorsunuz aslında. Şeyi yazan adam. Sen miydin sevgilimi çalanı yazan adam. Öyle deyince aa o mu oluyor insan? Kendisi çok medyatik bir figür olmadığı için, bunu tercih etmediği için daha doğrusu. Çok belki yüzünü göstermez ama çok iyi bir müzisyendir. Ben de ondan çok şey öğrenmişimdir yani. Şimdi dünya evine girdi efendim. Valla Seda Hanımcığıma, yenge hanıma da selamlarımı gönderiyorum. Sibel ablam ve Seda ile dinliyoruz diyor. Çok öpüyorum. O zaman dönüşte bir sen miydin sevgilimi çalan... Ya adam bunun üzerine yüzlerce şarkı yaptı ama bir şarkı yapıştı mı kalıyor ya. Yani Ozan abi bir beste fabrikasıdır yani. Tolga'yla beraber çok iyi işler yaparlar ama ya bu yapıştı ona. Biz de en çok onu seviyoruz. Ya bir sürü var sevdiğimiz ama. Dur bir dakika. Sen miydin? Keşke sesim güzel olaydı ya. Evet. Dur bakayım. Evet, ucundan ver bakayım. Bu remix oğlum, bu olmaz lan. Bu remix mi? Evet evet, bu remix. Dur. Ben sonun orijinalini bulayım. Dönüşte onu çalayım da bir coşalım. Sen miydin sevgilimi çalan? Bak hemen yazmış Funda. Limonu çal yazmış. Program benim, istediğim çalarım. Sizi hiç ilgilendirmez. Saat başından sonra sen miydin sevgilimi çalan? Aradan sonra geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Ne bayramı?
11: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle ye.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Amerika kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. hafta maçında bugün Malta'ya konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Kazanan takımın finale yükseleceği mücadele saat 20'de oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalın şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Wollinetz'i 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Adana 31, Kayseri 26, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 36 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı, gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına ve ona dedim ki: sen miydin sevgilimin çare?
6: Allah be!

0: bize.
1: İşte burası çok güzel.
0: Kaldık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: Ya çok güzel bir şarkı. Yani hangi artık aklınıza gelen hangi ünlü varsa hepsi bu şarkıyı okudu. Sonra bir şey oldu, furya oldu falan, bir trend oldu falan bu şarkı. Cem Yılmaz başlattı galiba serüveni. O bir ilk önce o bir söyledi falan, bir şey oldu, onun sonu parladı gitti. Sevgili dinleyiciler, canlı yayına birkaç dinleyici arıyorum.

0: İki lafın belini kırmaya. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Ses gidik, bozuk. Ben zaten kendimi de duymuyorum. Kulaklık var mı yok mu? Mono duyuyorum, cızırtılı duyuyorum. Yani mabelmatizm. İki gündür mabelmatizm yani. Albüm yapsam yeniden ama.
1: Bir geli söylesene.
0: Gel Allah'ım. Vallahi mi ya? Çok acayip bir şey ya.
1: Çok iyi oldu, kayıt alalım.
0: Bir de burnum açık. Dün söyledim ya, bugün de açık. Düzelmiyor, bekleyeceğiz artık. Bir virüs varmış, bizim Selahattin söyledi. Hatırlamıyorum şimdi. Covid oldum galiba dedim. Abi Covid değil, bilmem ne dedi o. Unuttum. Sonra bir baktım hakikaten böyle belirtileri olan bir şey. Yani Covid gibi bir şeymiş yani. Tahmin ediyorum öyle bir şey. Covid'de ne kadar kolay bahseder olduk ya. İş artık...
1: Oradaya
0: başka bir seviyeye
1: geldik,
0: geçti evet. Ya. Covid'im ya, çok şey değil ya. Falan gibi bir şeyler. WhatsApp'tan ben müsaitim yazıyorsunuz. Görüyoruz efendim. Canlı yayını bekleriz. 536-901-8902. 536-901-8902. Saçma ama işe yarıyor. Bu akşamın mevzusuydu. Saçma ama işe yarıyor. Bize türlü ilginç, enteresan, işe yarayan tekniklerinizi yazınız efendim. Mesela demiş ki biriyle görüşmek istemiyorsanız ona iyilikler yapın. Saçma ama işe yarıyor. İyilik yaptıkça sizden uzaklaşır insanlar demiş. İnci kinayeli olmuş Aytaç'cığım, teşekkür ederiz. Beğendik. Beğendik efendim. Hıçkırıktan mesaj okuyamıyoruz. Hep hıçkırık var. Hıçkırık gelince böyle yapın şöyle yapın falan diye. Çok sıkıştığınız zaman, bak bu denenebilir bilmiyorum. Çok sıkıştınız tuvalete. Üst dudağınızı aşağı doğru gelin. Tuvaletiniz gidiyor. Nereye gittiğini yazmamış ama gidiyor diyor. Gerçek demiş. Bunu yayında söyleyebilir misiniz bilmiyorum ama bu bir gerçek diyor. Nalan Hanım yazmış. Deneyeceğim. Tuvaletiniz geldiği zaman bazıları bunu yapıyor. Tuvalet ihtiyacı olur olmadık yerlerde geliyor. Ben mesela heyecanlandığımda gelir. Bazısı korktuğunda. Bazısı normal biyolojik akışta. Çünkü sindirim bir halka. Son halkaya geldi mi duramaz artık, onun yolunu bulması lazım filan. Bazısı tutuyor, bazısı tutamıyor, çok büyük sıkıntı çekiyor. Ama bu dönemebilir, çok basit. Üst dudağı aşağı doğru geriyorsun. Yine aynı teknik miyim, vücudu şaşırtma mı? Çünkü bugün verilen önerilerde, böyle biyolojik önerilerde, vücudun işte bir yerine kas ağrısı girdi, başka yeri cimcikle geçiyor diyor. Algı oraya gidiyormuş filan. Biz oraya yorduk tabii. Belki bu da öyle bir şey olabilir yani. Efendim dur bakayım. Ozan Bey'in bir şarkıyı söylüyor. Yok, Necdet Alp'le beraber söylüyorlar. Bir Ozan giriyor bir... Ya şarkının ana fikrini anlamadınız mı efendim? Dizi gibi şarkı ya. Normalde şarkı değil, dizi yapsalar 3 sezon ekmek yerlerdi. Onlar 3,5-4 dakika şarkı... Pardon, kaç dakika? 5,5 dakika şarkı yapmışlar. Öyle vermişler mevzuyu. Bir yeriniz kaşınınca oraya tokat atın, işe yarıyor diyen bir şey bir var efendim. Ondan sonucuma dur bakayım. Abi Antep'te yaşıyorum, depremde arabanın yakıt deposu kırıldı. Eve çıktım, nargile hortumunu aldım, tamir ettim diye 3 ay idare etti diye bir şey var. Daha böyle kullanabileceğimiz şeyler gelirse geçtik efendim. Herkesin de nargile hortum mu var? Şuradan bakayım. Bayramlarda baklavasını sevmediğiniz insanlara bende şeker var deyin, yemeyin demiş efendim. Saçma ama işe yarıyor diyor. Geçtik. Efendim. Müsaitim ara beni. Arıyor. Geliyor mu Şevval'cim? İlk telefon. Gönderiyorsun. Gönder. İlk telefon geldi bile. Kimmiş? Burcu. Değil mi? Vallahi Burcu geldi. Burcu Hanım iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Saygılar. Neredesin Burcu?
2: Konya'dayım.
0: Konya'dayım. Konya'dayım. Burcu Hanım biraz keyifsiz gibisiniz mi? Ben keyifsizim, bağlanayım onda da keyfini kaçırayım mı dediniz?
2: Hayır keyifsiz değilim, ben anneyim. İki tane çocuğum var. Denizli yürümek üzere, bir tanesi de okula gidip geliyor.
0: Tamam işte. Keyifsizsiniz yani. Aynı yere çıkıyordu, o yüzden şey yaptım.
2: Ama sürekli yediğime bak, hamileyken mi sizi dinliyordum ve Sizin sesiniz duyunca çocuklar susuyor.

0: Ay canlarım
1: benim. Bunu fark ettim.
0: Çok
1: yani.
0: Teşekkür ederim. Hamileyken de siz dinliyordum. Çocuklar o yüzden böyle oldu diyeceksiniz zannettim.
1: Evet,
0: Allah'tan
1: hayır,
0: öyle.
1: Hayır zaten onlar zaten öyle. Onlar yapacak bir şey. Artık onlar sizi şey gibi görüyor.
0: Siz Adana'dan mı arıyorsunuz efendim? Bir Adanalı gibi konuşuyorsunuz. Ne ha Konya'ymış.
1: Yok ya benim Şiran öyle.
0: Konya tam Adanalı ağzınız var gibi geldi de o yüzden. Bize bir teknik önerir misiniz efendim? Teknik yani saçma ama işe yarıyor. Nedir?
1: Çocuklarla ilgili olabilir sanırım.
0: Lütfen gelsin efendim. Sevgili dinleyiciler Burcu Hanım alkollü değil tarzı o. Öyle konuşuyor. Buyurun Burcu Hanım.
1: Ya çocuklarla ilgili bir şeyler söyleyebilirim ama şu an aklımda çok çünkü
0: tamam.
1: Yemek falan yapacağım.
0: Aklınıza gelince beni arıyorsunuz. Anlaştık okay, mı?
1: Tamam
0: evet, okey. Öpüyorum. Bye bye. Görüşürüz Burcu. Sağ ol eyvallah. Ne yapayım oğlum? Ne oldu söyle.
2: Biri daha.
0: Burcu gitti mi diye bakıyorum. Serkan merhaba.
3: Merhaba abi iyi akşamlar.
0: İyi akşam. Her an kapatabilirim Serkan'cığım. Çünkü Burcu aklıma geldi derse arayacağız çünkü.
3: Tamam önemli değil abi canın sağ olsun.
0: Burcu'yu duyabildin mi az önce Burcu Hanım'ı?
3: Duyamadım.
0: İyi ya, o iyi olmuş. Güzel olmuş. Denk geldi. Serkan'cığım belediyede çalışıyormuş. Aydın'dan arıyor. Serkan Kesmez efendim. Belediyede görev ne?
3: Elektrik teknikeriyim.
0: Güzel abi. Bize bir teknik versene. Saçma ama işe yarıyor.
3: Abi saçma şöyle. Ben kendi arızamızla ilgili vereyim. Bir yerde bir sigorta atığı vardı. Sigorta bulamamıştık. İnanmasın ama arabada bayan saç tokası vardı. Onu taktık.
0: Çalıştı.
3: İşi öyle kurtardık.
0: Peki bize elektrikle ilgili günlük hayatta kullanabileceğimiz bir bilgi verebilir misin? Bir tane bir elektrikle ilgili. Var mı böyle bir hayat kurtaran bir bilgi?
3: Yani olmadık zamanda eğer ki burada elektrik var mı yok mu diye bir açık kablo gördüğünüzde hı, avucunuzun içiyle temas etmeyin. Elinizin tersiyle vurmaya çalışın.
0: Oğlum çarpar lan çarpmıyor mu o zaman?
3: Elinin tersiyle vurduğun zaman abi refleks olarak el senin vücuduna doğru geri geliyor. Ama avucunun içiyle tutarsan seni mıknatıs gibi kendi içine çekiyor.
0: Sevgili dinleyiciler yine de siz ellemeyin. Yine de radyodan duydum uyguladım sonra başımız belaya girmesin. Sakın açık kablo gördünüz hemen ilgili makamları mercileri bilgi veriyorsunuz efendim. Öyle elimin tabii tersiyle ki. Hani elimin tersiyle vururum o mu acaba? Hani bir laf var ya bizde elimin tersiyle vururum valla falan. Öyle bir şey mi acı?
3: Aynen öyle bir şey abi.
0: Adamın verdiği bilgiye bak ya. Abi yine çarpırsınız ama az çarpırsınız. Çok çarpırsınız.
3: Ya abi biz bunu yani çalışırken ustalarımızdan gördük yani. O zamanlar tabii böyle yeni farklı cihazlar, dedektörler vesaireler yoktu.
0: Ya ustalarından gördüm de güzel kardeşim bak şimdi. Bu yanlış bir örnek değil biliyor musun Serkan? Şundan dolayı. Mesela bir Urfalı ile yemeğe oturuyorsun. Biber acı mı diyorsun Urfalı'ya? Yiyorum. 10 numara ya diyor. Anladın sen bir yiyorsun anan ağlıyor. Bu da onun gibi. Diyor ki elektrik ustamdan duyuyor. O ustan senin 50 kere çarpılmıştır. Ona komuyordur da bize
3: abi
0: ko.
3: Abi zaten biz de çarpıla geldik bu yaşa.
0: Tabii bu işler böyledir. Çarpıla. Yalnız verdiğim örnek çok iyi değil mi?
3: Yani senin Urfa örneği çok iyi.
0: Güzel. Serkan bir örnek. Bize hayat kurtaran bir elektrik bilgisi daha ver diyeceğim ama korkuyorum. Var mı bir örneğin daha?
3: Abi hayat kurtaran şu. Sana şunu söyleyeyim. Elektrik kaçağını fark edemezsiniz, hissedemezsiniz ama eğer ki öyle bir şeye rastladığınız anda mümkün olduğu kadar yaklaşmayın. Uzak durun.
0: He bize bununla gel ya. Sevgili dinleyiciler elinizin tersiyle de değil bu sefer. Elektrik kaçağı var, bir şey var. Hemen ne yapıyorsunuz? Uzaklaşıyorsunuz. Dokanmıyorsunuz.
3: Yani yapabiliyorsanız evet. En yakınınızda sigorta varsa güvenlik açısından onları kapatın.
0: Ya da sevmediğiniz birine deyin ki şu kabloyu dokunsana. Yani. Bak bakayım elektrik var mı? Falan deyin.
3: Abi bizde bir kere oldu ya. Bilmeyen bir adam dokundu da. Çok güzel zıplamıştı.
0: Zıplatır. Büyük zıplatır. Çarpıldın tabii sen. En fazla kaçta çarpıldın?
3: 380.
0: Ne kadar fatura geldi?
3: Vallahi bilmiyorum. Yalnız bir 10 saniye hiçbir şey göremedim.
0: Abartma sen de 10 saniye 380'e maruz kalsan bu şu aynen. Anda şu anda seninle konuşmuyorduk.
3: Hayır, 10 saniye kaldım demiyorum. 10 saniye hiçbir şey göremedim dedim.
0: Tam kalmış olmuyor. Ha, sonrası için. He.
3: Yani çarptı duvara yapıştırdı. Ben kendime gelene kadar diyor 10 saniye.
0: Bu arada zaman izafidir. Einstein öyle diyor. 10 saniye diyorsa 10 saat olabilir o yani. O algı kaymış olabilir belki. Ne oldu ya? 10 saniye mi oldu? Ne olsaydı 10 aydır yatıyor.

0: diyorsun.
1: Öyle bir film vardı, o aklıma geldi abi.
0: Tabii, izafiyet teorisi bunun adı. Zaman, yani matematik dersinde geçmeyen saat bedende geçer ya, o işte. Aynen. Yani. Serkancığım, çok teşekkür ederiz. Ben elektriğe dair bildiğimiz her şeyi unutturdun. Var ol güzel kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Akım, voltaj ve dirençle ilgili bir formül vardı. Bize onu söylersen Alem FM tişörtü kazanırsın.
1: Akım eşittir gerilim bölü direnç.
0: Tam doğru, aslında doğru söyledi.
2: Ben hiç bilmiyorum.
0: Voltaj eşittir akım çarpı direnç. Aynı şey oluyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Adam bildi. Gerçekten elektrikçi mi uyduruyor mu diye. Çünkü abi, verdiği örnekler uydurmaydı abi, da o yüzden.
1: 3 yıl meslek sesi, 2 yılda üniversite olunca.
0: Maşallah.
1: 10 yılda çalışma tecrübesi olunca artık.
0: Çok iyi, çok iyi. Bir Alem FM tişörtü kazandırdı sana bu formülü.
1: Hani
0: sevgili dinleyiciler diyorsunuz ya, hocam bunlar gerçek hayatta neyi de işimize yarayacak. Bakın yaradı, adam tişört kazandı.
1: Sağ olasın abi.
0: Bence bu örnek de iyiydi.
1: Evet, yani biz onları şey yapardık, bulmaca gibi yapardık lisedeyken arkadaşlarla kendi aramızda.
0: Zorla kendimi öldürttüm ya. Bak, bakın.
1: Abi ders çalışma sistemimiz oydu yani, bilgisayar yok, bir şey yok yani.
0: Evet, peki.
1: Bu yani o şekilde.
0: Çok öpüyoruz yanaklarından.
1: Teşekkür ederim abi aradığınız için. Ben size kolay gelsin.

Eski dinleyici turnusu oldu, şarkımızı çaldık. Eskileri gördük. Güzel. Eski kitle burada.

Vay canım ciğerim, selam çakmam lazım. İrfan Görer. Alem efendim vericiler servisinden efendim. İrfan abimiz bizim vericilerimizi tamir eden, bakımını üstlenen, onlarla ilgilenen, düzelme konusunda, tamir olma konusunda arıza çıkaran vericilerle 2-3 gece uyuyan. Evet valla onlarla çok böyle 7-24 ilgilenen bir abimiz, İrfan abimiz. Selam çakıyoruz İrfan Görer. Türkiye'de radyo sektöründe her radyonun mutlaka işinin düşeceği.

0: Öyle bir adam İrfan abi. Çok da bilgili, çok donanımlıdır. Ben şimdi voltaj, akım ve direnç arasındaki bağlantıyı gösteren formülü söyler misin dedim ya dinleyiciye. Hemen yazmış. Konu şey ya, onu ilgilendiriyor ya. Hemen yazmış, volt çarpı akım eşittir watt diye. O da teknik bir dille yazmış. Çok teşekkür ederiz. Birimleriyle yazmış yani. İrfan abicim çok öpüyorum. Çok da özlediğimi de dile getirmek isterim. Okan geldi değil mi? Okancığım merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar Fatih abi.
0: Saygılar güzel kardeşim. Denizli'den arayan bir Okan'ımız var. Ne yapıyorsun Denizli'de?
1: Denizli'de sağlık sektöründe çalışıyorum. Buraya Aslen Balıkesirliyim ben. Okumaya geldik, sonra buralı olduk abi.
0: Eyvallah. Kız meselesi mi?
1: Sonrası evet öyle. Hanım köylülükten oturum izni aldım.
0: Çok güzel. Bir dakika. Balık şu an neredesin şu an?
1: Şu an Denizli'deyim ama Balıkesirliyim Aslen.
0: Tamam, Denizli'ye okumaya gidiyorsun. Kız meselesi yüzünden kalıyorsun. Sonra orada yaşıyorsun.
1: Evet yani.
0: Evet. Öyle. Güzel olmuş. Peki bize bir taktik verir misin? Saçma ama tutuyor, çalışıyor taktiği.
1: Belki çok saçma olmayabilir ama bu kredi kartlarını müşteri hizmetlerine bağlamak istediğinizden şu kayıt çalıntı tuşu var ya, sıfır. Ona bastığınızda direkt bağlanıyorsunuz ve sizin her işlemi yapıyorlar. Yani bir kayıt çalıntı olmasına gerek yok işlemi.
0: Sen ne iş yapıyorsun?
1: Ben satış pazarlama alanında çalışıyorum. Müşteri temsilcisiyim şeyde, sağlık sektöründe.
0: 10 numara bilgi verdim biliyor musun? Direkt sıfıra mı basıyoruz?
1: Direkt sıfıra, kayıt çalıntı için sıfıra basın diyorlar ya ilk menülerde.
0: Tamam.
1: Ona bastığınızda işleminiz hallediliyor.
0: Her türlü bağlanıyoruz.
1: Her türlü.
0: Parayla alamazsın bu bilgi biliyor musun? Vallahi öyle. Arkadaşlar diyorsunuz ya bağlanamadım bir türlü bankaya kardeşim, ya da nereye bağlıyorsunuz müşteri? Ona bas, buna bas, şöyle yap, bilmem ne gir falan. Tak sıfıra basıyorsun, bağlanıyorsun.
1: Direkt. Hiç gerek yok dolaşmanıza, dinlemenize.
0: Şu an canlı yayında bir deneyesim var ama.
2: Benim de.
1: Deneyebilirsiniz.
0: Bilmem nereye hoş geldiniz diyecek, markaya girecek diye. Yapamıyorum ama bunu deneyeceğim, çok merak ediyorum. Peki kayıp çalıntıya bağlandınız, yanlış yere tuşladınız dese bile o yönlendirir değil mi?
1: Gerçi evet. Tabii onlar direkt yönlendiriyor ilgili kişiye. Zaten siz diğer tuşları, yani menüyü dinlemenize gerek kalmıyor hiç.
0: Sen şeytanın akrabasısın ya gerçekten. Ya. Sen bunu nasıl keşfettin?
1: Ya ben çok bekliyordum ve ulaşamıyordum. Şu an özellikle AI gibi böyle yapay zekalar.
0: Bütün tuşlara basmış.
1: Şeyle ne o yapacağınız işlemi söyleyin diye ben sıkılıyordum. Kayıp çalıntı direkt demeye başladı. Hemen ona bastım. Baktım müşteri temsilcisi geldi, canlı kişi. Dedim ki böyle bunun için ben basmıştım. Tamam, hemen yönlendiriyorum dedi.
0: Yönlendirdi.
1: Ondan keşfetmiş oldum.
0: Vay uyanık spor var. Senin çalıntı işleminin de senin de ben. Lan dedi, bir bastı.
1: Ya az kalsın kartı kapattıracaklar abi yani. Niye o kadar bekletiyorlar anlamıyorum. Doğru.
0: Ya bu şuna, ya işin ucu şuraya dayanıyor. Aradığımız yer, çağrı merkezi hangi markaya aitse yeteri kadar personel çalıştırmıyor. Sen evet. Bekle diyor. Bunu sana reva görüyor. Aslında trilyon dolarlarla oynuyorlar. Bizim hayal edemeyeceğimiz sayılar, rakamlarla oynuyorlar. Fakat oraya ekstra istihdam sağlamıyor. Daha fazla müşteri temsilcisi koymadığı için biz orada 15 dakika bekliyoruz abi. Maalesef bir de şu da var, şunu da söyleyelim. Oraya birini koysa da donanımlı biri olması lazım. Vasat, hatta vasatın altı insanları koyuyorlar. Ne dediğini anlıyor. Ne konuşması konuşma. Zaten şu hanımlar, çok özür dilerim ama bağışlayın. Cinsiyetçi bir söylem olarak kabul etmeyin ama şu kızlarımız neden böyle öncelikle mikrofondan çok uzak ve ağız böyle yarayarak konuşuyorlar?
1: Bence yemekten geliyor gibi abi de, o yüzden.
0: Ya ağzında da bir şey var gibi böyle, hanımlarımız kusura evet. Bakmasın ama hep böyle denk geliyorum. Mesela ara sen beni, bir işte bıdı bıdıyı aradın diyelim ki. Aradım beni, açtım telefonu, bak böyle yapıyor bak. Merhaba, hoş geldiniz. Kimi görüyorum? Alo? Alo? Alo?
1: Abi ben mi konuşacak?
0: Okan koysana oğlum.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhabalar.
1: Ağzınızda bir şey var galiba. Onun için aramıştım.
0: Yuttum. Bak tamam. Yuttum dese, bak yuttum dese daha samimi, daha inandırıcı. Ya böyle ağzını yayıyor, zorla konuşuyor gibi. Beyefendi, ya bir böyle bir ne konuştuğunu bil. Karşındaki müşteri, sen o markayı temsil ediyorsun. Hani filan. Yani ya doğru hizmet ver ya.
1: Evet, bir de donanımla dediğin gibi olmaları gerekiyor. Şu özellikle hani kart işletim ücretleri oluyor ya, hesap işletim ücreti gibi.
0: Tabii.
1: Onların mesela iptal ediyorlar, yani çok uğraştırıyorlar.
0: Ha, onu ben de söyleyeyim. Benimkini de iptal ettiler. Vallahi hesap bankadan şeyimi kaldırırım dedim, hesabımı dondururum. Kredi kartımdan dedim şeyi çekmişsiniz. Hesap işletim ücreti çekmişsiniz.

0: dedim yıllık. Onu dedim iptal edin. Tamam dedi. Ve iptal etti biliyor musun?
1: Aramamızı bekliyorlar abi.
0: He?
1: Aramamızı bekliyorlar yani. Direkt iptal etti.
0: Evet. Asla şey üşenmeyin sevgili dinleyiciler. Bu arada hesap yaptığım işlem kartım da aktif kullandığım bir banka kartı değil. Yani öyle çok hesap hareketleri olan bir kartım değildi. Aradım ve o günden beri bizim 4-5 yıldır bunu yapıyorum. Arıyorum, iptal ettiriyorum. Aramanızı bekliyorlar ama. Ulan madem iptal edeceğim ne aratırıyorsunuz? Sevgili banka. Evet. Okan ben de ne doluymuşum oğlum biz. Seninle beraber anlattım.
1: Fark ettim abi yani yarana bir tuz bastım herhalde.
0: Tuz bastın hakikaten ya. Çok öpüyorum Okan'cığım. Görüşmek üzere güzel kardeşim. Sana iyi yayınlar. Var olayım ne kadar dediysem benimkini iptal etmediler demiş Selahattin Sayar diyor. Ne dediysem olmadı diyen var. Yaya yaya konuşuyorlar, yutuyorlar kelimeleri demiş. Evet efendim. Evet maalesef bak yine söylüyorum. Müşteri hizmetlerine bağlanmak ayrı bir dert. Bağlandıktan sonra derdini anlatmak ayrı bir dert. O karşı tarafı anlamak da ayrı bir... Yani sesi gelmiyor, ne dediği belli değil. Kızcağız ya da çocukcağız da haklı. Günde 150 kere, 1500 kere aynı cümleleri kurduğu için yılmış artık. Sesindeki o şey gitmiş, default bir düz bir ses tonu. Yani keşmekeşin dibi diyebiliriz yani. Yasin'cim merhaba. Yasin. Kalk yerine yat tonu bu değil mi? Yasin. Vel Kur'an-ı Hakim gibi. Yasin. Yasin okur duyuyor musun beni? Yasin'cim düştü herhalde değil mi?
2: Evet. Düştü tekrar peki.
0: Yasin'cimi tekrar al. Tamam. Lütfen rica ediyorum ama reklamlardan sonra. Tamam. Yasin'cim reklamlardan sonra seninle konuşacağız inşallah. Reklam. Dur bakayım. Kısa öyle uzun değil. Bir reklam arası reklamlardan sonra geri geleceğiz. Diğer telefonlar için de WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. Geliyorum efendim.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
4: güzeli. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: ışıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönüşü.

1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir...

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Tam da terk etmek üzereydim bu şehri. Ait olmadığım sokaklara dönmek için.

0: Show devam eder. Mehmetciğim çok kırıcısın güzel kardeşim. Şarkı eşlik etmezse sevinirim yazmış. Oğlum bir yapımcı falan dinler, elimizden tutar şarkıcı yapar diye. Şarkıları o yüzden söylüyoruz, yoksa niye söylüyorsun? Yasin'cim merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar Fatih Bey.
0: Saygılar efendim. Son telefonlar. Anlat Yasin.
1: Yasin. Anlatayım, ne anlatayım?
0: Şey Gora gibi oldu. He anlat. Aynen. Malı Arap Fahit'ten aldık. Bursa'ya kadar ben kullandım. İkinci yükleme yok. Adam ne anlatacak? Soru sorguya anlatsın. Yasin basit. Saçma ama işe yarıyor. Mesela bir dinleyicimiz şunu yazmış. Ben size bir teknik vereyim diyor. İşe yarıyor diyor. Çocuklar ağlayınca siz de karşısında ağlama numarası yapıp susuyorlar diyor. Saçma ama çalışıyor bu sistem diyor.
1: Ben onu çocuğumu uyuturken deniyorum.
0: Ne yapıyor? Sen uyuyorsun.
1: Esniyorum.
0: O da uyuyor. O da uyuyor.
1: Ama isterseniz şey, ben eczacıyım. Onunla ilgili bir kısa bir bilgi verebilirim.
0: Buyurun efendim. Bilgi. Gelsin.
1: Bazen tabletleri böyle yarım kullanmaları gerekiyor hastaların. Hı. Onu böyle kaşık, bildiğimiz kaşığın tersini çevirip o taraftan böyle kırarak tam ortadan ikiye kırılıyor.
0: Hiçbir şey anlamadım abi, bir dakika dur. Eğer hastalara da böyle anlatıyorsan Sağlık Bakanlığı yakında seni ziyarete eczaneye...
1: Yok, bir dakika abi. Hastalarıma yanımda kaşık var, kaşık göstererek anlatıyorum.
0: Şimdi tableti ortadan ikiye tam kırman için kaşıkla üstten
1: evet,
0: mi basmak?
1: Genelde zor oluyor ortadan ikiye bölmek.
0: Evet.
1: Şimdi kaşık alıyoruz elimize.
0: Tamam.
1: Onu ters çevirdik.
0: Bastırdık.
1: Evet. Tableti koyduk üstüne. Hafif bastırınca ikiye...
0: Kırılıyor. Tamam bu kesin tam ortadan biz bastırırız. Parça pinçik olur. O böyle küçük küçük parçalara ayrılır. Onu da yapamam. En güzeli kıl testere alıyorsunuz. Kıl testere inen kesiyorsunuz.
2: Ben bir şey sorabilir miyim?
0: Sor canım.
2: Bu ampuller var ya kullandığımız. Onları evet, en kolay açma yöntemi nedir?
0: Kırması zor onu hakikaten ya. Evet. Nasıl kırıyoruz hakikaten ya?
1: Ya o artık biraz tecrübe oluyor da ilk başlayanlar için peçeteyle kırmaları daha iyi.
0: Bezle mezle falan filan belki öyle
1: bezle,
0: olabilir.
1: Peçeteyle evet.
0: Eşimin ayağı yandığında böyle ampuller verdiler. Böyle bir sıvı turuncu böyle tentür diyor da benziyor.
1: Söyleyemiyoruz.
0: Şimdi bak nelerde biliyor. Yayıncılık okumuş. Onu
1: yok,
0: böyle
1: seni dinliyorum abi.
0: Onu kırana kadar Yasin var ya anamız ağladı yani. Bezle mezle denedik menedik her seferinde kıramadık.
2: Yine iyi elinizi kesmemişsiniz.
0: Sonuncu tüpte yaptım, başardım onu ama zor bir şey. Bunun abi yani cama koymayın bunu, başka bir şey koyun. Olmuyor mu acaba yani?
1: Olmuyor. Bozuluyor. Bozulma ihtimali yüksek.
0: Bozulduğu için cam onu demek ki bozmuyor. Öyle mi?
1: Tabii.
0: Peki efendim. Yasin'cim ne dese inanacağız, ne dedi? Uzman bir isim gibi oldu. Ne dese inandık. Peki Yasin'cim çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok öpüyoruz.
1: Kızım da sizi dinliyor sabahları.
0: Yanaklarından öpüyoruz. Yanınızda mı? Selamlarım
1: yanımda.
0: Edin. Eyvallah. Prenses öpüyoruz seni.
1: Tamam o da.
0: Duymadı gerçi de.
1: Teşekkür ederiz.
0: Eyvallah.
1: Duyuyor.
0: Duyuyor mu? Tamam. Duyuyor. Görüşürüz o zaman Yasin'cim.
1: İyi yayınlar. Hadi. Sağ olun.
0: Sağ ol abi, görüşürüz. Son telefon. Ünsal geldi. Değil mi?
2: Evet. Evet.
0: Ünsal Çay. Çay markası gibi oldu ama adamın soyadı Çay, ne yapayım? Ünsal'cığım neredesin?
3: Ankara'dayım.
0: Telefonu kulağına alır. O az önceki dinleyicinin aynısı gibi ses tonu ya.
3: Yok. Vallahi değil. Farklı.
0: Tamam. Ünsal Bey'cim Ankara'dan arıyor. Kendisi bize saçma ama çalışan, tutan bir teknik söyleyecek efendim. Buyur.
3: Fatih Bey, ATM'den para yatırdığınız zaman bankamatik bazen kabul etmiyor. Geri veriyor parayı.
0: Doğru.
3: O verilen parayı avucunuzda kırıştırıp tekrar verirseniz alıyor.
0: Allah Allah.
3: Yani bunu çok defa denedim ben. Tutuyor.
0: Tam hatta tersi olması gerekmiyor mu? Paranın
3: yok,
0: karışık olmaması lazım bilmem ne.
3: Kırıştırıp tekrar verin, alıyor parayı.
0: Güzel teknik. Bak bunu sevdim. Çünkü burada bizim katta bir ATM var. Her seferinde para almıyor. Yarım alıyor, eksik alıyor. Bunu deneyeceğim. Evet. Sen nasıl buldun bunu peki?
3: Ben muhasebeciyim. Hı. Zaman zaman ATM'den para yatırmamız gerekiyordu.

0: bankacı arkadaş söyledi bunu. Uyguladım. Uyguladım ve yıllardır da uyguluyorum ben bunu.
1: Abi.
0: Arkadaşlarıma da söylüyorum, inanmıyorlar ama sonrasında evet Ünsal Bey dediğini yaptık, ATM'de aldı diye geri dönüşler alıyorum.
1: Ünsal abi meşhur bir laf var, sistemi hacklemen için sistemi bilmen lazım diye bir laf var ya. Evet. Nereden önce bunu bankacıdan öğreneceksin bunu. Evet. Kimden öğreneceksin? Tam da bankacıdan öğrenmiş zaten. Evet. Ünsal abi çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Güzel bir bilgiydi efendim. Bir şey daha sorabilir miyim?
0: Tabii buyurun.
1: Bu gerçi adam bankacı gibi soracağız size de ama ATM'ye para yatırıyoruz ya, üzerine evet. Yazı yazılan paraları da almıyor. Mesela yazı olan, niyeyse tarih atıyor bazı insanlar paraların üzerine. Onu da, ona bir taktiğiniz var mı?
0: Yok ona.
1: Ne bileyim, biri tükürükle silin falan. Yok mu?
0: Maalesef ona yok ama daha dün yatırdım ben. Kartımın borcunu yatırmak için almamıştı. İki tane parayı iade etmişti. Kırıştırdım. Güzelce tekrar aldım.
1: Baktınız kırıştırdınız. Onu da almıyor. Ayağınızın altına alıp.
0: O aşamaya gelmedik. Yani öyle bir şey. O aşamaya gelmedik.
1: Peki. Çok öpüyoruz babacığım. Çok teşekkür ederiz Ünsal abi.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Var ol.
0: Ben
1: görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ankara'ya selam çakıyoruz. Buyurun. Eyvallah. Bir şey söylüyordunuz.
0: Yani her sabah ve akşam mutlaka dinliyorum. Umut Bey'i de yani bir bağlanmak istiyordum. Bildiğim bir konuda, ya çalıştığım yerden geldi mevzu. Teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Görüşürüz Ünsal abi.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Vay be, bugünü de yedik be. Sevgili dinleyiciler, CF Moto tutkunları için, Uğur Motorlu Araçlar tutkunları için peşinat artı 9 taksit kolaylığı var. Hayalinizdeki motor modeline sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. CF Moto'nun 250 SR ve 250 NK modellerinde özel stok avantajları var. Özellikle CF Moto'nun 250 SR modelinde yeni kasası var. Sportif kasa, güncellenen yeni özellikler. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle showroomlarda. Tüm modellerin güncel fiyatına da web sitelerinden ulaşabiliyorsunuz. CF Moto'nun. Uğur Motorlu Araçlar çalışanlarına saygılar. Özellikle Ahmet Aysan, Aydın Nazilli. Yakın zamanda oradaydık. Yine bizi çok güzel ağırladılar. Valla. Abi bize her oraya gittiğimiz zaman bunların bir restoranı var. Orada yemek yiyoruz bir, tabii acıkıyoruz. Bize bir söyleme sahibi et yediriyor. O etin içinde sakinleştirici mi var? Dönüş yolunda bizi bir uyku tutuyor. Uyuyoruz. Aradan sonra veda için buradayım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntı

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Telefon deyince vatan.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

0: Bios uygulamasında.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
3: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV, 70

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Vay be, bitti. 22'de Serdar'la size muazzam bir eğlence diliyorum sevgili dinleyenler. Ben gider. Bu da final şarkımız. Beni nereden dinlediğinizi yazar mısınız efendim?

0: my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming.
1: Şevacığım.
2: Efendim?
1: Bugün çok tatlıydın, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Şarkıya vakit kaldı mı? Vallahi kalmadı, böyle inceden bir İngilizce bir şey çalayım dedim. Kalmadı, bu ara süre kalmıyor son şarkıya. Valla bu akşamın şampiyon ilini söyleyelim. Bu akşam bizi en çok Konya dinlemiş efendim. Arkasından Ankara. Yani katılım muazzam. Teşekkürler, var olun. Şimdi bir soru soracağım. Bu soruya doğru cevap veren sadece bir dinleyicimize tişört edeceğiz. Ve Alem FM stickerları. Hazırsanız soru geliyor. Önce bulmam lazım. Soruyu bir bulayım, hemen soruyorum. Çok güzel bir soru geliyor. Böyle nasıl biliyor musunuz? Nasıl güzel bir soru? Soruyorum. Kapıcılar Kralı'nda binanın en üst katında oturan yaşlı amcanın adı neydi? Hani evine girilen, evindeki paraları, evindeki paraların çalındığı amca, kulaklara az işiten amcanın adını sorduk efendim. Kapıcılar Kralı'nda. Bakalım kimler bilecek. Ama bir dinleyici, kaçıncıya verelim?
2: Bence 58'e verelim.
1: Çok düşük oldu 58. Ama yok ya, bu zor bir soru.
2: 58 iyidir.
1: 58 olsun, tamam 58. Bilen var bu arada. Yalnız sondaki harfi tutturamıyorsunuz. Yani yazıyorsunuz ama... Abi...

0: Doğru cevabı vermiyorum çünkü akmaya devam ediyor, aksın. Hatırlatın, doğru cevabı yarın vereyim size. Sevgili dinleyiciler, yarın bir aksilik olmazsa beraberiz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Reklam.
6: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bankkart liraları tek yerde biriktiren bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bankkartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bu bir reklamdır.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.

0: Sezen Aksu.
1: Sezen Aksu.
0: İlk albüm 1975. 26 albüm, onlarca single ve düet. Minik Serçe isminde Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi.
0: Şimdi.

0: İletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piletin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Herkese merhaba, ben Melis Fiz.
1: Kimler
0: şimdi Alem FM'de keyifli dinlemeler.
2: Beni kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın.

0: Şampiyon.
1: Kendi başınız o paralarla gezip yiyip içip eğleniyor musunuz?
2: Oo, dibine vuruyorum.
0: Şampiyon.
1: Para bittiği zaman karınıza gidip hanım be birazcık param bitti bana para verin diyor musunuz? Cebinizde para olduğu halde.
2: Evet.
0: Şampiyon.
2: Vallahi abi küçük bir miktar birikim yapıyorum. Acil bir durum.
1: Ya
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa, saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Saatler 22.06. 9 Haziran 2026 günlerden Salı. Serdar yayında başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de...
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim. Senden ne haber?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İlk 22 mesajına bakalım mı?
1: Hemen bakalım.
0: Tamam. Sana soruyor. Öf. Sevip de kavuşamayanlara gelsin yazmış 22 mesajı. Bir bak bakayım.
1: Sevip de ama değil mi?
0: Evet ya. Sevip de kavuşamayanlar.
1: Sevip de diye arattım.
0: Sevip kavuşamayanlar da olabilir.
1: Sevip de arattım.
0: Sevip de şey böyle İtalyan futbolcu adı gibi değil mi? Sevip.
1: İspanyol da olabilir.
0: Sevip vurdu, out.
1: Gelebiliyor.
0: Gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor, evet.
0: Oo, tek attık bugün. Tamam, peki. Sevip de kavuşamayanlara geliyor bu geceki yayın sevgili dinleyenler. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde yazmanız lazım. Tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde. Katılım için teşekkür ederim. Yine bir sürü mesaj var. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Önceden yazan var. Mesela 21.56'lar, 21.58'ler falan görüyorum. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde yazmanız lazım sevgili dinleyenlerim.

0: Evet, gecenin konusu nedir Adem? Pardon, kapalıymışsın. Ha, nedir Adem?
1: Gecenin konusuyla alakalı şöyle bir fikrim var. Neymiş? Hatta sana bir sorum var.
0: Neymiş o?
1: Seni ne çileden çıkartıyor?
0: Beni çileden çıkartıyor.
1: Evet.
0: Yani. Beni ne çileden? Sen.
1: Ben mi?
0: Evet, sen.
1: Ben mi çıkartıyorum? Asla inanmıyorum.
0: Niye?
1: Ben niye çileden çıkartayım? Beni görünce bence modun yükseliyor.
0: Beni görünce modun mu yükseliyor?
1: Evet. Yüzünde güller açıyor.
0: Kim diyor bunu mesela?

0: Ben.
1: Sen kimsin?
0: Ben halkım.
1: Halk mısın?
0: Halkın kendisiyim.
1: Beni çileden çıkarttı. Yok ya, ben bu konuyu beğenmedim.
0: Hmm, beğenmedin mi?
1: Beğenmedim bu konuyu, beğenmedim.
0: O zaman zevklerimizi konuşalım.
1: Zevklerimizi konuşmayalım bence. Bence konuşmayalım yani. Ya,
0: yani öyle an, ya nasıl diyeyim? Şöyle. Hani ne yapmaktan zevk alıyorsun mesela?
1: Bence bu soruyu sormayalım Adem. Bence yani, yine sen bilirsin ama. Abi, bence
0: hobi olarak, hobi.
1: Sormayalım işte.
0: Tamam, sormayalım.
1: Hani sormayalım.
0: Hayvanlı bir şey yapalım, hayvanlı.
1: Hayvanlı mı?
0: Evet.
1: Hayvan. Bana mesleğini üç kelimeyle anlat. Evet.
0: Yayın.
1: Bitti zaten, daha ne yayın bu? Olmaz ki bu.
0: Üç kelimeyle.
1: Üç kelimeyle, evet.
0: Cesaret. Güç.
1: Evet.
0: Dil.
1: Cesaret, güç, dil.
0: Evet.
1: Sen matador musun oğlum?
0: Ama öyle. Buraya çıkmak cesaret ister.
1: Cesaret ister. Güç ister diyorsun.
0: Bir de dil ister.
1: Niye yüksekten biri mi? Hadi bakalım, hadi bakalım filan.
0: Ama abi, dil de önemli sonuçta.
1: Cevabını bilmediğimiz soruları konuşalım mı demiş efendim bir dinleyicimiz. Var mı senin öyle bir sorun?
0: Cevabını bilmedim, uçak mesela, uçakların uçması.
1: Uçakların uçması
0: evet
1: mı?
0: Evet.
1: O nasıl bir şeymiş o ya?
0: Hava gücü mü, motor gücü mü, hala çözemedim.
1: Hava gücü.
0: Hava gücü mü?
1: Hava gücü abi.
0: Bilemedim.
1: Hava gücü. Havanın itme kuvveti. Suyun kaldırma kuvveti var ya, havanın da itme
0: biz
1: kuvveti.
0: Biz kendimizi
1: var.
0: Havada itebiliyor muyuz?
1: Biz kendimiz deneyeceğim, birazdan deneyeceğim. Tamam. Alo, merhaba.
2: Merhabalar Serdar Bey, nasılsınız?
1: Merhabalar, sağ olun, siz nasılsınız? İyi misiniz acaba?
2: Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
1: Cevabını bilmediğimiz soruları konuşalım demişsiniz efendim.
2: Evet, öyle bir tavsiyede bulunmak istedim.
1: Bravo, isminiz ne?
2: Adım Olgun.
1: Hiç yakışıyor mu Olgun yani? Peki sayın Olgun, bana bir örnek verin bakayım mesela, cevabını bilmediğiniz bir soru
2: ya,
1: örneği verin.
2: Daha öncesinde düşünmüştüm bu soruya bir cevap ama şu an unuttum.
1: Unuttun mu?
2: Evet, cevabını bilmediğimiz sorular neydi? Ya mesela ölümden sonraki yaşamla ilgili, hani inanıyoruz bir inananlar insanlar için bir şeyler var ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, hayal ediyoruz veya mesela karikatürlerde falan çizerler yani kazanın içerisinde cehennem ateşi falan. Ama tam olarak nasıl
1: o
2: bir şey
1: işte,
2: olduğunu
1: bilmiyoruz. O işte bir şey söyleyeyim mi? O hani çiziyor ya, o birazcık daha bahsedersen o gerçeği, hani büyük kazanın altında bekliyorum dersin insanlara. Onun için
2: belki de, belki de.
1: Onun için bilemedim. Yani yok, o başka bir örnek ver bana.
2: Ya gerçekten güzel bir örneğim var, düşünmüştüm ama şu an unuttum Serdar Bey ya.
1: Şu an unuttunuz.
2: Evet. Muhtemelen telefonu kapattıktan sonra aklıma gelecekti.
1: Ben size sorayım mesela, bak dinleyici sormuş. Diyor ki dünya yuvarlaksa neden sular üstümüze düşmüyor?
2: Ya. Çukurda olduğu için olur mu acaba?
1: Ne olduğu için?
2: Çukurda olduğu için olabilir mi? Deniz ama, seviyesi yani sıfırın altında ya.
1: Ama dönüyor ya mesela, hiç ters yüz olmuyor mu böyle, halı silkeler gibi?
2: Evet, ama depremler olduğunda mesela o bulunduğu çukurun içerisinden çıktığını varsayarsak o zaman tsunami olarak üstümüze döküldüğünü varsayabiliriz.
1: Bak Olguncum, gerçekten insan adıyla yaşarmış hakikaten. Bak güzel kardeşim, dünya yuvarlak değil mi, böyle yuvarlak?
2: Evet, evet.
1: Depremi falan boş ver şimdi. Dönüyor ya hani böyle dünya.
2: Evet.
1: Döndüğü zaman niye su düşmüyor, dökülmüyor? Bu.
2: Sıfırın altında olduğunu varsaymıyor muyuz? Deniz seviyesi sıfırın altında değil mi Serdar?
1: Olguncuğum bak, dünya yuvarlak ya dünya. Bak Olguncuğum, elinde bardakta su var. Bardağı ters çevirince ne oluyor?
2: Henüz olmadığımı düşünüyorsunuz sanırım.
0: Ben bir soru sorabilir miyim?
1: Sorsana Olgun'a.
2: Tabii ki.
0: Olgun Bey.
1: Evet Olgun Bey.
0: Balıklar susar mı?
1: Balıklar, evet, çünkü çok 10 numara soru. Balıklar susar mı?
2: Susasa da ama tuzlu su, içmezler diye düşünüyorum.
1: Karnı ağrır diyorsun yani.
0: Ama
1: mu?
0: Ben o anlamda sormadım ki.
1: Karnı mı ağrır diyorsun?
0: Susar mı? Susarlar.
1: Hayır, konuşma, susma. Susar. Hiç evet. Konuşan balık görmedim ki ben, susuz zaten.
0: Var, balinalar konuşuyor.
1: Ne gibi konuşuyor? Ses ne? Oğlum yapma bak, o çiftleşme çağrısı. Vallahi duyarlarsa.
0: Deniz buraya uzak, bir şey olmaz.
1: Duyarlarsa tutamayız bak. Tutamayız yani. Benim böyle canım bir psikoloğa gidip uzanıp anlatmak istiyor ya. Ben çok... Vallahi ben çok doldum yani. Bana anlatayım anlat mı? Ben anlatayım. Kim? Tamam, uzanayım, uzanıp bu işin raconu bu mesela. Uzanıp mı anlatmam lazım benim?
0: Öyle ama moda öyle giriyoruz.
2: Herhalde daha rahat hissediyor insan o zaman kendini. Daha kolay anlatıyordur bazı şeyleri.
1: Tamam Olgun'la Adem, size anlatıyorum, tamam mı?
0: Dinliyoruz.
1: Tamam anlat. Olgun tamam. Sen de dinliyor musun?
2: Dinliyorum, dinliyorum.
1: Evet, anlatıyorum. Bütün uzan, illa uzan, hakikaten uzanayım mı? Dur şöyle uzanayım.
0: Uzan biraz. Evet, birazcık
1: evet,
0: uzan.
1: Evet şöyle uzandım.
0: Ayıp olmaz bize.
1: Şöyle uzandım, evet. Heh.
0: Evet.
1: Oh.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Neyiniz var?

0: Biraz da olgun sorusun.
1: Bence nasılsınız diye sorarım ben ilk önce.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
1: Biz iyiyiz, siz nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bugün mesela dün nasılsınız, bugün nasıl hissediyorsunuz? Dünü bugünden ayıran ne gibi bir şey oldu bugün?
0: Vallahi hocam, ben yani... Bütün dünya benim üstüme gidiyor hocam. Kimse beni anlamıyor.
1: Vallahi ne anlamda mesela?
0: Ne bileyim, ya da ben anlatmıyorum, ondan anlamıyorlar galiba, bilmiyorum hocam. Yani ben anlatmıyorum ben.
1: Anlatmak istiyorsunuz ama.
0: Ama ben sizi de bozdum. Geldim ve siz de bozuldunuz yani. Baksana adam ağlamaklı oldu.
1: Bana ama da anlat, şimdi bana da anlat. Sizin ruh halinize girmem lazım ya, öyle değil mi? Şimdi benim... ben neşeli olsam, güler yüzlü olsam bir anlamda bu nasıl doktordamız mı?
0: Ama şimdi ben başka bir örneğim. Benim ruh halime beni taklit etmeye çalışan hiç kimse piyasada yok şu an. Olguncum, yapma öyle yani.
1: Ama şimdi ben de sizin seviyenize insem, aynı seviyede aynı moral.
0: Seviyenize insem mi dedi? Pardon, ben yanlış söylüyorum.
2: Ne dedi size?
1: Moral olarak, moral, moral.
0: Tövbe yarabbi ya. Allah belanı versin desen daha iyiydi hastaya.
1: Yok, olur mu canım? Estağfurullah.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Bu beraber aynı moral seviyesine insek, sonra beraber çıksak olmaz mı?
0: Yok yok, beni aşağıladınız, çok psikolojim bozuldu benim. Hani resmen şey diyor, seviyesiz iğrenç insan, senin seviyene iner miyim ben?
1: Herhalde böyle bir psikiyatr olsaydım başka hiç hastam gelmezdi. Son hastam siz olurdunuz. Ben kazanamadım bu işten.
0: Ben bir arkadaşım, psikolog bir arkadaşım, doktor hanım dedim ona, şey dedi, doktor değilim ben dedi. Öyle dedi yani. Demek ki o ya, kendi psikolojisi de bozulmuş demek biraz.
1: Ondan. Kendilerine farklı isimlendiriyorlardır.
0: Dur şimdi, dinliyorsa minniyorsa beni şey yapma, beni o, beni o kadroyla takma beni. Ben onunla, ben çünkü baksana sana bile anlatamıyorum, orijinali nasıl anlatayım. Yani olmaz. Hadi gecenin konusunu bulalım Olgun abi. Seninle beraber bulalım. Adem de bize tabii, şey yapsın.
1: Tabii.
0: Okey versin. Deniz, evet. Adem söylesin, biz seninle değerlendirelim. Adem, gecenin konusu ne olsun, gecenin konusu?
2: Gecenin konusu en son yaptığımız çılgınlık.
0: Hayır.
2: Hayır mı?
0: Hayır.
2: Hmm.
0: Evet, hayır.
2: O zaman dünya dışı bir, hayır, bir olayı konuşalım.
0: Hayır.
2: Rüyalar.
0: Hayır.
2: O zaman en çok kimin arkasından, hayır, konuşuyoruz?
0: Hayır.
2: Olgun Bey, biraz siz de bir şey söyleyin.
1: Henüz fırsat gelmedi de.
2: Ne gelmedi?
1: Fırsat olmadı henüz.
0: Buyurun buyurun efendim. Için. Buyurun.
1: Yani doğru, birkaç tane seçenek olsa değerlendiririz de.
2: Kaçırdığımız yani... fırsatlar.
0: Olmaz ya, millet arsa tarla filan yazıyor. Hani annemi de şuraya alamadık Serdar filan diye. Bana ada parsel gönderen var ya bana. Bizi işledik o konuyu.
2: Parayı, evet, vurmanın en kısa yolu.
0: Oğlum niye ki, biz hepimiz zenginiz. Parayla ilgili sıkıntısı olan sensin bir tek.
2: Zengin olan biraz daha zengin olur.
0: Olmaz, o zaten vurmuşlar. Evet.
2: Fakirlik alışkanlıkları. Fakir birinin alışkanlıkları. Ya
0: fakirlik alışkanlıkları.
2: Evet.
0: Fakir hakaret diyecektim ya. Fakir hareketlerinden bahsedeyim birazcık.
1: Gencin kendi fakir alışkanlıklarının devam ettiği bir durum var mıdır acaba?
0: Vardır vardır.
2: Çekirdek.
0: Oğlum o şey mesela, zengin alışkanlığı ben kendimden biliyorum. Şampuana su koymak. Hani. Koymadınız mı şampuana su, koymadınız mı Olgun Bey?
1: Koydum.
0: Olmuşsun işte sen.
1: Doğru. Ama ben zengin değilim ben.
0: Ben de değilim canım. Ben kendini iyi hisset diye öyle dedim. Demin hani böyle seviyeydi meviyeydi bahsediyor diyor. Bahsediyordun ya ondan yani.
1: Ya o seviye değildi aslında.
0: Yok yok, kalbimi kırdın. Ne, deniz seviyesinden mi bahsediyorsun bana?
1: Evet, ilk önce deniz seviyesinden bahsediyorsun.
0: Kalbimi kırdın, kalbimi. Vallahi kalbimi kırdın. Tamam, evet, eğer edelim. Eğer okey veriyorsanız fakir hareketleri, tamam mı? Tamam, fakir hareketleri. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası fakir hareketleri. Şimdi 3 tane örnek alıyoruz, 3 kişiyiz yayında. Ondan sonra sizin yazmış olduklarınızdan devam edeceğiz. Ve dinleyici her zaman haklıdır. Onun için bir numara. Buyurun Olgun Bey, bir fakir hareketi söyleyin bana.
1: Bu şey vardı, ıslak mendili önce elini yüzünü sonra ayakkabısını silmek.
0: Bravo, fakir hareketidir. 10 numara fakir hareketidir.
2: Evet.
0: Yani evet, Ademciğim, fakir hareketi.
2: Restoranda içtiğin çayın şekerini eve götürmek.
0: O ahlaksızlık ya.
2: Parasını verdim.
0: Ne?
2: Parasını verdim.
0: Ama yani o orada içtiğin şey. O zaman şey de mesela, orada bulaşıkçıyı da al götür, evde çalıştır mesela o zaman.
2: Bir şey olmaz ki, iki tane küp şeker ne olacak? Bazen buradan da götürüyor.
1: Otellerden havlu şampuan alıyorlar diye o da geldi şimdi.
0: Fakir hareketi ben söyleyeyim mi size?
2: Söyle.
0: Yemeğin yanında yemekten daha çok ekmek yemek.
2: Doymak için.
0: Evet, doymak için. Üç tane verdik örnek. Tamam. Olgun abi çok teşekkür ederim. Yaz bizi aralarda. Öpüyorum seni.
1: Ben takip ediyorum sürekli. Dinliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim Olgun abi. Teşekkür ederim Olgun abi. Sağ olun Olgun abi. Teşekkür ederim Olgun abi. Thank you Olgun abi. Sağ olun Olgun abi. Teşekkür ederim Olgun abi. Sağ olun Olgun abi. Evet. Fakir hareketleri sevgili dinleyenler 0-536-901-8902 0-536-901-8902 En fakir hareketine canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye Sarıyer Kola'dan bir numara. Bir şey diyecektim bir numarayla alakalı. Lan çok güzel bir slogan geldi aklıma. Sarıyer Kola'dan bir numara. Sloganı unuttum ya.
2: Bilemedim.
0: Vallahi unuttum, yemin ediyorum unuttum. O zaman şöyle düzelteyim. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hediye. En fakir hareketlere. Doğuş bir şarkı söyledin, söylesin o arada mesajlar kendini bir toparlasın. Hadi bakayım.

0: Arabayla giderken vitesi aşağı almak yazmış birisi. Ne boşa. Demek istemiş?
1: He? Boşa, boşa.
0: Evet, boşa. Ekmekle karın doyurma. Bak bu iyiymiş. Bunu ben de söylemiştim. Aynı şeyi düşünmüşüz değil mi?
1: Bu ben.
0: Öğrencilik zamanında da ben. Yani biz yani daha doğrusu biz.
1: Ben mantıyı bile hala ekmekle yiyorum.
0: Mantıyı mı?
1: Evet.
0: Ben bu arada şeye alıştım. Hani gece yemek yemeyi bıraktım ya ben. Alıştım buna biliyor musun? Zor değil artık.
1: Ben alışamıyorum.
0: Cips yiyorum ben.
1: Daha zararlı.
0: Yani alo. Alo. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Sipariş için geldim de kapıyı açamıyorum. Evde kimse yok galiba. Alo.
2: Alo.
0: Sipariş için geldim de diyorum. Açılmıyor kapı hanımefendi.
2: Serdar Bey.
0: Ha, bravo. Bravo. Nasılsınız efendim? Kimle görüşüyoruz?
2: Teşekkür ederim. Ben Gül.
0: Merhaba Ben Gül. Neredensin acaba?
2: Yozgat.
0: Yozgat'tan.
2: Evet.
0: Tam dünyanın merkezindeyiz yani, doğru mu? Yozgat değil miydi? Dünyanın ortası Yozgat mıydı, Çorum muydu Adem?
1: Bana göre Bayburt.
0: Ya oğlum iyi ki bazı şeyler sana göre değil yani.
1: Niye?
0: Öyle bir ölçmüşler diye Yozgat'mış. Hanımefendi Yozgat mıydı, Çorum muydu ya?
2: Yozgat diyebiliyorum.
0: Yozgat diyebiliyorsunuz, anladım. Şimdi hanımefendi siz, ben, Adem yemeğe gideceğiz. Yemek masasında birbirimize devamlı fakir hareketleri yapacağız. Bakalım en fakir hareketleri kimler yapacak, tamam mı?
2: Tamam.
0: Sallamadı be.

0: Beni çok, beni çok...
1: Geç gidiyorsun galiba.
2: Ses mi geç gidiyor? Evet. Hanımefendi, ses size geç mi geliyor?
3: Evet, burası Yozgat olduğu için biraz geç geliyor.
2: Burası Yozgat olduğu için geç mi geliyor diyorsun?
1: Kablolar var ya arada.
2: Hanımefendi şey, Apollo ile falan mı konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
3: Alo.
2: Hoparlörle mi konuşuyorsunuz?
3: Evet, oğlum da sesini dinlemek istiyor da onun için açmıştım.
2: Ya daha sonra podcast'ten dinlese şimdi hoparlörle, tamam. Konuşmak. Kardeşime çok selam ederim ama tam fakir hareketi yani. Ben. Şimdi siz, ben ve Adem yemeğe gidiyoruz. Birbirinden fakir hareketler sergileyeceğiz. Bu arada size bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum. Arkadaşlarım arayacaklar sizi. Tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
2: Tamamdır, peki. Hazır mısın Ademciğim?
1: Hazırım.
2: Evet, yemeğe gittik değil mi?
1: Gittik.
2: Tamam, yemeğe gittik. Oturduk. Gül Hanım var, sen varsın, ben varım. Sırayla şimdi fakir hareketi yapacağız. Bakalım en fakir hangimiziz. Tamam kardeşim?
1: Hazırım.
2: Evet, tamam, hazır. Oturduk ben. Ne habersiniz?
1: İyi, sen ne yapıyorsun?
2: Ben de iyi, ne olsun. Gül ne haber?
3: İyiyim, siz ağzınız, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dur ya, ben şu sürahiden su içeyim de, evde şey yok, su yok, çeşmeden içiyorum. Şu suyu içeyim, sürahi iç. İçen yok değil mi? Ben sürahiden içiyorum hepsini.
1: İç iç.
2: Tamam, bir fakir hareketi bir.
1: Tamam.
2: Bütün suyu içmek. Sıra Adem'de, buyur Adem.
1: Benim biraz karnım ağrıdı da. Hı? Şu masadaki peçetelerden verir misin? Ama hepsini ver.
2: Yani peçeteyle ne yapacaksın ki?
1: Yani birazını eve götüreceğim, birazını kullanacağım.
2: Anladım, tamam, he, peçeteleri eve götüreceksin. Tamam, iki, evet, fakir hareketi. Evet Gül Hanım, size geldi.
3: Çorbanın yanına ekmek az olmuş, biraz daha getirebilir misiniz?
2: Çorbanın yanına ekmek, o evet, bak, üç. Tamam,
1: üçte
2: mı?
1: Üç.
2: Üçte üç, evet. Şu avucuma şuradan tuz doldurayım da evde kullanırım ya.
1: O kadar da değil ya.
2: Avucuma tuz dolduruyorum ben, tam tuz doldururken mesela elinde salatalıkla insanlar geldi yanıma şu anda.
1: Erik var bak.
2: Tamam, evet, ben avucuma tuz doldurdum ben. Hani evde kullanırım diye. Ben yaptım fakir. Adem sen de sıra.
1: Şu kürdanları da ben götürsem mi? Evde kürdan bitmişti.
2: Al kardeşim, yakışır. Evet Gül Hanım.
3: Ketçap mayonezi açmadım eve götürmek için.
2: Ketçap mayonezi açmadınız eve götürmek için.
1: Güzel.
3: Evet.
2: Güzel, tamam. Tekrar şimdi sıra bana mı geldi?
1: Döndü.
2: Sıra tekrar bende, evet. Öyle mi? Hı hı. Kaşığı cebime koyayım da ev... Ama bu hırsızlık.
1: Bu hırsızlık ama.
2: Evet evet, bu hırsızlık, bu fakir hareketi değil bu. Tatlının dibinde kalan şeyini, kremasını yalıyorum ben şu an.
1: Yala.
2: Yalıyorum. Yala diyor ya.
1: Ama yala. Sesi duymak istedik o yüzden.
2: Adem seninkini de yalayayım, versene şeyi, tatlıyı.
1: O kadar.
2: Tabii canım
1: ama
2: bu.
1: Ama dilim değdi.
2: Ne oldu?
1: Dilim değdi.
2: Olsun oğlum, fakir adam mikrop kapmaz.
1: Doğru diyorsun.
2: Evet. Buyurun, sıra sende.
1: Ya burada da çay, yemek yiyince çay bedavaymış. Biraz daha alsak mı acaba?
2: Tamam. Evet. Demekler. Gül Hanım sıra sizde.
3: Masada kalan suları götürdüm çantamda.
2: Ben suları içtim. Su yok ki.
1: Sürahiyle içti ya.
2: Yok ki. Yok. Ben sürahiyle içtim. Yok. Evet. Çabuk olun. 5 saniye. Fakir hareketi. Çabuk. 4 saniye. Çabuk. 4 saniye. Çabuk. 3 saniye. 2 saniye.
3: Bulamadım.
2: Bir saniye. Nınınım. Bitti. Şimdi ben en büyük fakir hareketini yapıyorum.
1: Ben de yapacağım.
2: Ben yapıyorum önce.
1: Önce yap.
2: Hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Telefonu çaldırdım, konuşa konuşa çıktım ben. Çıkış o çıkış, bitti. Ben daha dönmüyorum. Olay bitti.
1: Bize kilitledin hesabı.
2: Evet, en büyük fakir hareketi.
1: Ben de Wi-Fi şifresini istedim.
2: Bitti oğlum, bitti sende. Önce parayı öde. Gül Hanım.
3: Efendim.
2: Bu sizin... Bir dakika, şey yapmam lazım. Sizi işaretlemem lazım şurada. Şöyle. Ademciğim şuradan şuradan yapıyorum işareti, tamam mı?
1: Tamam. Sana.
2: Bir saniye. Hani tişört verdim mi efendim size?
3: Evet.
2: Onun için çok affedersiniz. Pardon, bir dakika. Oğlum şu niye böyle bu ya? Dur bakayım. Tak. Bu da buradan şöyle. Pardon, çok özür dilerim. Tamamdır. Arkadaşlarım arayacaklar sizi.
3: Tamam.
2: Görüşürüz.
3: Ederim.
2: Kolay gelsin. Sağ olun.
3: İyi akşamlar.
2: Teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Fakir hareketi. Yemekte yaptık değil mi?
1: Yaptık, evet.
2: Evet. Yemekte yaptık. Sonra başka. Yani pahalı diye birkaç iş. İrem Hanım siz neredensiniz? Bu yazdıklarınız ne? Ben böyle, bunları nereden biliyorsunuz? Hani adınız İrem mi bilmiyorum. İrem diye görebiliyorum. İrem Hanımcığım, bu ilaçla alakalı verdiğiniz nereden biliyorsunuz?

0: biliyorsunuz bunu? Bunu nereden biliyorsunuz İrem Hanım?
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
0: Ben de psikoloğum. Bana keşke biri doktor dese demiş. Ben işte bizimki de doktor dedim, fırça yedik bir de ya.
2: Yok, fen edebiyat mezunları şey oluyormuş da, o oluyormuş da falan.
0: Ya hocam işte doktor. Psikoloğa ben doktor dedim, kötü mü dedim kardeşim? Ademciğim, kötü mü dedim?
3: Yok.
0: Doktor dedim yani, değil mi?
3: Doğru.
0: Kötü bir şey demedim ki ya. Allah, kötü bir şey demedim. Eczanede çalışıyormuş, ondan biliyorum. He. Anladım. Türlü türlü sorular geldi de İrem Hanım aklıma.

0: Peki bize yok mu milli takım forması? Arıyorum şimdi, fakirlik yarıştıracağız. Kazanırsanız var değil mi Adem?
1: Evet öyle.
0: Tamam evet öyle şimdi arıyorum. Fakirlik yarıştıracağız. Şimdi kazanırsanız var tabii ki. Evet. Söylüyorum bak, kazanırsanız var. Söyleyeyim yani. İki daha çaldırır kapatırım. Bir. Evet, size milli takım tişörtü yok. Sormuşsunuz, böyle cevap vereyim o zaman. Muhabbet kuşu beslemek. Fakir evcil hayvanı. Katılıyor musun?
1: Yani çok değil.
0: Puding kapağını yalamak. Serpme kahvaltıda kalanları eve götürmek.

0: İyi yayınlar Serdar Bey. Dünkü programda kırıntı altın konusuna inanmadığınızı söylemiştiniz. Ben ilk defa denedim ve buldum. Net görülmesi için resmi büyüttüm. Eyvallah da ne? Konu neydi? Dünkü programda kırıntı altın filan inan.
1: Derede altın arıyorlardı ya.
0: Nerede?
1: Derede ben söylemiştim.
0: İlk defa denemiş bulmuş. Altının fotoğrafını da göndermiş bana.
1: Nerede?
0: Arayayım mı?
1: Bakayım.
0: Adem'e altın deyince hemen gözler şey oldu.
1: Gözlerim büyüdü.
0: Nerede?
1: Hemen. Fotoğrafı göremiyorum.
0: Ben vallahi görüyorum ben. Hmm. Sarı bir şey. Bana altın olsa ceviz zannederim bunu. Vallahi ceviz zannederim.
1: Bir şey diyeyim mi? Cevize benziyor.
0: Vallahi ceviz zannederim yani.
2: Alo.
0: Alo. Alo.
2: Efendim.
0: Aşkım susma. Alo. Alo. Hanımefendi Salim şarkısı gibi devam etmeyelim. Radyoyu kapatın. Beni sadece telefonda duyun. Radyoyum ben. Radyo. Radyodaki adam ben. Konuşan. Serdar. Serdar.
2: Serdar
0: Bey. He. Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba efendim. Altın bulmuşsunuz.
2: Evet.
0: Nerede?
2: Kırklar elinde.
0: Bugün mü buldunuz?
2: Bayramda gitmiştim ben, Kurban Bayramı'nda.
0: Evet.
2: Benim de karşıma öyle videolar çıkıyordu işte, dere kenarlarında arıyorlardı.
0: Tamam.
2: Kardeşimle beraber deneyelim dedik.
0: Hı.
2: Denerek kenarına gittik işte, eledik. Ve toprağa kazar kazmaz o büyük parçayı ben elimle buldum.
0: Hey maşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç gram bu? Tarttırdınız mı bunu?
2: Yok hayır, tarttırmadım.
0: Kaç paradır sizce bu? Burada bir 2 gram falan var bence.
2: Hayır, resmi büyüttüm ben net gözüksün diye de yarım gram kadar herhalde.
0: Kaç dakikada buldunuz bunu?
2: Yani onu biraz gezdik işte, toprağa kazdık falan. Bir yarım saat içinde ufaklarını da elekle eliyorsun işte, videoda gördüğüm kadarıyla.
0: Hı.
2: Onları da o şekilde buldum ve kardeşim de buldu.
0: Niye döndünüz ablacığım, altın bulduğunuz yerden niye döndünüz?
2: Yani hiç. Akşam oldu, hava karardı, geri dönmek zorunda kaldık.
0: He, ikiniz miydiniz bir tek?
2: Yeğenlerim falan da vardı.
0: Anladım. Yeri söylemeyin ha, ben size telefon açıp hususuyu alacağım yeri. Hepsi buldu mu? Yeğenler falan da buldu mu acaba?
2: Yok, onlar suda oynadılar.
0: Onlar suda oynadılar.

0: Sizin gibi ben de inanmadım. Sonrasında çıkınca gerçekten şaşırdım.
1: Vallahi ben de şu an ay ben şok şu an. Ay şok. Kuyumcuya falan götürdünüz mü? Bu nasıl değerlendiriliyor bu?
0: Sanırım izlediğim kadarıyla eritiyorlar. O şekilde birleştiriyorlar. Daha detayını bilmiyorum. Yani ilk denemem olduğu için tekrar olacak.
1: Anladım efendim, anladım. İyi peki tamam, vallahi hayırlısı olsun. Sen bizi de kardeşinizi de unutmasanız ya artık falan. Unutmazsanız bizi de değil mi?
0: Ay, dünkü programda siz böyle söyleyince aslında dün gece kaçırdım programınızı. Dün atacaktım ben.
1: Sonra
0: Onun için
1: podcast'ten mi
0: aklımda.
1: dinlediniz? Ne yaptınız?
0: Hayır, aklımda bugün de bütün gün aklımdaydı. Dedim akşam gidince mutlaka atacağım bunu Serdar Bey'e.
1: Abla yemin
0: Görsün.
1: ederim, bak altın falan, cinni varlık gibisin. Programı kaçırdıysan nasıl haberdar oldun bundan?
0: Hayır, dün bir dinledim sizi.
1: Evet.
0: Bugün akşam atayım dedim resmi.
1: He, bugün akşam atayım dediniz resmi.
0: Evet.
1: Anladım efendim. Peki, tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Ben
1: Sağ olun.
0: teşekkür ederim. Sağ
1: Çok
0: olun.
1: çok teşekkür ederim efendim. Var olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüyor musun bak, şeyde Bitlis'te bulmuşlar altını. Yeri bilerek yanlış söylüyorum. Yeri.
2: Helal olsun.
1: Kime?
2: Bulana.
1: Bulana değil mi?
2: Evet.
1: Nerede bulmuştu? Ben hakikaten Kırklareli, ha Kırklareli değil mi? Cevap vermiyor bak, görüyor musun? Cevap vermiyor.
2: Konum söylemiyoruz.
1: Vallahi cevap vermiyor bak. Görüyor musun? Merhaba, ben de psikoloğum demiş. Vallahi hepiniz de bendeymişsiniz ha maşallah. Psikiyatr var mı içimizde, psikiyatr? İlaç yetkisi yazma olan var mı? O var mı?
2: Yok.
1: Nasıl? Ne
2: Var
1: biliyorsun?
2: mı?
1: Nereden
2: Bilmiyorum.
1: biliyorsun oğlum?
2: Bilmiyorum. Vardır illaki.
1: Vardır ya, illa vardır yani. Psikiyatr var mı? Vardır diye düşünüyorum. Gerçi psikiyatr dinlese yarın beni aldırırlar buradan diye düşünüyorum. Psikiyatri. Dur bakalım. Poşetleri atmak yerine biriktirmek, çöp poşeti yapmak için. Fakir hareketi. Öyle midir?
2: Kısmen.
1: Fakir hareketi. Ama
2: Yani.
1: şimdi niye atılıyor? Bir de o var. Evet. Şuradan. Fakirlik yarıştıracağız şimdi. 150 bin liralık telefon kullanıp internet olmamak.
3: Efendim.
1: Alo.
3: Efendim.
1: Alo.
3: Alo.
1: Bu ne kendine güven ses, görüyor musun? Türk filmi seslendirmesi gibi. Efendim. Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum?
3: Seçil ben.
1: Seçil ben, peki. Seçil, sen, ben, Adem. Fakirlik yarıştıracağız. Hikayeyi sen seç. Demin restorandaydık, şimdi nerede olalım? Buyursunlar.
3: Şimdi nerede olalım?
1: Evet, nerede olalım? Eğer şeyse fakirlik yarıştıracağız. Kazanırsan sana Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü vereceğim.
3: Tamam.
1: Tamamdır. Kazanırsan, ama bak söylüyorum, kazanırsan.
3: Tamam.
1: Evet.
3: dışarıda sahilde olalım.
1: Dışarıda sahilde mi olalım?
3: Evet.
1: Tamam, dışarıda sahilde olalım. Hazır mıyız? Sahilde kayaların üstünde oturuyoruz, tamam mı?
3: Tamam.
1: Tamam, dışarıda kayaların üstünde oturuyoruz.
3: Hı
1: İlk başlıyorum ben, tamam.
3: Tamam.
1: Ayakkabılarımı çıkarttım. Evet. Adem, sıra sende.
2: Evden püsküvit getirdim.
1: Evden püsküvit getirmiş Adem. Evet. Seçil Hanım, buyurun.
3: Ben de pişi yaptım getirdim.
1: Olmaz. Evden adam bisküvi getirmiş. Senin bir şey getir. Artık evden getirme kapandı. O orayı
3: Tamam, o
1: kapattık.
3: zaman ben de şey yapayım.
1: Ney?
3: Suyumu evden getirdim.
1: Neyini?
3: Ya da suyu.
1: Tamam, evden bir şey getiremezsin artık. Adam getirmiş.
3: Ne yapayım dışarıda? Çekirdek alayım, en uygunu o.
1: Çekirdek. Tamam, evet,
3: Evet.
1: fakir hareketi. Çekirdek. Tamam. Tamam,
2: Tamam.
1: çekirdek. Şimdi ben ikinci fakir hareketini yapıyorum. Sizden bana kalmaz diye iki avucumla beraber aldım. Tam fakir hareketi. Evet. Ademciğim, buyursunlar.
2: Üstümü çıkardım.
1: Üstünü niye çıkartıyorsun? Niye üstünü çıkartıyorsun?
2: Bronzlaşmak için,
1: He, fakir hareketi değil mi?
2: güneşleşmek için,
1: Evet. Sonra da
2: güneşleşmek.
1: çeşmedeyim filan diyeceksin. Doğru mu?
2: Evet.
1: Tamam. Evet. Evet, ben iki avucumla beraber daldırdım, çekirdek aldım. Adem üstünü çıkarttı. Şey, şimdi sıra sizde. Buyursunlar.
3: Ben de gazeteyle güneş gözlüğüm olmadığı için güneşi şeye kapatıyorum yüzüme gelmesin diye.
1: Gazeteyle güneş görmediğin için yüzünü kapatıyorsun.
3: Evet.
1: Oğlum tamam, peki. Bluetooth hoparlörümüz, oyumuz buyumuz falan olmadığı için şarkıyı ben kendim söylüyorum. Beni
3: Tamam.
1: köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Buyursunlar. Ben yaptım. Evet, ilk fakir
2: Sen
1: hareketini.
2: müziği yaptın. O zaman Ben de

0: Ne yapayım?
1: Evet. Ne yap?
0: Sandalye gibi olan kayalığa oturdum. Sandalye zaten getirmedim evde.
1: Bir saattir ayakta mıyız oğlum? Oturuyor zaten. Geç. Evet geç. Evet hadi
0: başka,
1: Adem.
0: Başka ne olabilir?
1: Evet geç hadi. Hadi. Bir sürü fakir hareketi
0: var. Güneş gözlüğüm yok. Elimle gözlerimin üstünü kapatıyorum.
1: Güneş gözlüğü. Oğlum kız şeyle gazeteyle kapattı.
0: Ben de elimle yaptım.
1: Olmaz. Onu
0: o da mı olmaz?
1: Evet olmaz. Başka?
0: Başka? Suya çıktım.
1: Niye çıktın oğlum?
0: Suya girip çıktım.
1: Yok. Hayır. Evet hanımefendi buyurun.
2: Yanında kolayanı mendil olmadığı için denizin suyuyla elimi yıkadım.
1: Denizin suyuyla elini. Evet fakir hareketi. Şimdi sıra bana geldi. Ben çok sıcakladım deyip beyaz donumla denize giriyorum. Evet ben beyaz donumla denize giriyorum. En fakir ve fakirim yani. Evet. Evet Adem buyur.
0: Gelmiyor aklıma şu an başka.
1: Gelecek oğlum. Gelecek. Evet Adem hadi.
0: Evet.
1: Hadi Adem.
0: Senden borç istedim.
1: Benden borç mu istedin?
0: Evet.
1: Hayır. Geçtim.
0: Tamam, fakirlik hareketi ama.
1: Hayır bu olmaz.
0: Minibüs param yok.
1: Geçtik oğlum yürüyerek geldik zaten. Geçtik. Evet.
0: Başkası bana akbil bastı.
1: Biz yanında yoktuk inanmayız. Geçtik evet hanımefendi buyurun fakirlik hareketi.
2: Valla ben de düşündüm. Benim de gelmedi hiçbir şey aklıma.
1: Tamam sıra yine bana geldi. Şişt, beyler bayanlar. Geçen 7. araba benim olsun.
0: 5. benim olsun.
1: Oğlum ben dedim işte fakirlik hareketi. Her şeyi alıyor ya benden. Evet sıra yine sana geldi söyle.
0: Yine mi bana geldi ya?
1: Evet yine sana geldi.
0: Bana geldi.
1: Evet sana geldi.
0: Çiçek satan abladan çiçek çaldım.
1: Hırsızlık oğlum bu.
0: Aldım ödünç aldım.
1: Hayır bu hırsızlık bu. Evet hanımefendi sıra sizde. Buyurun.
2: Ben de deniz kenarındaki yalılardan birini kendi evim yaptım. Odalardaki eşyaları yerleştiriyorum.
1: Olmadı hanımefendi. Sıra tekrar bana geldi. Ben... Oğlum denizde çok akıntı var deyip yanımda getirttiğim araba şamlerini şişiriyorum şu an. Evet. Oğlum ben hakikaten fakir benmişim. Bende fikir tükenmiyor farkındayım.
0: Ben de şuradaki deniz kabuklarını toplayıp kolye yapıp satıyorum.
1: He? Bak gördün mü? Ufkunu açtı. Fakirlik ufkunu açtı. Evet hanımefendi sıra sizde.
2: Eğlence olsun diye çakıl taşlarından 5 taş oynuyorum.
1: Hayır. Olmaz. Tamam sıra tekrar bana geldi. Sıra ne yapayım? Evde su masrafı olmasın diye yanımda getirdiğim şampuanla saçımı yıkıyorum şu an denizde.
2: Ay.
1: Tam fakir değil mi?
2: Evet.
1: Kıza bak ne diyor? Evet Adem sıra sende.
0: Bana şu an fakirlik yükleniyor ama gelmiyor aklıma.
1: Evet.
0: Başka sırası... ne olabilir?
1: Yok. Yok mu gelmedi mi?
0: Bir dakika düşünüyorum. Gelecek.
1: Geçti. Hanımefendi buyurun.
2: Vallahi ben de bulamıyorum.
1: Tamam sıra tekrar bana geldi. Hani az sonra giyeceğim tişörtümle üstümü başımı kuruluyorum şu an. Evet.
0: Yine sıra bana mı geldi?
1: Verdi. Ablacığım tamam verdim tişörtü verdim tamam. verdim.
2: Yemin ediyorum sana yetişemiyorum. Seni söylediğini düşünmekte kendim bir şey bulamıyorum.
1: Verdim yani. Adınız neydi efendim sizin?
2: Seçil.
1: Tamam Seçil Hanım bir saniye sizi de işaretlemem lazım çünkü burada. Şöyle. Tamam Seçil Hanım ben yani normalde kazanamadınız bak vermemem lazım ama verdim yani evet. Ne yapayım yani.
2: Çok sağ olun teşekkür ederim.
1: Rica ederim efendim. İyi geceler diliyorum öpüyorum görüşmek
2: üzere.
1: İyi geceler
2: üzere. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim sağ olun var olun. Evet. Var mı fakirliği benim fakirliğim daha büyük deyip çıkartacak var mı? Hani çıkar da görelim o fakirliği görelim. 0-536-901-8902 en fakir benim yarışmasında 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenler var en fakir benim ben fakirim diyen içimizdeki en fakirlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum sevgili dinleyenler.

0: Bizim psikolog yazmış. Örneğini okuyayım mı? Anlayamayabiliriz ama psikolog yani Adem. Okuyayım mı?
1: Oku.
0: Fakir insan hareketlerinden biri bence maddi durumunu gösteriyor.

0: göstermek için gereğinden fazla statüsünün olduğunu gösterme çabasında olmak. Anladın mı?
1: Yok.
0: Geçtik. Sürekli marka logoları ve kredi kartıyla alınmış telefonlar olabilir örnek. Yani özellikle görünür kılma çabasına giren kişiler için fakir insan kategorisini ekleyebilirim demiş efendim. Doğrudur doktor hanım. Ben
1: taksimetreye bakmak.
0: Ben bakamıyorum ki taksimetreyi, artık dikiz aynasına koydular ya, devamlı adamla göz gözeyim ben. Ya ben devamlı. Yani. Senden derde derman olmaz. Beni daha çok güzel. Bunu yaz. Bu artık bizim programın köşelerinden biri. En fakir benim. Tamam
1: en
0: mı?
1: En fakir benim.
0: Evet. Fakirlik yarışması.

0: Ya ama bir şey diyeceğim şimdi, fakirlik yarışması, ben hani kıyamıyorum, tişört veriyorum. Ya kazanamayana vermemek lazım aslında da, ben kıyamayıp veriyorum ya Adem.
1: İşte ağanın eli bükülmüyor.
0: Şimdi ama yani yazık lan, harbiden fakirmiş diyeyim insanın yani. Valla normalde sen hiç gördün mesela kim milyoner olmak istere katılıyor da soruyu bilemiyor. Oktay Kaynarca diyor, verelim lan yazıktır filan diyor. Böyle yani oluyor mu böyle?
1: Ama bak ne güzel, insanları giydiriyorsun.
0: Ne yapıyorum?
1: İnsanları giydiriyorsun.
0: Yıllarca beni böyle yediniz.
1: Öyle ama.
0: Ben bu arada giydirdim oğlum şu zamana kadar. Çok insana giydirdim ben. Evet, laflarla hiç yani.
1: Evet.
0: Arıyorum bakayım. Ben demiş efendim. Bakıyorum. İki daha çaldırır kapatırım. Bir.
2: Efendim?
0: Kapatıyordum ve hayat boyunca bir daha karşılaşmayacaktık, söyleyeyim.
2: Evet, bence de. İyi tam, kapatmamışsınız.
0: Tam çünkü fakir araba hareketi. Beş kere çaldırıp açmak.
2: Çünkü araba kullanıyorum. Arabayı park ettim.
0: Anladım, tamam. En fakir benim yarışmamıza hoş geldiniz. İsminiz nedir acaba?
2: Hava Duygulu, Ankara'dan arıyorum.
0: Tamam Hava Duygulu Hanım. Fakir miyiz efendim?
2: Fakirim.
0: Anladım, fakirsiniz. Biz de öyleyiz. Şimdi bakalım hangimiz fakiriz. Kazanırsanız size bir adet milli takım tişörtü armağan edeceğiz. Tamam mı?
2: Tamam, çok istiyorum tişört almak. Bakalım yeterince fakir miyim?
0: Peki, tamam. Evet, mekanı siz seçiyorsunuz. Sonuçta fakir olan sizsiniz.
2: Mekanı ben seçiyorum.
0: Hani yemekteydik. Ondan sonra işte az önce şey dedik, sahildeydik. Şimdi nerede olalım? Buyurun.
2: Semt Pazarı.
0: Semt Pazarındayız.
2: Evet.
0: Tamam, semt pazarındayız. Evet. Sıralama şöyle. Ben Ademsiz, ben Ademsiz. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamamdır. Ben semt pazarında ilk fakirliğimi yapıyorum. Her tezgahtan şunun bir tadına bakayım, beğenirsem alacağım deyip her tezgahtan birer tane meyve alıp poşete koyuyorum.
2: Tamam.
0: Tamam, buyurun Ademciğim.
1: Şurada çıkma salatalık varmış, ondan alacağım
0: çıkma
1: ben.
0: Çıkma salatalık mı? Bu evet. Ne saçma bir şey.
1: Öyle.
0: Hayır oğlum, çıkma salatalık ne?
1: Biraz daha böyle çürüye yakın salatalıkları satıyorlar çıkma diye.
0: Öyle miydi? Vallahi bilmediğim için. Hanımefendi doğru mu diyor?
2: Doğru. Ya çıkma salatalık diye bir şey duymadım şimdi.
0: Ben de hayatımda onun adı çıkma değildir Adem diyorsa.
1: Ya evet, adı öyle olmayabilir.
0: Onun adı çıkma da. Çıkma oğlum, çıkma sanayide olur. Çıkma far, çıkma kapı.
1: Manavda da var ama.
0: Çıkma şanzuman filan.
1: Bizim orada çıkma satan var.
0: Neyse tamam, geçtik. Evet, çıkma. Buyurun hanımefendi, sizdeyiz.
2: Pazar kaldırılmaya yakın son tezgahta kalanları alıyorum.
1: Benimkiyle aynı.
0: Akşam pazarı o sizin dediğiniz, olmaz. Akşam pazarı olmaz. O raconudur zaten. Akşam pazarıdır. Yani halk olan bilir bunu. Adem bilmez ama siz halksınız, bilirsiniz. Bunu geçtik. Yemezler. Buyurun başka.
2: Başka.
0: Evet.
2: Tezgahtaki çürük diye ayrılan, o çürük değilmiş, ben kullanırım deyip alıyorum.
0: İşte Adem diyor işte onu. Geçtik. Başka.
1: Hepsi benim dediğim.
0: Evet. Başka.
2: Ben pazarım.
0: Evet, başka geçtik. Evet.
2: Çok kötüyüm, aklıma gelmedi şu an hiç.
0: Tamam, sıra tekrar bana geldi. Pazarcıya gidip abi sana yardım edeyim, karşılığında bana yarım kilo elma ver diyorum. Hani tezgahı düzeltiyorum, bağırıyorum mesela. Gel gel gel vatandaş diye bağırıyorum.
1: Ben de şu poşetlerden biraz daha alıp evde çöp poşeti yapıyorum.
0: Pazarda öyle bir şey yaparsan ağzını burnunu kırarlar senin.
1: Var kenarda yapıyorum ben.
0: Ağzını burnunu kırarlar senin.
1: Yaptım ama.
0: Araklamışındır, görmemişlerdir.
1: Tamam ama fakirlik sonuçta, evde poşet ihtiyacını gideriyor.
0: İyi peki, tamam hadi yedik. Evet hanımefendi buyurun.
2: Evden su doldurup geliyorum. Su satıyorum.
0: Pazarda su satıyorsunuz.
2: Pazarda su satıyorum.
0: Bravo, evet. Sıra bana mı geldi şimdi pazarla ilgili?
1: Evet.
0: Pazarla ilgili bana, dur biraz da ben düşüneyim. Bende de fakirlik bitti. Heh tamam. Tezgahta yazan ürünleri adam indirim yapmış olsa bile resmen pazarlık yapıp abi son param bu diyorum. Pazarlık yapıyorum. Hmm. Pazarlık yapıyorum. Pazarlık en büyük fakirlik.
1: Tabii şey, pazarda pazarlık evet. Yapmak lazım.
0: Evet, pazarda pazarlık. Evet, fakirlik. Hmm.
1: Başka?
0: Evet.
1: Düşünüyorum.
0: Düşün.
1: Ürün karşılaştırması yapıp en ucuz olan yerden alıyorum.
0: Ürün karşılaştırması.
1: Evet, mesela patates bir yerde 3 lira, bir yerde 2.90.
0: Bravo. Sana bir şey söyleyeyim. Pazarın en güzel fakirliğini sen buldun şu an.
1: Öyle mi?
0: Vallahi sen
1: helal
0: buldun.
1: Helal olsun. Ya. Verecek misin?
0: Oğlum beni biliyorsun ben. İyi iş iyi iş her zaman bende. Evet hanımefendi buyurun.
2: Evdeki bütün bozuk paraları cebime koyuyorum. Ürünleri alırken son param bu kadar param kaldı deyip ne alabilirsem alıyorum.
0: Benim dediğimden arakladınız ama. Hani olsun. Tamam yani benim dediğimden arakladınız ama. Bence. Olsun tamam. Pazarcıların yanına yanaşıp ilk sorduğum soru sen nerelisin oluyor? Pazarcı ben şuralıyım deyince vay ben de hemşeriyim bize kaçı olur diyorum. Mesela.
2: Bu da güzeldi.
0: Evet. Malı, evet. Malı kötülüyorum mesela. Abi bu elmalar çürük çarak bu kadar para etmez diyor. Malı kötülüyorum mesela. Evet. Adem buyur.
1: Ben de. Hı. Gelmedi fakirlik. Bitti.
0: 3, 2,
1: pas.
0: 1 geçtik. Evet. Hanımefendi.
2: Elinde poşetleri çok olan yaşlı teyzelere ben size yardım edebilirim.
0: Alıp kaçıyorsun beş galiba.
2: 5 lira verseniz yeter diyorum.
0: Neyse bu ben şey elinde çok ağır olan yaşlıları poşetleri alıp itekleyip kaçıyorum da olabilirdi bu.
2: Yok kaçıyorum. Evlene kadar ne verirseniz alırım diyorum.
0: Tamam peki size bir adet milli takım tişörtü armağan ediyoruz efendim.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Yedikçe bizi hatırlayın.
1: Sağ olun. Fotoğraf.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Oğlum pazarda fakirlik zormuş ama.
1: Bayağı zor.
0: Valla pazarda zormuş yani. Evet. Dur bakayım. Ben de fakirim demiş efendim. Valla işte bilmiyorum. Pazarlık yapsaydın Serdar demiş. Dedi ki efendim ya zaten. Yani. Aldığım muzlardan biraz yiyip zabıtaya tarttırdım. Eksik diye gidip üstünü tamamlattım. sonra dur bakalım başka. Cami önünde 3 farklı dilenci olun yazmış birisi. Bakacağız dur.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: Vay şarkıya bak. Suat Sunan'ın gözler yaşlı. Kendi hatırlamazdır. Hatırlamazdır neyse nasıl Türkçeyse bu. Hani şu an mesela Suat abi yolda giderken bu şarkıya denk gelse şey yaparız o. Lan Allah Allah kim bu yerden tanıdık geliyor ama falan. Vallahi.

0: Sana bir şey diyeyim, karıştırdım. Ben de hatırlamıyorum şarkıyı. Ben başka şarkı zannettim.
1: Güzel ya. Şarkı.
0: Ben başka şarkı zannettim. Ya. Bir sayı söyle.
1: 7.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. fakiri arıyorum, evet.

0: Alo. Ne oluyor? Alo.
1: Alo.
0: Konuşsana fakir. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo. Alo. Kimsin?
1: Abi ben Miraç.
0: Bağır bağır duymuyorum.
1: Ben Miraç.
0: Kim?
1: Miraç, Miraç.
0: Miraç mı?
1: Evet.
0: Biraz bekleteceğim. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam bekle geliyorum. Bekle.

0: Selam, ben de psikoloğum demiş efendim. Psikiyatri hocasıyım Serdar Bey demiş. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Bugün psikolojiyle alakalı herkes içimizde. Sosyolog var mesela içimizde. Bizi toplum olarak araştırsın, biz öyle bireysel değil
1: mi? Olabilir.

0: Çocuk uyumuş olabilir belki. Alo.
1: Alo.
0: Yayın için mi aradınız?
1: Aradım.
0: Yayın için mi aradın?
1: Yok abi, sen aradın. Evet, yayın için aradım.
0: 7'ye bas. 9'a bas. 1'e bas. Geri bas.
1: Onu nasıl edeyim?
0: Merhaba kardeşim, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Nereden Miraç'ım?
1: İstanbul'un.
0: İstanbul'un neresinden?
1: Esenyurt.
0: Esenyurt.
1: Evet.
0: Sesin bir boğuk geliyor. Arada şey mi var, böyle bir ne onun adı?
1: Yok abi, telefon tuşlu.
0: Telefon tuşlu.
1: Evet.
0: Tamam, sana verdim oğlum, sana. Tamam, sana milli takım tişörtü başta verdim, bak onu söyleyeyim, tamam mı kardeşim benim?
1: Tamam.
0: Evet, tamam, şimdi milli takım tişörtünü Miraç'a verdik, o yarışma dışı o. Neredeyiz şimdi? Nerede? Evet, fakirlik mekanını sen seç Miraç.
1: Öğrenci evi.
0: Öğrenci evi mi?
1: Evet.
0: Oo, öğrenci evi. Tamam, peki. Evet kardeşim, öğrenci evi. Adem hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Hazırız değil mi? Tamam.
2: Evet.
0: Evet, ben şimdi başlıyorum, öğrenci evi. Kettle nerede oğlum, makarna yapacağım.
2: Dola şuradaydı.
0: Oğlum sen niye cevap veriyorsun? Fakir hareketi söyleyeceksin ya.
2: Ya kızlar, şu yan komşudaki kızlar ütüyü istedi de saçlarını düzleştirecekmiş.
0: Ne olmuş?
2: Saç düzleştirmek için ütüyü istediler de, vereyim mi?
0: Oğlum bizim evin fakirliğinden bahsediyor. Bana ne karşı taraftaki kızdan? Ben zaten zor şartlarda yaşıyorum ben,
2: tamam,
0: burada.
2: Tamam, ben kendimkini düzleştiriyorum.
0: Olmaz, geçti. Evet Miraç, sana geldik.
1: Tost makinesi nerede ya? Şu iki ekmek arasında tost yapsaydık. Ütü makinesi nerede, pardon?
0: Tost makinesi mi? Öğrenci evinde.
2: Miraç. Ütüyle tost yapacak, ütüyle.
0: Miraç, ütüne üt. Oğlum ütüne güne duruyor, ütü. Tamam, tekrar bana geldik. Şöyle, ben duşa giriyorum. Şampuana su kattım şu an. Evet, şampuana su kattım. Öyle duş dediğim de akan değil ha, böyle kazanda su var. Evet. Onunla yıkanacağım işte.
2: Ben de aidat vermemek için binanın merdivenlerini siliyorum.
0: Evet Miraç.
1: Şu doğalgazı da kapatın, çok yakıyor.
0: Oğlum doğalgaz tesisatı yok ki evde.
2: Sen nasıl duş alıyorsun? Soğuk suyla mı?
0: Dedim ya, kazanda su var diye.
2: Ha evet.
0: Doğalgaz tesisatı yok ki Miraç evde.
1: Doğru.
0: Çocuk bizim fakir olduğumuzu şu an anladı, biliyor musun?
2: Evet.
0: Harbiden öyleymiş lan. Tekrar bana mı geliyor mesela şu an?
2: Sana geldi.
0: Tamam, tekrar bana geldi şu an. Oğlum şu televizyonun anteniyle bir oynasanıza ya, çekmiyor.
2: Ben de iki alana bir bedava var, dürüm. Alayım mı?
0: Ben yemem, Miraç'a sor.

0: Miras yer misin?
1: Yok.
0: Ama bedava, biri bedava.
2: Miraç'ım ya, kaç yaşın?
1: Bedavaysa olur o zaman.
2: Kaç yaşındasın sen?
1: 14.
2: Senin yaşını yerim lan ben. 14. 14 yaşında oğlum çocuk. Çocuk 14 yaşında. Tabii ki yer yani. Yemez misin Miraç? Yersin değil mi?
0: Hem de zurna.
2: Ama şimdi bu yaşta fakirlikle yüzleştin Miraç şimdi. Sen. Hayat böyle değil yani. Onu söyleyeyim sana. Hani telefonu kapattıktan sonra mesela Miraç, oğlum çocuğa bir şey mi yapıyor? Tak tuk ses geliyor. Adapte olamıyorum konuşurken. Vallahi billahi bak. Miraç.
1: Efendim abi.
2: Ne yapıyorsun?
1: Oturuyorum.
2: Öyle ben değil. Şu an ne yapıyorsun şu an?
1: Şu an mı?
2: Evet.
1: Kullanmadığınız kıyafet var mı ya? Temizlik rezi yapalım.
2: Ne yapıyorsun diyorum, fakirlikle cevap veriyor Miraç bana. Miraç boş ver, tamam skeci yaparız, hep onu yaparız. Sana zaten tişörtü verdik, o ayrı bir dava. Ne yapıyorsun, günleri nasıl geçiyor kardeşim?
1: LGS çalışıyorum, kötü geçiyor, çok yoğunum.
2: Kötü mü geçiyor?
1: Abi LGS var, nasıl geçsin?
2: Tamam canım, yani niye kötü geçiyor? Çalışmıyor musun? Çalışıyorum diyorsun, ondan kötü geçiyor.
1: Çalışıyorum, yoğun geçiyor.
2: Günde kaç saat, günde kaç saat ders çalışıyorsun Miraç?
1: 7-8 vardır.
2: Ney?
1: 7-8 vardır.
2: 7-8 saat.
1: Dershane var, okul var.
2: Hey maşallah. Dersin. Profesör olacağım başımıza yani, anladım. Hadi bakalım. Ne zaman sınav?
1: Bu cumartesi.
2: Bitirir misin işi sence yani, bu kadar çalışmaya olur bu sefer diyor musun? Yani bu sefer dedim, bilmiyorum kaçıncı sefer ama olur diyor musun yani?
1: Olur derim ya.
2: LGS olur da bize telefon aç da haber ver bize, olur mu?
1: Olur abi.
2: Tamam, şimdi kapattıktan sonra şey yapsana. Ben seni kaybettim. Bana yazsana. Miraç ben diye. Adem seni işaretleyecek. Adem abinler arayacaklar seni. Tişört gönderecekler sana, tamam mı?
1: Tamam abi.
2: Tamam. Sana içecek de gönderecekler, tamam mı?
1: Tamam.
2: Tamam. Hadi öpüyorum. Görüşürüz.
1: Teşekkürler.
2: Rica ederim Miraç. İyi öpüyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. Allah Allah. Sonra. Gaye Hanım, babanız burada değil, babanıza benzetmişsiniz ama hani, burada değil yani, bilginiz olsun. Nerede olduğu hakkında da en ufak bir fikrim yok. Hiç. Ben fakirim demiş efendim. Oğlum çok enteresan bir şey. 4 tane 5 tane alt alta farklı farklı dinleyiciler, hepsinin adı Gaye, biliyor musun?
0: Gaye.
2: Ya öyle ya ailedeki bütün hatlar bu kadının üstüne, bilmiyorum yani hiç. Yok, hepsinin sorusu farklı ama. Yani. Hepsinin sorusu farklı. Kaçıncı sefer giriyormuş demiş. Ya ben işte diyorum ya, LGS bir kere girebiliyor zaten ona, değil mi?
0: Bir sene içinde bir kere diyebiliyorum.
2: Bir sene içinde değil oğlum, bir kere giriyor işte zaten. O sınavdan sonra hayat belli oluyor, oradan devam ediyor. Bir kere giriyor. Öyle üniversite sınavı gibi hani, kazansan da kazanmasan da hani her sene girebileceğin bir şey değil ki LGS. Ben öyle biliyorum. Sen ne diyorsun?
0: Ben de, benim dönemimde öyleydi, şu anda da öyle var.
2: Nasıl benim dönemimde öyleydi?
0: Ya ben en son öyle girmiştim.
2: Oğlum LGS öyle bir şey değil ki.
0: Değil işte.
2: Tamam işte, üniversite sınavı gibi değil LGS. Öyle ehliyet sınavı gibi de değil mesela. Ya ben bir daha gireyim Allah aşkına falan.
0: Öyle yok değil öyle ya. Değil, evet.
2: Daha ehliyet edin aklıma geldi ya.
0: Nedir o?
2: Ben motorla geldim, dışarısı hava şu an Sergio Busquets.
0: Fena soğuk var.
2: Çok fena soğuk ve tişörtleyim.
0: Serin.
2: Gocuk var ama.
0: Gocuk iş görür mü ama rüzgarda, bilmiyorum.
2: Efendim?
0: O rüzgarda iş görür mü gocuk?
2: Gocuk mu?
0: Evet.
2: Görür canım, görür. Görür yani bence. Ne yapayım, saat başı arası mı, ne yapacağız?
0: Bir saat başı arası verelim.
2: Tamam, saat başı arası sevgili dinleyenler. Sonra devam edeceğiz. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Ve mevzu devam ediyor.

0: Aradan önce bir şey söyleyeyim. Hani birkaç dinleyici şey yazmış. Miraç demin dedi ya telefon tuşlu telefon diye.
1: Evet.
0: Birkaç dinleyici de şey yazmış. Ya tuşlu telefondan WhatsApp'tan nasıl yazmış falan diye. Değerli dinleyenlerim, o bir Serdar Yayında dinleyicisi. Sesten hızlı espri yaptığı için anlamadınız galiba. Hani espriyi sesten hızlı yaptı. En güzel espri açıklanmayan espridir. Ben yine de açıklayayım. Konu fakirlik. Fakirlik yarışırıyorduk ya. Çocuk tuşlu telefon esprisi yaptı. Miraç, senden olur oğlum. Bak şakan 10 dakika sonra anlaşılıyor. O da anlatılarak. Yani o da anlatılarak. Çocuk sesten hızlı espri yaptı arkadaşlar. Yani ben anladım, güldüm. Tişörtü de ondan verdim zaten. Hani geriye doğru dinleyebilirsiniz. Adem sen anlamış mıydın?
1: Anladım.
0: He?
1: Anladım.
0: Doğru söyle.
1: Anladım evet.
0: Ha, ben tişörtü ondan verdim. Güzel espri. Hani fakirlik yarıştırıyoruz. Tuşlu telefon dedi. Güzel espriydi. Verdim tişörtü. Bu yani. Anlaşıyor çocuğun espri. Vallahi hakikaten herif. Yani çocuk. Aldı götürdü yani birkaç kişinin aklını şu an. Vallahi yani. Helal sana da. Buldun mu Miraç'ı, buldun mu?
1: Buldum evet.
0: Adam. Ona şey yaz Miraç'a. Şey yaz. Sesten hızlı yaz. Bu açıklamayı yaptıktan sonra tuşlu telefonla size nasıl yazdı diyenler gülücük gönderiyorlar. İşte bazen öyle mesela, hani şey diyoruz ya mesela, filanca hiç komik değil ya. Belki de biz anlamıyoruz. Yani. Şu da var, parantez içinde şu da var. Hani WhatsApp'ı olan tuşlu telefonlarda var gerçi. Değil mi? He? Adem ha, kapalıymış Adem.
1: Beni kapatmışsın, soru evet, soruyorsun, cevap veriyorum.
0: WhatsApp'ı olan tuşlu telefonlarda var gerçi.
1: Var
0: yani,
1: evet.
0: Var gerçi.
1: Var var.
0: Ama çocuğunki sesten hızlı espriydi yani. Çek babam, çek. Adem o espriyi anladıysa var ya, yazmış birisi.
1: Anladım.
0: Anladım. Bak tuşlu telefondan sana nasıl yazdı diyen hani birkaç kişi var dedim. Onlarla şimdi şakalaştık ya. Birçoğu gülücük göndermiş. Bir tanesi de ne alakası var? Bazı tuş, ya kardeş biz sana neyin cevabını versek sen mutlu olasın. İnşallah karınla barışırsın. Yani bunun siniri, karısıyla kavga etmiş adam siniri bu yani. Ne olur bize değil yani, ne olur yani. Ne olur yani. Olur mu, ne olur yani. Al, çocuk da yazdı. Abi şaka yaptım diye. Al, hadi konu kapandı. Tamam, bu kapandı. Al, çocuk da yazdı şaka yaptım diye. Çocuk bir espri yaptı. Bütün toplum olarak ikiye bölündük, görüyor musun bak.
1: Vallahi. Çok zekiceydi.
0: Biz güldük, tişörtü verdik, geçtik. Niye bu kadar büyüttünüz hadi? Oğlum ben de bir şeyi unuttum diyorum ya. Ara verdik biz değil mi?
1: Ara verdik.
0: Evet evet, bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz efendim.

0: Haydi. Adem.
1: Efendim.
0: Bugün eve gidip ne yapacaksın mesela?
1: Bugün eve gidip yumurta yiyeceğim.
0: Yumurta mı?
1: Evet.
0: Niye?
1: Çünkü benim gece ritüelim yumurta yemek.
0: Ritüel yumurta yemek mi?
1: Evet.
0: Sonra da ne yapıyorsun mesela?
1: Sonra uyuyorum.
0: Ritüeli niye yapıyorsun mesela yani gece ritüeli?
1: Ama yumurta yemeden uyuyamıyorum.
0: Yumurta yemeden uyuyamıyorsun.
1: Yumurtayı seviyorum, yumurtayı.
0: Anladım. Transformers başlangıç çıkmış ama animasyon. Seyrettim.
1: Animasyon demişken Buz Devri de geliyor bu arada.
0: Megatron'un neden Megatron olduğu, Optimus'la Megatron'un arasının neden bozulduğu,
1: kız meselesi,
0: Sentinel Prime'ın bir hain olduğu,
1: vay be,
0: diğer Prime'ların neden öldürüldüğü, hepsini işlemişler.
1: Helal olsun.
0: Kime helal olsun?
1: Yapana.
0: Transformers olsan adın ne olurdu?
1: Ademus.
0: Ademus mu?
1: Ademus olurdu.
0: Çok yaratıcı bir isim bu.
1: Evet, seninki ne
0: niye
1: olurdu?
0: Usla, ha?
1: Seninki ne olurdu?
0: Seratron Prime.
1: Ne Prime?
0: Seratron.
1: O zaman benimki de Adem Ratron.
0: Oğlum geçti artık.
1: Adem
0: ben niyeyse herkes Optimus'u hasta. Yıllardır söylüyorum moruk. Megatron'un üstüne adam tanımam.
1: Niye Megatron?
0: Çok. Yani gerçekten çok karizmatik bir lider yani. Çok. Ve neden bilmiyorum. Otobotlarda bile Optimus'a o saygıda itaat yok. Bunda yani Decepticon'la bir kere isim. Bak, Otobot mu olmak istersin, Decepticon mu?
1: Decepticon.
0: Decepticon değil. Decepticon.
1: Ya, Otobot burada da var mesela. Atıyoruz parayı, yemek alıyoruz.
0: Otobot mu onun adı? Onun adı Otobot mu?
1: Otobot değil mi?
0: Sen öyle diyorsan öyledir Adem ya.
1: Bence Otobot.
0: Decepticon.
1: Decepticon.
0: Hani bir kere isim olarak ekibin adı çok karizmatik.
1: Evet.
0: Elemanın adı çok karizmatik. Megatron.
1: Doğru.
0: Yani kendisi karizmatik. Sonra. Ve şey, full itaat. Hani. Full mesela. Emirleriniz Lord Megatron filan. Soundwave filan sonuna kadar itaat ediyor oğlum.
1: O Soundwave falan iyidir yani.
0: Tabii hiç konuyu bilmediğin için sen.
1: Bilmiyorum, tamam. Sallıyorum.
0: Tamam, geçtim. Avengers ekibinden biri olmak istesen kim olmak istersin?
1: Iron Man.
0: Avengers'ten kim?
1: Iron Man.
0: Iron Man kim?
1: Iron Man.
0: Iron Man mi?
1: Evet.
0: Oğlum Iron Man. Evet, vallahi Tony anlamadım Stark. Biliyor musun? Tony hakikaten Stark. Anlamadım ya.
1: Yeah.
0: Gerçekten anlamadım. Hakikaten anlamadım yani.
1: Iron Man diye söylüyorum da Tony Stark severim.
0: Başka bir süper kahraman. X-Men'i seyrettin mi X-Men'i?
1: X-Men'i yok, izleyemedim.
0: X-Men'i de izleyemedim.
1: Pençeli adam kimdi?
0: Pençeli
1: Voltron
0: adam.
1: Voltron mıydı? Yok.
0: Freddy Krueger.
1: Hayır, pençe çıkıyor ya, tırnak hatta.
0: Tamam, pardon. Freddy Krueger.
1: Freddy Krueger değil.
0: Freddy Krueger değil mi?
1: Yok, o değil, neydi ya?
0: Wolverine.
1: Wolverine.
0: Wolverine.
1: Wolverine iyidir.
0: Logan.
1: Logan.
0: Süper kahraman filmi yapsan adını ne koyardın?
1: Adımı bir şey koymazdım da isimsiz olurdum.
0: Nasıl isimsiz?
1: İsimsiz bir kahraman olurdum.
0: İsimsiz kahraman.
1: Evet, ama değişik özelliklerim olurdu.
0: Ne gibi?
1: Tükürme gibi mesela.
0: Niye?
1: Tükürüğümle boğardım düşmanlarımı.
0: Tükürüğünle düşman boğma.
1: Ama şöyle düşün.
0: Bayağı tükürüyorsun o zaman.
1: Bir tükürüyorum, bir okyanus kadar büyük bir su fışkırtıyorum.
0: Diğer insanlar ne olacak? Hani sen iki tane banka soyguncusu yakalayacaksın diye. Niye? Dünyada tufan oluyor.
1: Ama gökyüzüne doğru tüküreceğim.
0: Yere düşmüyor mu?
1: Yere düşmüyor. Uzaya doğru gidiyor.
0: Uzaya doğru gidiyor.
1: Evet. Tükürsen kime tükürdün?
0: Yumurta yiyip uyumak mı? Adem'in eşine Allah sabır versin yazmış.
1: O zaten uyuyor. Uyuduğu için duymuyor.
0: Bence uyumuyor. Kızcağız bayılıyor bence.
1: Bayılıyor, evet.
0: Senin evdeki gerçekten böyle eve gidince neler yaptın? O mutfaktan salona geçişini, salondan mutfağa gelişini,

0: Oradan böyle televizyona bakışını falan böyle.
1: Ben garip bir insan değilim, normalim.
0: Çok merak ediyorum biliyor musun seni, evdeki hallerini.
1: Çekeyim senin için.
0: Neyi? Hayır, ben öyle senin haberin olmadan 24 saatini falan merak ediyorum.
1: Gizli kamera.
0: Yani evet.
1: Kişisel şey ihlal
0: öyle,
1: yaparsın.
0: Yok öyle çok özel alanlarda değil öyle, evet. Tuvaleti falan merak etmiyorum sende. Hani normal, mesela herkesin. Salonda ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Benim mesela yerim hep bellidir benim. Senin evde yerin belli mi?
1: Ben yerim belli değil benim.
0: Nasıl belli değil?
1: Bir o koltuktayım, bir bu koltukta.
0: Niye oğlum şey gibi, yavru kedi gibi geziyorsun?
1: Seviyorum ben sürekli yerimi değiştirmeyi.
0: Seviyor musun?
1: Evet.
0: Geceleri kaçta yatıyorsun?
1: Geceleri değişiyor. Hı? Değişiyor duruma göre.
0: Neyi mesela değişiyor?
1: Yumurtaya göre değişiyor.
0: Yumurtaya göre değişiyor mu?
1: Yani yediğim yumurta sayısına göre değişiyor. Sindirme süresi oluyor onun.
0: Oh, ilk adımı tamamladım. Şükürler olsun ya Rabbim. Gece yemek yemeyi bıraktım. Olay bitti demin söyledi. Bıraktım, gece yemek yemeyi bıraktım. İlk günler çok zorlandım, yayında bile söyledim. Çok zor. Öyle ki benim gibi iyi değil, sakın örnek almayın. Hani benim gibi yayından çıktıktan sonra işte hamburgerler, kebaplar falan filan yiyen bir adam olarak gerçekten gece yemek yemeye alıştıysanız, gece yemek aç mıyım? Açım. O ayrı. Ama artık dayanılmaz değil. Gece dediğim olay şöyle. Hava karardığı anda yemekle ilişkin bitti sevgili dinleyenler.
1: Karnın ağrıyor mu?
0: İlk günler çok zorlandım madem. Elim ayağım boşaldı valla. Vallahi ben bak, çok zorlandım yani. Yayın bitiyor ya, eve gidiyorum sürekli. Duruyorum. Bir bakıyorum 15 dakika geçmiş.
1: Ben uyuyamıyorum açken.
0: Lan ne yapayım diyorum. Kitap alıyorum, kitap. Okuyorum. Dergi okuyorum, kitap okuyorum. Onu bitiriyorum, ona geçiyorum, ona bakıyorum. Onu ondan falan. Bir bakıyorum 10 dakika geçmiş. Diyorum ki Allah Allah, daha bir saat olmadı diyorum. Açıyorum bilgisayarı. Telefon şakası editlerini yapıyorum. Yapmadığım videolara bakıyorum. O işleri bitiriyorum. Oyun oynuyorum. Oyunu kapatıyorum. İçeriye geleyim diyor. Diyorum ki herhalde diyorum artık bayağı olmuştur yani sabah. Hani gün doğsun diye bekliyorum, tamam mı? Bir bakıyorum bir saat geçmiş filan.
1: Bilmiyorum da ben çok oyun oynayarak uykuya dalıyorum.
0: Çok zorluyordu beni. Vallahi ilk yani hani bu arada çok da değil ha. Ben bir hafta falan oldu herhalde. Ben bu işi yapalım. Mesela karnım aç diyelim. Havaya bakıyorum. Havada güneş yoksa benim yemek defteri kapandı. Yazın kendimi böyle alışayım, kışın daha kolay olacak. Hava karardı mı bitti bende olay. Ben yemek yemiyorum. Geçen hafta sonu bir yere gittik arkadaşlarla. Dedim ki oğlum bak, hava kararırsa yemem. Hava dedim kararırsa yemem. Hani güneş batarsa yemem. Gittik, güneş böyle battı, batacak, ben yemeyeyim dedim. Oğlum batmadı ki daha filan diyorlar bana yani. Vallahi.
1: Ben yemeksiz yapamıyorum.
0: Şimdi bunun bende bir tık ötesi bazı şeyleri hayatımdan çıkartmak olacak.
1: Mesela ne gibi?
0: İşte pilav, makarna falan gibi. Sonra onun bir tık ötesi ekmeksiz yemek yeme olacak. Yani önce bir gece yemek yemeyi bırakayım. Bunları düzenledikten sonra da haftada bir gün ama. Haftada bir gün sporla. Niye haftada bir gün? Ağır yapacağım çünkü. Kendime program yazdıracağım. Bizim Adem Hoca'ya, boks idmanı. Haftada bir gün idmanla, spor demeyeyim ona. Haftada bir günde idman ekleyeceğim. Bir iki gün yapamam, onu da söylüyor. Para verseler yapamam yani.
1: Bir günde halı saha?
0: Yok, halı saha falan yok. Oğlum idman programı yazdıracağım diyorum kendime. Ama ona daha var söyleyeyim. Şimdi bir hafta daha böyle gece yemeği bitirdim. Ondan sonra ki hafta hem gece yemeği bitireceğim, hem hayatımdan pilav, makarna ve benzeri şeyleri çıkartacağım. Sonraki şeyde işte ekmeksiz yiyip doymaya çalışacağım. Ondan sonra yani.
1: Yani.
0: Ben de akşam yemeğim. Benim için akşam yok. Güneş battı mı yemek bitti bende. Onun için değişkenlik gösterir. Bu aralar hani akşam 8.30'dan sonra. Hani yazın belki 5.30'da 6'da filan da kararda oluyor bazen havanın. Hani güneş yoksa yemek yok Adem. Onu sana söyleyeyim.
1: Yani güzel ama ben yapamıyorum.
0: Çok zorlandım. Çok işte ben de oğlum iki gün falan tövbe, kendimi intihar edecektim lafı var ya hani.
1: Kaç kilosun?
0: Şu anda mı?
1: Evet.
0: Şu anda 87. Düşmem gereken kiloda 79. 80 olmayacağım ama.
1: Bayağı 87. Yine kilo verecek misin? Onu?
0: Efendim?
1: Bayağı kilo verecek misin?
0: Spor alırsam şişerim ama ondan korkuyorum. Hmm. Yani. Spor alırsam şişerim. Spor yaparsam şişerim herhalde.
1: Sana baklava yakışır.
0: Ne olur?
1: Baklava.
0: Vallahi onun derdinde değilim. Sağlıklı yaşamanın derdindeyim. Hmm. Hadi. Çünkü bizde maalesef ben hep yıllardır söylüyorum. Bence yanlış. Sporu kas yapmak için, tabi bunun için de yapın tabi. Ama sporu kas yapmak için işte karnım böyle baklava olsun, sırtım şöyle olsun falan. Bu bence ikinci şey, madde. İlki sağlıklı yaşamak için olmalı. Bana sorarsanız. Sonrasında bakarız öyle kaslı maslı falandı filandı. Ama bir şey yapayım. Yani yaz sonuna kadar bir çeki düzen vereyim. Hani şey gibi oldu. Ay ben bu bikiniyi nasıl giyeceğim dermişim yolda ama.

0: mesela. Abi böyle çok dayanamazsam fındık fıstık ya falan, onu bile yapmadım biliyor musun Moruk?
1: Helal olsun.
0: Yok dedim, yemeyeceğim. Vay be. Yemeyeceğim.
1: İrade büyük.
0: Ne?
1: İradem büyük.
0: Şu an mesela canım istemiyor. Aç mıyım açayım ama dayanılmaz değil.
1: Şu an mesela bir kilo patates kızartması getirsem.
0: Yani üf.
1: Yersin.
0: Üf. İki de yerim.
1: İki de yersin.
0: İki de yerim.
1: Ama hani yemiyordun?
0: Yerim diyorum, getirsin. Ha. Yesem yerim yani.
1: Ha, anladım.
0: Bu da var ya, tam Gargamel yemin ediyorum yani. Vallahi billahi. Yoksa yerim yani ama yemiyorum. Yemiyorum, yemeyeceğim de. Sana da tavsiye ediyorum. Gel bu gece eve gidince yemek yeme.
1: Uyuyamam ki, denedim.
0: Nasıl uyuyamam?
1: Uyuyamam.
0: Ki? Oğlum işte bendeki gibi olacak.
1: Evin huzuru kaçar.
0: Niye?
1: Benim yüzümden aç olunca çok çekilmez bir insan oluyorum.
0: Ne?
1: Aç olunca çok çekilmez bir insan oluyorum.
0: Aç olunca çekilmez bir insan mı oluyorsun?
1: Maalesef.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Ya ne oluyor mesela?
1: Aksi oluyorum, lanet oluyorum. Çok şey oluyorum. Huysuz oluyorum.
0: Hiç dayak yememişsin.
1: Yani bilmiyorum da. Biraz öyle bir durum gelişiyor.
0: Hiç inandırıcı değilsin.
1: Bana zaten ne zaman inandın?
0: Sana ben bayağıdır inanmıyorum, evet.
1: Bayağıdır. Evet, bayağıdır dediğin 13 yıldır inanmıyorsun.
0: O zaman bırakılan alışkanlıklardan bahsedelim, olur mu?
1: Bahsedelim.
0: Buyurun efendim. Neyi bıraktınız sevgili dinleyenler? Neyi bıraktınız? Hani böyle bir hafta, iki hafta, bir ay falan filan oldu. Neyi bıraktınız? Sigarayı bırakanlara selam ederim, tebrik ederim. Keşke herkes bıraksa, keşke hiç kimse içmese. Canı gönülden söylüyor. Keşke hiç kimse içmese sigarayı. Tebrikler, sigara sağlığa zararlıdır. Alkol içinde kötülüklerin anasıdır. Keşke bıraksa, içmese kimse. Keşke. Onun için sigara ile alkol konu dışı. Hani ikisinin de sağlığa zararını bir kere daha vurgulayıp sigara ile alkol konu dışı diyorum. Neyi bıraktınız sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Sigara ve alkol konu dışı. Tütün ve alkol konu dışı değerli dinleyenlerim. Süleyman'ı sen mi kızdırdın?
1: Niye, ne diyor?
0: Bu bana yine yapıştırıyor bazen Süleyman.
1: Yok, ben Süleyman'a bir şey demedim. Ha.
0: Süleyman sen bizim kardeşimizsin. Çok özel bir kardeşimizsin hem de yıllardır. Süleyman senden eski olabilir mi?
1: Olabilir. Süleyman olabilir, abi bayağı eski.
0: Süleyman'ım yani düşün, Adem sana abi diyor, ben sana abi diyorum Süleyman. Sen bizim kardeşimizsin. Niye bizi fırçalıyorsun?
1: Canı sağ olsun, o istediği zaman.
0: Süleyman bizim yine diyorum, herkese selam ederim. Hani birçok öyle kardeşimiz var ama Süleyman bizim çok özel bir kardeşimiz yani Süleyman. Önümüzdeki haftalarda bir ayarlayalım da Süleyman'ı getir. Şimdi yapıştırabilir ama bize yani. İstemiyorum senin oraya gelmek falan diyebilir yani. Ben abinle hallederim, İlyas'la hallederim ben, merak etme. Ben sen mi kızdırdın dedim yani acaba, niye kızıyor bize, fırçalıyor bize?
1: Bilemedim. Hmm.
0: Hiç mi alışkanlığı bırakamadım? İradesizin tekiyim demiş efendim. Öyle değil canım, öyle demeyin. Kızarmış ekmeği bıraktım. Ekmek bırakmak çok zor diyorlar ama.
1: Ben asla.
0: Beyaz ekmeği bıraktım. Ben işte şimdi benim ikinci bölümüm ekmek bırakmak değil. Pilav, makarna, hamur, iş böyle benzeri şeyleri çıkartacağım hayatımdan. Hani pilavı, makarnayı falan filan. Üçüncü level'ım yemekleri ekmeksiz yemek. Hani ben daha ilk level'ı geçtim. Şimdi ikiye bağlı. Bu hafta sonu ikiye başlarım. Bu hafta sonundan itibaren pilav, makarna ve benzeri şeyler hayatımdan çıkacak. 2-3 haftada buna alıştırdıktan sonra kendimi, sonra ekmeksiz yemek yiyeceğim. Ekmeksiz. İşte en zoru pilav makarnayı çıkartmak mı olacak acaba, yoksa ekmeği mi? Bence ekmeği.
1: Olabilir ekmek ama ekmeksiz doyulmuyor, o da var.
0: Ekmeksiz doyulmuyor değil mi?
1: Ben doyamıyorum.
0: Peki. Evet, bazı eski takıntıları bıraktım. Kilo vermeye çalışmayı bıraktım. Dur bakalım. Kullanıldığımı hissettiğim ve bana iyi gelmeyen herkese muhabbet etmeyi bıraktım. Liseden beri çaya ve kahveye şeker atmıyorum ve şeker... O Allah'a şükür bende bir abim vardı. Bunu yıllarca anlattım bunu. Demek o an böyle kabul noktasıymış. Ben çayı, kahveyi falan şekerli içen bir kardeşinizdim ben. Bir gün bir rating toplantısına gireceğiz, programla alakalı. İşte o tarihteki sorumlumuz çay içer misin dedi. İçerim dedim. Bana bir açık çay, Serdar'a da çay getir, şeker koyma dedi. Abi ben şekerli içiyorum dedi. Bak bunu dedi, şekersiz dedi, hiç bundan sonra şekerli içemeyeceksin dedi. Hani anlatayım da belki örnek olur insanlara. Daha önce dinleyenlerden özür dilerim. Bunu dedi, şekersiz hiç bundan sonra dedi şekerli içemeyeceksin dedi. Ve o çok enteresan bir şeydi bu. O tarihe kadar şekersiz çay içmeyi çok denedim.

0: bu ne ya, ben böyle içemiyorum deyip içmemiştim. Bu anlattığım hikaye de 15 sene önce falan belki. Hani 10-15 senedir ben şekersiz içiyorum. Gerçekten o gün toplantıya çay getirdi ablamız. Koydu benim önüme şekersiz. Ben o tarihte o şekersiz çayı içtim. O tarih bu tarihtir çayı kahveyi şekerli içmiyorum. Bazen çok böyle nadir, ama çok nadir dediğim öyle ayda bir bile değil. 3 ayda bir, 4 ayda bir Türk kahvesi diyorum mesela. Neli olsun diyorlar. Diyorum ki şöyle orta yap diyorum. Yani şekerli istediğimden değil o, yani o dayanamadığımdan değil. Bazen böyle o bazen, ama bir ayda bir bile filan değil. 3 ayda bir, 5 ayda bir, 6 ayda bir, senede bir filan. Bazen o çaya şeker atmadım belki de 10-15 senedir. Hani bilerek anlatıyorum, belki insanlara da örnek olur. Onun öncesinde de çok denedim şekersiz çay içmeyi, becerememiştim. O gün bana öyle bir şey dedi. Ben o gün o çayı içtim. O gün bugündür çaya kahveye şeker atmıyorum. O gün bugündür dediğimde herhalde 15 sene olmuştur Adem.
1: Bayağı olmuş.
0: Olmuştur 15 sene. Sen şey mi? Şekerli mi içiyorsun?
1: Ben hep şekerli içtim. Şekersizliği denemedim. Bir kere biraz dener gibi oldum da çok lezzet alamadım, bilemiyorum.
0: Bende de işte öyle oldu. Bir şey oldu. Bu anlattığım hikaye oldu. Şey olmadı. Nasıl söyleyeyim? İçmedim bir daha. Galeta ya abi demiş efendim. Ya yok, bir gün bir arkadaşımın evine gittim. O böyle içi böyle hava dolu sünger bisküviler var ya, diyet bisküvi. İçi böyle hava dolu.
1: Evet.
0: Hani sıfır kalori falan diyorlar ya. Bir gittim böyle önünde 60 tane falan paketi var böyle. Ne yapıyorsun dedim. Bir şey yakın bunlar, sıfır kalori ya. Falan. Ya tamam sıfır kalori de abi, 50-60 tane de yenmez herhalde bence.
1: Çok yiyince o kalori.
0: Ben öyle hiç yok, benim kafamı bulandırma hiç. Ben galeteye falan sararsam, hani oturursam, lan nasıl olsa bunda bir şey yok diye 10 paket falan yerim. Ben böyle yiyeyim abi hiç. Bu hikayeden sonra ben de çayı şekersiz içmeyi deneyeceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Becerirseniz bana haber edin mesela. Becerirseniz haber edin bana. Çikolatayı bıraktım. Peki çikolatayı. Çikolata yiyor musun?
1: Çikolata çok yiyorum.
0: Bu arada şekeri bıraktım diyenler var ya hani.
1: Evet.
0: Yani sadece çaya kahveye atılan şekeri bırakıyorlar. Öyle tatlıyı matlıyı falan filan löpür löpür gömüyorlar yani.
1: Ya diğerlerini de dengeli bence tüketmek lazım.
0: Değil mi?
1: Şekeri bıraktıysan.
0: Evet. Bir şeylere yatırım yapmayı bıraktım. Çünkü yatırım yapıp zengin olanı görmedim demiş efendim. Toprak al saksıda kalsın derler. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söyleyeyim. Sonra dur bakayım. Başka. Sevgime, ilgime karşılık vermeyen arkadaşlarım bıraktım ve gizli. Abi ne soruyoruz, neler geliyor bak, görüyor musun? Maşallah. Çikolata, bisküvi vesaire ne kadar paketli gıda varsa bıraktım. 10 günde 3 kiloya yakın verdim. Çayı sadece içmek daha güzel oluyor demiş efendim. Şekeri bırakmıştım. Onu bırakınca çayı da bıraktım. Ben de çaya bu yaştan sonra başladım. Eve gidip ilk yaptığım şey ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Çayı demliyorum, duşa giriyorum ben çıkana kadar demlensin diye. Bazen sabaha kadar bir bardak bile içmiyorum.
1: Demlediğin halde.
0: Bazen bir bardak bile içmiyorum sabaha kadar, aklıma gelmiyor. Bazen bir demlik çay içiyorum bazen. Ama benim çayla ilişkim Allah inandırsın 1,5 aydır falan var, söyleyeyim. Hep de yayında söylerim, ben kahveciyim, çayı bana 30 sene verme, çayım nerede demem. Ben çay tiryakisi konusunda bizim Cem Aslan'ın üstünü tanımam mesela.
1: Cem abi... Kavanoz da içiyor.
0: Cem Aslan böyle bir şey yok. Ne haber diyorsun, çay nerede ya?
1: Bir de çayın gerçek tadını galiba şeker kullanmayınca alınıyormuş.
0: Valla dediğim gibi tiryakisi değilim kardeşim. Ama bir şeylere sarmıştım. Onların da orijinallerini bulursam alıyorum. Hani organik mesela nar çayı aldık. Geldim içeriğine bir baktım. Aroma var, tatlandırıcı var, o var, bu var. Bir demlik yaptım. Dedim ki oğlum bunu böyle yapana kadar otur kuyruk yağlı kebap ye. Hani... Ihlamur gibi yani, kendiliğinden böyle ot olan, hakikaten çay gibi bir, içine bir şey katmadan demleyebileceğim doğal çayları bulursam kaçırmıyorum ama. Onları bulursam kaçırmıyorum. Kış çayı var mesela, içine atmışlar bir şey işte, ne var onun adı? Kuş burnu var, ıhlamur var, bal var, bilmem ne var falan, ondan atmışlar. Bir daha bulamadım mesela, ondan aldım bir kere yaptım, denedim, bulamadım ondan. Ben bir de soğuk demleme yapıyorum, 40 yıllık tiryaki gibi. Soğuk demleme. Kahveyi çayı şekersiz içip tatlıyı bırakmayan benim demiş efendim. Pilavı makarnayı ekmekle yemeye devam. Boş ver bu dünyayı bir ki. Abicim onunla bir alakası yok ki bunun yani. Ben yani karnım doymuyor diye bırakıyorum zaten. Onu da yesem, pardon doymuyor değil, yanlış söyledim. Onu da yesem doyuyorum, öbürküsünü de yesem doyuyorum. Biraz galiba karnımız doysa bile fazla yiyoruz galiba, değil mi?
1: Bence fazla yiyoruz.
0: Zaten bildiğim kadarıyla da konunun içinde çok hakimleri vardır. Özür diliyorum, sadece bildiğim kadarıyla söyleyeyim, siz doğrusunu söyleyin bana. Çok böyle zinde, çok sağlıkta olmanın sebebi galiba her öğünde, her sofradan tam doymadan kalkmak.
1: En doğrusu o galiba.
0: Evet. Sünnet olabilir mi bu? Yanlış hatırlamıyor muyum? Yanlış mı hatırlıyorum? Galiba sünnet bu, biliyor musun? Tam doymadan kalkmak galiba. Dediğim gibi içinizde çok ilgilisi, çok bilgilisi, çok alimi vardır bu konuda. Bilen varsa yazsın. Hatırladığım kadarıyla masadan doymadan kalkmak sünnetti. Hatırladığım kadarıyla. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Varsa doğrusunu bilen lütfen yazsın. Buna benzer bir şey vardı ama. Çok böyle tam doymadan kalkmak. Anladın mı?
1: Evet, tam doymadan.
0: Böyle evet, tam doymadan kalkmak. Bir buçuk aydır öğleden sonra yemeği bıraktım ertesi güne kadar. Süleyman hiçbirini bırakamıyorum ki yazmış. Bırak bırak Süleyman, bırak. Yürüyüşü bıraktım ben de. 7 kilometre yürüyordum Adem, 7.
1: 7.
0: Ofisten Kuzguncuk, Kuzguncuk'tan ofis. Gidiş 3,5, geliş 3,5 kilometre. 7 kilometre yürüyordum. 700 gram fark etmedi. Sonra bir arkadaşımla konuştum, bu işin uzmanı. Bana dedi ki oğlum zamanında ağır spor yapmışsın. Bu şu an vücudun bunu spor olarak görmüyor dedi bana.
1: Bellek
0: yani evet,
1: almıyor.
0: Hani vücut diyor ki bu ne lan, bu spor değil ki, bu hiç gerek yok ya falan. Evet, sünnetmiş bu arada doymadan kalkmak. Öyleymiş. Birçok insan yazdı sünnetmiş diye.
1: Çok da mantıklı ve güzel bir hareket.
0: Yanlış bence yapıyoruz işte, bölüm bölüm gideceğiz. Şimdi bölüm bölüm, ben de o üçüncü evre o. Gece yemek yemeyi bıraktım. Bu hafta sonu pilavı makarnayı çıkartıyorum hayatımdan. Bir iki hafta sonra ekmeksiz sadece yemek yiyeceğim. Sadece ekmeksiz yemek yiyeceğim. Hani sebze ise sebze, et ise et, yanında hiç ekmek olmadan. Mecburen aç kalacağım. Masadan doymadan kalkacağım. Bu benim için üçüncü level yani. Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter Van semalarında yan yana geldi. Van semalarında. Aha al işte. Yapılan uyarıya göre son hava durumu raporuna göre İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. Şehirde hafta ortasına kadar güneşli ve ılıman hava etkili olacak. Hafta sonu ise neyse, bugün yok, ben herhalde eve gidebilirim değil mi?
1: Bugün gidebilirsin de ilerleyen günlerde.
0: Valla bayramda da çok yağar, bardaktan boşanırcasına yağacak, sağanak var o falan dediler, hiç yağmadı ama yani değil mi?
1: Bazen yanılabiliyor meteoroloji.
0: Şehirde hafta ortasına kadar güneşli ve ılıman hava etkili olacak. Hafta sonu ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek imiş. Çok pis gaza getirdim beni. Spor yapmayacağım ama senin diyeti ben de uyguluyorum. Bugünden itibaren gece yemeği kestim. Senin gibi buna alışınca pilavı makarnayı çıkartacağım hayatımdan. Sonra da ben de ekmeksiz yiyeceğim. Ne güzel işte, örnek olabiliyorsun yani. Değil mi?
1: Örnek oluyorsun.
0: Sen de yap işte.
1: Ben yapamam. Ben çok acıkıyorum ve açlıktan uyuyamıyorum.
0: Oğlum ben de öyleydi. Ben sana diyorum ki bak, ben yayından çıkıyorum, tamam mı?
1: Evet.
0: Bak şöyleyim ben. Yayından çıkıyorum, eve gidiyorum. Oturuyorum mesela evde. Hani dolabı açıyorum, bir şey yok. Yiyecek bir şey bakıyorum, bir şey yok. Tekrar üstümü giyinip kebapçıya gidiyorum. Gece kaç yani, sen bil artık yani. Tekrar üstümü giyiniyorum, kokoreççiye gidiyorum. Tekrar üstümü giyiniyorum, köfteciye gidiyorum mesela. Benim yanımda sen bir hiçsin bu konuda. Sen eve gidiyorsun mesela, yemek yok diye arabaya binip dışarıya gider misin?
1: Yok.
0: Ben gidiyorum işte. Gidiyordum daha doğrusu. Onun için bana anlatma. Bu da para ve palaverayı bırak beni şimdi, Melek Subaşı gibi başlatma beni şimdi burada. Senin için gelişim çağında yazmışlar.
1: Ben gelişimimi tamamlamadım zaten.
0: Yumurtayı çıkart hayatından.
1: Yumurtasız bir hayat düşünemiyorum.
0: Yumurtasız bir hayat düşünemiyorsun.
1: Evet.
0: Yumurta mı ekmek mi?
1: Yumurta.
0: Yumurta. E tamam, mesela bugün eve gidince ekmeği çıkart, ekmeksiz ye.
1: Ekmeksiz de olmuyor ama.
0: Hı.
1: Ekmeği biraz azaltabilirim, yumurtayı da azaltabilirim.
0: Kaç yumurta yiyorsun geceleri eve gidince?
1: 3.
0: 3 yumurta yiyorsun.
1: 3 tane yerim.
0: Vay be, ben hayatım boyunca 3 tane yerim.
1: Ama haşlanmış yaparsan 1 adet.
0: Haşlanmış 1 adet.
1: Evet.
0: İkisinin şeyi aynı mı acaba?

0: L beden alıyorum, L.
1: L beden mi?
0: Evet.
1: Neyi?
0: Yumurtayı.
1: Bedenim var. Ben hiç yumurtadan çok şey oldu. Çok uzak olduğum için.
0: Yumurtaların da bedeni var.
1: Hı?
0: L var, M var, S var mı bilmiyorum.
1: L var, M var, S evet. Var.
0: Yani büyük var, orta var. Küçük var mı bilmiyorum.
1: Sadece et yiyerek yapılan bir diyet. Dükkan. Hatırlayamadım, bakarsanız siz. Var öyle bir şey var. İstediğin kadar yiyorsun mesela.
0: Eti.
1: Ama biz yapamayız tabii, çok pahalı ya.
0: Rahatsızlık oluyor diye.
1: İstediğin kadar yiyorsun. Gece ye, gündüz ye, 24 saat.
0: Gut olursun, gut.
1: Sadece et. Öyle hayatının sonuna kadar değil kardeşim.
0: Hmm.
1: Belirli bir kiloyu verene kadar. Öyle hayat sonuna kadar değil yani. Mesela işte tabi 40 yaşındayım, bundan sonra hiçbir şeyim, sadece et yiyeceğim falan.
0: Et yiyerek kilo mu veriliyor?
1: Sadece et ama, sadece et. Et ve su. Hani sadece et. Yanında yeşillik bile yok.
0: Anladım, et.
1: Anladın? Sadece et yani. Bu. Bir şey diyetiydi, unuttum. Bakarsınız siz internetten. Hani hatırladım, öyleydi, bir şey diyetiydi ama. Dur bakayım. Beni de gaza getirdin. Bundan sonra şekersiz içeceğim çayı. Hatta senin yayın bittikten sonra demlik demliyorum genelde. O demliği şeker inşallah içebilirim. İnşallah benim gibi olur. Ben de söylediğim gibi işte denedim, içemedim daha önce. O abi bana öyle dedi. Şekersiz iç, bak bir daha içmeyeceksin diye. Demek kabul kapısı açıkmış demek ki. Adam öyle dedi, kabul oldu yani.
0: Evet.
1: Keşke şey deseydi bana. Serdar, bugün sana 25 milyar dolar gelecek. Keşke.
0: 6,5.
1: Ben yine şekeri bırakırdım yani. Abi aynı senin gibiyim. Gece evde yiyecek bir şey olmasın, çıkar dışarıda yer gelirim demiş. Ya.
0: Açlık zor.
1: Açlık çok zor.
0: Zor zor.
1: Çok zor açlık. Çok zor. Zayıflatan çaylar var demiş. Ben ya inanmıyorum şundan dolayı, yaşam tarzımızdan dolayı inanmıyorum. Şimdi adam bir oturuşta 3 ekmek yiyor, sonra diyor ki ya bu çay bir şeye yaramıyor ya.
0: Bir de bazı diyetler var.
1: Ne o?
0: Ünlülerin yaptığı bilmem ne detoksu, bilmem ne diyeti.
1: Hı.
0: Acaba işe gerçekten yarıyor mu?
1: Oğlum çoğu diyet değil ki. Yayına da bağlanıyor mesela insanlar. İşte herkesin kulağının önünde soruyorum. Ay ben devamlı yiyorum, hiç kilo almıyorum. Ne yiyorsun? Sabah yarım ekmek yedim. Yarım dedi, yarım dilim ha. Sabah yarım ekmek yedim. Ondan sonra öğlen çok böyle koşturmaca vardı. Bir tane tost yedim öğlen. Sonra baktım acıktım, ikinci tostu da yedim. Akşam eve geldim, birazcık barbunya yedim. Yanında da iki tane ekmek yedim. Vallahi onunla duruyorum falan diye. Çok yedim dediği bu. Çok yedim nedir biliyor musun? Sabah kalkarsın mesela, böyle yağlı sucuklu yumurta vardır böyle. Onunla evet, bir ekmeği gömersin. Kardeşinden kalan yarım ekmeği de yersin. Çıkarsın. Tamam. Şirkete gelirsin. Birisi der ki mesela çay içerken, abi bisküvi yer misin der. Bir pakette bisküvi yersin. Bak evden gelmişsin daha. Öğlen yemeği olur, aşağıya inersin. Doldur baba dersin. Pilav üstü nohut, yanında ayrıyeten nohut. Cacık, yarım ekmek. Yedin mi? Çıktın. Akşam üstüne doğru bu kadar yersen miden bir ezilir zaten. Miden bir ezilir. Ekmek arası falan bir şey yersin. Sonra dersin ki akşam ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Kebapçıydı, köfteciydi, oydu. Çok yeme budur. Soruyorum işte herkesin kulağının önünde. Çok yiyorum ben, kilo almıyorum. Ne yiyorsun? Allah, sabah yarım ekmek yedim. İki tane tost yedim öğlenliğim. Akşam eve geldim. Dünden kalma karnıyarık vardı. İki tane onu yedim falan. Ya neydi Allah aşkına ya? Ne çok yedim dediğin? Nerede, hani nerede yedin? Nerede yedin, ne yedin, biz niye görmedik?
0: Evet.
1: Yani. Ya da size başka bir şey söyleyeyim. Fesatlık yapacaksın.
0: Ne gibi?
1: Fesatlık yakıyormuş. Kiloları, yağları yakıyormuş fesatlık.
0: Ya bilmiyorum. Çok şey yaramaz bence.
1: Vallahi fesatlık yağ yakıyormuş.
0: Ya fesat olursam yakar mı yağlarım?
1: Ben biriyle direkt ilişiği kestim ben biriyle.
0: Nasıl?
1: Belki de şaka yaptı da.
0: Hmm.
1: Böyle el sıkıştık falan. Aa ne kadar zayıfsınız falan dedi. Ben fesatlıktan yakıyorum dedi. Direkt. Bana uzak olsun yani hiç.

0: Ben lahmacun arası kebabı dürüm yapıp yiyorum. Ye anam ye. Ye yavrum ye. Fesatlar harbiden şey oluyor. Zayıf oluyor demiş. Görüyor musun fesat?
1: Ben fesat değilim o zaman.
0: Kim?
1: Ben.
0: Niye?
1: Zayıf değilim.
0: Şimdi bak. Her zayıf fesat olmadığı gibi her kilolu da fesat. Anladın sen.
1: Anladım.
0: He işte anladın. Anladım. Şu an mesela yayın bitiyor ya.
1: Evet.
0: Moruk buradan şimdi bir de bak motor da var. Tam imkan var. Buradan şimdi motora bineceksin. Etilere gideceksin. Etiler'de o girişte bizim çocuklar var ya.
1: Dilli kaşarlı.
0: Onlar da iki tane dilli kaşar. İki tane yiyeceksin ki ama köfteye yer kalsın.
1: O bir de köfte var üstünde.
0: İki tane dilli kaşarlı yiyeceksin. Tamam mı?
1: Evet.
0: İki tane. Ondan sonra motora bineceksin. Tamam. Motora bineceksin. Bizim Cafer'e gideceksin. Nişantaşı'nda çayını kahveni içeceksin Cafer'de. Birazcık takılacaksın. Saat 3-3.30 gibi filan. İlyas abiyi arayacaksın. İlyas abi geldin mi diyeceksin. Evet diyecek. Basacaksın gideceksin hareme. 3 çeyrek ekmek arası yapacak sana. Of. Onu yiyeceksin. Tamam mı?
1: Evet.
0: Sonra gideceksin eve. Telefon şakası videolarını falan böyle bakacaksın. Editleyeceksin. Malzemelere bakacaksın. Yapmadığın bir şey var mı onları yapacaksın. Onlar bittikten sonra eşim çalıştın hak ettin yani. Değil mi?
1: O kadar yoruldum.
0: Hı. Bir tane o benim sevdiğim bir bisküvi var biliyorsun.
1: Bilirim.
0: O bisküvi bir paket böyle çanağa koyacaksın ondan. Tamam mı kardeşim? Yanında da böyle şeyde fincanda çay. Bisküviyle yerken fincanda içeceksin çay. Yanında da böyle fincanda böyle çay. Bisküviyi böyle banıp bir pakette bisküvi yiyeceksin. Tamam mı kardeşim?
1: Evet.
0: Ondan sonra yatacaksın. Aha nerede? Eskide kaldı onlar. Yani yapamıyorum ya anlatayım bari. Yani evet. Yapamıyorum anlatayım bari. Yani. Ama dilli kaşarlı giderdi değil mi?
1: Güzel giderdi.
0: Değil mi? Vallahi evet dilli kaşarlı giderdi yani söyleyeyim. Dilli kaşarlı giderdi. Hiç kanıma girme yemeyeceğim.
1: Yeme yeme.
0: Ya zaten yapmayacağım. Hani yemeyeceğim. Para versen yerim ama.
1: Yok sen yine de bence diyeti bozma.
0: Yok oğlum bozma. Bana sen bozduramazsın yani.
1: Biliyorum.
0: Söyleyeyim sana ya. Bitiriyor muyuz?
1: Bitiriyoruz.
0: Tamam. Değerli dinleyenler mevzu bitiyor e biz gidiyor e. Burası Alem FM. Serdar yayında bitti. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te sonra gece 22'de Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben Deniz. Beni bulmak isterseniz Twitter, Instagram, YouTube orası burası şurası aklınıza neresi geliyorsa Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Serdar Gökalp. Bu kardeşim Adem Kılıçalan olarak bulunabilir. Radyonuzu da alemfm.com olarak bulabilirsiniz sosyal medyada sevgili dinleyenler. Önce 16'da sonra 22'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu. Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.